bulunur. Bu zavallı kimsenin aklı şehvetine köle olmuştur. Şehvetinin arzularına ulaşmak için aklını hile yolları araştırmakta kullanır. Üçüncü hal, akıl ve şehvet denen iki kuvvet arasında savaşın eşit şartlar içinde sürüp gitmesidir. Bazı cepheden o, bazı cepheden diğeri, bazen birinin, bazen de öbürünün galip gelmesi ve neticede hiçbirinin diğerini tamamen mağlup edememesidir. Allahü Teala Tevbe suresi 102. ayetinde münafıklardan diğer bir kısmı da günahlarına itiraf ettiler ve evvelce yapmış oldukları iyi bir ameli sonradan yaptıkları başka bir kötü ile karıştırdılar. Olur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Buyurduğunu bu gibiler hakkında tatbik etmek en doğrusudur. Mutlak surette şehvetleriyle mücadeleyi terk edenler hayvanlara benzerler ve belki de onlardan adidirler. Zira hayvanlar şehvetleriyle mücadele edecek kudrette yaratılmamışlardır. Bu kimse kendisinde mevcut olan bu marifeti atalete uğratmıştır. Bu gerçek bir noksanlık ve kesin bir geri dönüştür. Bunun için şair, kemalata ulaşmaya muktedir olduğu halde noksan kalanların kusuru gibi kusuru olmaz demiştir. Zorluk ve kolaylık bakımından sabır. Zorluk ve kolaylık itibariyle sabır ikiye ayrılır. Birincisi, bu sabrın bir kısmı nefse ağır gelir. Güçlükle, cehdü gayretle buna güç yetirir ki, bunun adına tasabbur, yani zoraki sabır denir. İkincisi, bu nefse ağır gelmez. Buna kolaylıkla tahammül eder. Buna da sabır denir. Müttaki olmakta devam ettiği ve cennete kesin kanaat getirdiği vakit sabır kolaylaşır. Bunun için Allahü Teala Leyl suresi 5. ayetinde kim verir ve sakınırsa o en güzeli cenneti de tasdik ederse biz de onu en kolaya hazırlarız buyurmuştur. Bu kısım sabır güç ve kuvveti yerinde olan bir kimsenin zayıf ve aciz olan bir kimseye saldırışına benzer. Hiç yorulmadan kolaylıkla onu saf dışı edebilir. Fakat hasmı da kuvvetli olursa, onu mağlup edinceye kadar iyice yorulur ve ter döker. İşte dinin muharriki ile hevanın muharriki arasındaki mücadele böyledir. Gerçekte melekler ordusuyla şeytan ordularının dövüşüdür. Ne yazık ki şehvet tarafı mağlup olur, din tarafı galip gelir ve uzun mücadelelerden sonra sabır kolaylaşırsa rıza meydana gelir. Rıza makamı sabır makamından üstündür. Kişinin kurtulamadığı hususlar. Dünyada kişinin karşılaştığı çok karmaşık hadiseler vardır. Biz bu hadiseleri ikiye ayırabiliriz. 1. Kişinin hoşlandığı şeyler. 2. Kişinin hoşlanmadığı şeyler. İnsanoğlu her ikisinde de sabra muhtaçtır. O halde hiçbir vakit sabırdan vareste kalamaz. 1. Nevi, kişinin hoşlandığı şeyler. Bir kimsenin hoşuna giden şeylerle karşılaşmasıdır. Sıhhat, selamet, servet, mevki, maiyet ve yardımcı çokluğu ile her türlü genişliklerdir. Bu gibi bütün dünya varlıklarında sabra ihtiyaç vardır. Çünkü
şayet nefsine hakim olamaz ve alabildiğine başıboş bırakarak bunlara meyleder ve mübah olan bu varlıklara dalarsa, neticesi azgınlık olur. Zira insanın kendini zengin gördüğü zaman azdığını Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Bunun için bolluk içindeyken de sabır içinde olması gerekir. Hatta bu sabır yokluğa sabırdan da daha zordur. Nitekim ariflerden birisi, felaket ve musibetlere her mümin sabredebilir. Fakat afiyet ve bolluğa ancak sıddıklar sabredebilirler demiştir. Sehl de afiyete sabır, musibete sabırdan daha zordur demiştir. Büyük yoksulluklar geçirdikten sonra kazandıkları zaferler neticesi, elde ettikleri bolluklar karşısında ashab-ı kiram, darlık ve sıkıntılarla karşılaştık. Bunlara karşı sabretmesini bildik. Şimdi bollukla karşılaştık. Buna sabredemiyoruz demişlerdir. Bunun için Allahü Teala mal, evlat ve aile fitnesinden korkutmak üzere Münafikun suresi 9. ayetinde "Ey iman edenler! Sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan, beş vakit namaz kılmaktan alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, mal ve çocuklarının meşguliyeti altında kalırsa, işte onlar hüsrana düşenlerdir." buyurdu. Yine Allahü Teala Tegabün suresi 14. ayetinde "Ey iman edenler! Haberiniz olsun ki zevcelerinizle evlatlarınızdan bir kısmı sizi ibadetten alıkoymak, emirlerinize uymamak suretiyle size bir nevi düşmandır. O halde onlardan sakının." buyurdu. İkinci nevi, kişinin hoşlanmadığı şeyler. 1. Kişinin iradesiyle olması. İbadet ve isyan gibi. 2. Kişinin iradesi dışında olur. Felaket ve musibetler gibi. 3. O şeyi yok etmekte iradesi olur. İntikam almak gibi. Şimdi bunları sırasıyla görelim. 1. Kişinin iradesiyle olması. Taat ve isyan gibi. Bunlar da ikiye ayrılmış olur. A. Taat. Kul, ibadetin ağırlığına sabretmeye muhtaçtır. Bununla beraber, taatin meşakkatine, ağırlığına sabır zordur. Çünkü nefis, tabiatı itibariyle ibadet ve kulluktan nefret eder de, rububiyet iddiasına koşar. Bunun için ariflerden birisi, "Hiçbir nefis yoktur ki, Firavun'un aşikare olarak ben sizin Ali Rabbinizim iddiası kendisinde olmasın. Fakat Firavun imkanlarını buldu ve gizli sakladığı bu şeyi açıkladı. Kavmini küçümsedi. Onlar da ona itaat ettiler. Bununla beraber herkes kölesine karşı aynı tutum ve davranış içindedir. Her ne kadar bunu açıklamazsa da maiyetine karşı kibirlenip böbürlenmesi, kusurlara karşı harekete geçerek böbürlenmesi, rububiyet iddiasının bir delilidir. Demek ki kulluk mutlak surette nefse ağır gelen bir şeydir. Taate sabır içinde üç hale ihtiyaç vardır. 1. Birinci hal taatten önce gelir. Bu da sağlam niyet, ihlas, riya tehlikelerinden ve diğer afetlerden kaçınmak, ihlasa azim ve vefadır ki, niyet ve ihlasın hakikatini, riya ve şeytanın hilelerinin afetlerini bilenler için bu
en zor olan bir sabırdır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ameller niyet iledir ve herkes için niyet ettiği şey vardır." buyurdu. Allahü Teala da Beyyine suresi 5. ayetinde, "Onlar ancak Allah'a, onun dininde ihlas erbabı ve muvahhidler olarak ibadet etmekle emrolunmuşlardır." buyurmuştur. Bunun için Allahü Teala sabrı amel üzerine takdim ederek Hud suresi 11. ayetinde "Sabredenler ve salih amel işleyenler hariç" buyurmuştur. İkinci hal, amel esnasında Allah'tan gaflet etmeyip amelin adab ve sünnetine riayetten tembelleşmemek, amelin sonuna kadar edebin şartlarına riayet etmektir. Tembellik geldiği vakit hemen sabretmeli ve ibadetini tamamlamaya çalışmalıdır. Bu da sabırların en çetinlerindendir. Allahü Teala Ankebut suresi 58. ayetinde, "Amel edenlerin mükafatı ne güzeldir ki onlar sabretmişlerdir." buyurmasından muradın bu olduğu muhtemeldir. 3. Üçüncü hal, ameli bitirdikten sonradır. Çünkü gösterişten korunmak için amelini duyurmamak maksadıyla sabra muhtaçtır. Allahü Teala Bakara suresi 264. ayetinin başında, "Ey iman edenler! Sadakalarınızı insanlara gösteriş için malı harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın" buyurdu. B. Günahtır. Kişinin en çok muhtaç olduğu isyana sabırdır. Allahü Teala Nahl suresi 90. ayetinde, "Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya vermeyi emrediyor. Zinadan, fenalıklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size böyle öğüt veriyor ki benimseyip tutasınız" buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Muhacir kötülüklerden uzaklaşan, mücahit de nefsiyle cihad edendir" buyurmuştur. İsyan, nefsin arzularına uymaktır. İnsan için sabırların en zoru, alışkın olduğu günahlara sabırdır. Çünkü adet, beşinci bir tabiattır. Adet de şehvete eklendiği vakit, Allah'ın askerlerine karşı şeytanın iki kuvveti belirmiş olur ki, artık din ve diyanetin zorlaması onu söküp atmaya güç yetiremez. Hele adet yoluyla alıştığı bu kötülüğü kolaylıkla yapabilirse, ona sabır daha da zorlaşır. Gıybet, yalan, riyakarlık yoluyla yağcılık yapmak, kalp kırmak, her türlü şakacılık ve hakaret maksadıyla yapılan darb-ı meseller ve ölüler aleyhindeki konuşmalar gibi. İkinci kısım, karşılaştığı şeylerin kendi iradesi dışında olanlarıdır. Fakat bunları def etmekte kendi irade ve ihtiyarı vardır. Mesela söz veya iş ile kendisine hakaret edilmiş, mal veya canına taarruz edilmiştir. İşte bu gibi eziyetlere sabır bazen vacip ve bazen de fazilet olur. Sahabeden bazıları, "Eziyetlere sabretmeyen müminlerin imanına kıymet vermezdik" buyururlardı. Allahü Teala İbrahim suresi 12. ayetinde, "Hem bizim Allah'a tevekkül etmememiz için hangi özür olabilir ki? O bize yollarımızı dosdoğru göstermiş, hidayet vermiştir. Elbette bize yaptığınız eziyetlere sabredeceğiz."

O halde tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etmekte sebat etsinler buyurmuştur. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ganimet malını taksim etti. Müslümanlardan Bedevi Arap'ın biri, "Bu taksim Allah'ın rızasına uyan bir taksim değildir," dedi. Durumu Resulullah'a bildirdiklerinde mübarek yüzü kızardı ve "Allah kardeşim Musa'ya rahmet etsin. Ona bundan daha çok eziyet yapıldı da o bunlara katlandı," buyurdu. Allahü Teala Ahzab suresi 48. ayetinde "Kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Şimdilik eziyetlerine mukabelede bulunma. Sabret ve Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak kâfidir," buyurdu. Müzzemmil suresi 10. ayetinde "Ve inkârcıların diyeceklerine sabırlı ol ve onları güzel bir şekilde terk edip ayrıl," buyuruldu. Âl-i İmran suresi 186. ayetinde "Andolsun ki mallarınızın sarfı ve canlarınızın musibeti hakkında imtihan olunacaksınız. Sizden evvel kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a eş koşanlardan da gerçekten birçok incitici şeyler işiteceksiniz. Eğer katlanır ve sakınırsanız, işte bu din işlerine olan metanet ve bağlılıktandır," buyuruldu. Nahl suresi 126. ayetinde "Ey müminler! Düşmandan intikam almak için eğer bir ceza ile mukabele edecek olursanız, ancak size yapılan azap ve cezanın misliyle yapın. Daha fazla ileri gitmeyin. Sabrederseniz, yani cezayı terk ederseniz, andolsun ki bu, tahammül edenler için daha hayırlıdır," buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gelmeyene git, vermeyene ver, sana kötülük edeni affet," buyurmuştur. İncil'de yazıldığına göre İsa aleyhisselam, "Size kulağa kulak, buruna burun olarak kısas hakkı tanınmıştı. Fakat ben derim ki, kötülüğü kötülükle karşılamayın. Sağ yanağınıza tokat vuran olursa, siz ona solunu da çevirin. Sırtından abana alana ceketini de ver. Seni yakalayıp bir kilometre mesafeye götürmek isteyenle sen 2 kilometre git," demiştir. Bütün bunlar eziyetlere karşı sabrı tavsiyedir. İnsanların eziyetlerine sabır en üstün mertebedir. Zira bu sırada dinin icablarını yerine getirmek vardır. Yalnız eziyet vermemek bir hüner değil, asıl hüner eziyete sabırdır. 3. kısım. Ne gelişi ne de defi ihtiyarında olan şeylerle karşılaşmasıdır. Musibet ve felaketler gibi. Bunlara sabır en üstün makamlardandır. İbn Abbas radıyallahu anh, "Kur'an'da sabır 3 şekilde anlatılmıştır. Birincisi, farzların ifası için onların ağırlıklarına sabır. Bunun 300 derece sevabı vardır. İkincisi, haram ve yasaklardan sabırdır. Bunun 600 derece sevabı vardır. Üçüncüsü, ilk sarsıntıda musibetlere sabırdır ki, bunun 900 derece fazileti vardır. Musibetlere sabır, faziletten olduğu halde derecesinin daha üstün olması, haramlara sabır her müminin yapabileceği ve fakat belaya sabırsa ancak peygamberlerin dayanacağı bir şey olması bakımındandır. Zira bela ve iptila
nefse ağır gelen bir imtihandır. Ve aynı zamanda sıddıkların azığıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, dünya musibetlerini bana kolaylaştıran bir yakini senden isterim." diye dua etmiştir. Süleyman Darani rahmetullahi aleyh, "Vallahi sevdiğimize sabredemiyoruz. Ya hoşlanmadığımız şeylere nasıl sabredebiliriz?" demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i kutsîde Allahü Teala buyurdu ki, "Ben kullarımdan herhangi birine bedeninde, malında veya evladında bir musibet verdiğim vakit onu güzel bir sabırla karşılarsa, kıyamet günü onun için mizan ve hesap kurmaktan haya ederim." buyurmuştur. Yine Resulullah, "Sabırla kurtuluşu beklemek ibadettir." buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte Resulullah, "Herhangi bir mümine bir felaket geldiği vakit Allahü Teala'nın buyurduğu gibi, Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz." dedikten sonra, "Allah'ım, beni bu felaketten dolayı mükafatlandır ve bundan hayırlısını bana ver." derse, mutlak surette Allahü Teala dileğini yerine getirir buyurdular. Enes'in radıyallahu anh Resulullah'tan rivayetinde Allahü Teala Cebrail'e, "Ey Cebrail, iki gözü kör olanın mükafatının ne olduğunu bilir misin?" buyurdu. Cebrail, "Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Biz ancak bize bildirdiğini bilebiliriz." dedi. Allahü Teala, "Onun mükafatı ebedi olarak cennette kalmak ve benim cemalime bakmaktır." buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala buyuruyor ki, "Kulumu bir bela ile iptila ettiğim vakit sabreder ve ziyaretçilerine beni şikayette bulunmazsa, ona etinden iyi et, kanından iyi kan veririm. İyileştiği vakit günahsız olarak iyileşir. Onu öldürürsem rahmetime, yani cennetime gider." buyurmuştur. Davud aleyhisselam, "Ya Rab, senin rızan uğrunda musibetlere sabreden kederli adamın mükafatı nedir?" diye sorunca Allahü Teala, "Ondan asla soymayacağım iyi giydirmesini ona giydirmemdir." buyurdu. Ömer bin Abdülaziz bir hutbesinde, "Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı ona nasip ederse, nimete mukabil verdiği sabır o nimetten daha eftaldir." buyurdu. Ve Allahü Teala'nın Zümer suresi 10. ayetini okudu. "Ancak sabredenlere ecirleri hesapsız ödenecektir." Fudayl bin İyad'a sabırdan sorduklarında, "Allahü Teala'nın kazasına rızadır." dedi. "Bu nasıl olur?" diyenlere, "Razı olan kimse bulunduğu halden daha üstününü istemez." dedi. Şibli bir vakit tevkif edilip akıl hastanesine gönderildi. Kendisini ziyarete gelenlere kim olduklarını sordu. Onlar da, "Senin dost ve ahbapların seni ziyarete gelmişlerdir." dediler. Şibli hemen bunları taşladı ve, "Eğer siz gerçek dostlarım olaydınız, benim bu eziyetime dayanırdınız." dedi. Ariflerden birisinin cebinde Tur suresi 48. ayeti vardı ve ara sıra ona bakardı. "Rabbinin hükmüne sabret. Muhakkak sen bizim gözlerimizdesin." Fethi Musuli'nin karısı bir defa düştü. Tırnağa yarıldı. Bunun üzerine güldü. Kendisine,
ayağın ağrımadı mı, niye gülüyorsun?" dediler.

bunun sevabının zevki, acısını bana unutturmuştur, dedi. Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselama, müminin takvasına üç şey ile delil çekilir. Ulaşamadığı şeye tevekkül, eline geçene rıza ve kaybolana da sabır ile, demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, acıya dayanıp uğradığın felaketi kimseye duyurmaman ve şikayette bulunmaman, Allah'ı tazim ve onu hakkıyla bilmendendir, buyurdu. Rivayete göre, salihlerden birisi, koltuğunun altında kesesiyle pazara çıktı. Biraz sonra kesesini kaybetti. Arayıp bulamayınca, onu alana Allahü Teala mübarek etsin. Huzeyfe'nin azatlısı Salim, radıyallahu anh, savaşta yaralılar arasında bulunuyordu. Kendisine bir miktar su getirildi. Salim, sen beni düşmana doğru çevir. Ben oruçluyum. Suyu kalkana dök. Akşama kadar yaşarsam, o zaman biraz içerim, buyurdu. İşte ahiret yolcularının sabırları böyledir. Rivayete göre, Süleym'in annesi Rümeysa şöyle anlatıyor. Çocuğum ağır hastaydı. Babası Ebu Talha dışarıdaydı. Çocuk öldü. Onu güzelce bir odaya yerleştirdim. Talha akşama doğru geldi. Oruçluydu. Çocuğundan sordu. Ben, çocuk rahattır, dedim. Akşam olunca ona iftar yemeği verdim. Bu sırada ona, şu komşumuzun yaptığına baksana, dedim. O da, ne oldu diye sordu. Benden emanet bir şey aldılar da, onu geri aldım diye arkamdan ağlamaya başladılar, dedim. Talha, hiç öyle şey olur mu deyince, fırsat buldum ve, işte Allahü Teala bize verdiği emanetini geri aldı, diyerek çocuğun öldüğünü kendisine bildirdim. O da bunun üzerine Allah'a hamd ederek, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, dedi. Ertesi gün durumdan Resulullah haberdar olunca, Allah'ım onların bu gecelerini mübarek kıl, diye dua etmiştir. Sabrın ilacı ve sabra yardımcı olan şey. Derdi veren Allahü Teala dermanını da vermiş ve şifayı da vaat etmiştir. Sabır her ne kadar zahmetli ve zor bir şey ise de ilim ve amel karışımıyla onu elde etmek mümkündür. İlim ile amelin karışımı bütün kalp hastalıklarının ilacıdır. Fakat her hasta ayrı bir ilim ve ayrı bir amele muhtaçtır. Sabrın kısımları ayrı ayrı olduğu gibi, sabra engel olan illetler de ayrı ayrıdır. Hastalıklar değişince ilaçlar da değişir. Şehvet duygularına karşı dini duyguları iltizam ile onları takviye eder ve şehevi duyguları zayıf düşürmeye çalışırız. Şehevi duygular üç şeyle zayıf düşürülür. 1. Yemeği azaltmalıdır. Bu, Yavuz atın yemini ve saldırgan köpeğin yiyeceğini kesmeye benzer. 2. Onları görüp hevesleri artmasın diye gözlerini yummaktır. Bu da attan arpayı, itten eti uzaklaştırıp onlara göstermemeye benzer. 3. Onu hakimiyeti altına alabilmek için meylettiği şeylerden az miktarda ona vermek suretiyle onu teselli etmektir. Şeytanın hilesi bütün insanlara sirayet ettiği vakit hemen Allahü Teala meleklerini peygamberlere gönderdi ve şeytanın insanı azıttığını, onlara vahyederek onları doğru yola davete memur etti. Onlar da mecazi olan bu mülkten, hakiki olan ahiret

mülküne insanları davet ettiler ve insanlara Tevbe suresi 38. ayette belirtildiği şekilde hitap ettiler. Ey iman edenler! Size ne oldu ki size Allah yolunda topluca savaşa çıkın, seferber olun dendiği zaman yere ve meskenlerinize meyledip ağırlaştınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat ahiretin yanında dünya hayatının zevk ve faydası pek az bir şeydir. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an-ı Kerim ve diğer peygamberlere inen sahifeler, insanları ebedi ve daimi olan mülke davet için nazil olmuşlardır. Bu davette insanlardan istenen hem dünya hem ahirette kölelik ve esaretten kurtarıp hakim ve hükümran olmaktır. Dünyada kölelikten kurtarıp hükümran olmaları, dünyalıktan yüz çeviren zahitlerden olup az ile yetinmektir. Hükümdarlardan birisi, zahitlerden birisine "Bir ihtiyacın var mı?" diye sordu. Zahit, "Benim mülküm senin mülkünden çok daha büyük. Ben senden nasıl bir şey isteyebilirim?" dedi. Hükümdar, "Bu nasıl olur?" deyince zahit, "Sen kimin kölesiysen o benim kölemdir." dedi. Hükümdar, "Bu nasıl söz?" dedi. Zahit, "Çünkü sen şehvetinin ve gadabının kulu ve esirisin. Halbuki bunların hepsi benim kölelerimdir." dedi. Sabır hakkında diğer alimlerin sözleri. Sabır, nefsi istenilmeyen bir şeyden, dili şikayetten alıkoymaktır. Sabır, insanlara en zor gelen huylardandır. Abdullah Ensari, sabrın alameti, şikayeti terk, musibet ve sıkıntıları gizlemektir. Abdullah Harras, sabır Allah'tan, acele ise şeytandandır. İnsan işlerinde sabır ve tahammül ederse, Rabbül Alemin de onun işlerini düzeltir, kolaylaştırır. Yok, eğer acele ederse, o işinde muvaffak olamaz. Abdülhakim Hüseyini, bir söze sabretmeyen çok söz işitir. Ahnef bin Kays, sabır Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. Amr bin Osman Mekki, sabır susmaktır. Susmak sabırdandır. Konuşan susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Şu var ki, alim kişi bir yerde konuşur, bir yerde susar. Bişr-i Hafi, sabır, yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Cüneyd-i Bağdadi, sabır, kalbin nimet ve mihneti sükûnetle bir görmesidir. Zorlanarak sabretmektense, mihnet yükünün ağırlığını kalbinde hissetmekle beraber musibetleri sükûnetle karşılamaktır. Ebu Muhammed Ceriri, sabırlı kimseler sıkıntılara katlanmayı huy edinenlerdir. Ebu Osman Hiri, sabır Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirirken sebatlı olmak, ondan gelen musibetleri sükûnet içinde ve gönül hoşluğuyla karşılamaktır. Ebu Osman Mağribi, en zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır iki kısımdır. Birincisi, Allahü Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise
Allahü Teala'nın yapmamızı yasak ettiği fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. Ebu Süleyman Darani. Sabır, şecaat, yalan, acizlik, doğruluk, kuvvettir. Ebu Hasan Cusuki. Musibet ve sıkıntı zamanlarında sabırlı olunuz. Böyle vakitlerde Allahü Teala'yı anmakla meşgul olmak kalbe rahatlık verir. Allah'ı çok anınız. Bu dünyaya gelen bir gün mutlaka buradan göç edecektir. Saadetli o kimsedir ki tövbe edip zikir ile meşgul olarak vefat eder. Ebu Hayr Faruki. Sabrın başlangıcı çok acı, sonu bal gibi tatlıdır. Fakirullah. Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir. Hatim-i Es'am. Sabır, musibetler içindeyken bile edebe riayet etmektir. İbn-i Ata. Bir kula imandan sonra Allah yolunda çekeceği eziyetlere karşı fazileti için sabırdan daha değerlisi verilmedi. İbrahim Nehai. İnsanlardan gelen sıkıntılara sabretmeyen, onlara karşılık vermeyi terk etmeyen kimse sabırlı sayılmaz. Kâbül Ahbar. Sabır, darda kalmışların azığıdır. Rıza ise ariflerin derecesi. Bir kimse sabrına da sabrederse, şüphesiz o sabredenlerin de en iyisi olur. Mansur Betaihi. Sabır, şikayet etmeksizin üzüntüye katlanmak ve sıkıntılara göğüs germektir. Muinuddin Çeşti. Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı nasip ederse, nimete mukabil verdiği sabır o nimetten daha kıymetlidir. Ömer bin Abdülaziz. Sabır insan olsaydı çok kerim olurdu. Rabia-i Adeviye. Sabır, şikayeti terk etmek, belalara zevk olarak rıza göstermektir. Rüveym bin Ahmet. Ey benim Allah'ım! Nimetine mazhar oldum, şükredemedim. Belalara müptela kıldın, sabredemedim. Şükretmediğim için nimetini keseceğin yerde eksiltmedin. Sabırsızlığımı cezalandırmak için bana bela vermedin. Ya Rabbi, bu sana mahsus kerem ve inayetten başka bir şey değildir. Sara Abdullah Efendi. Sabırlı olmak isteyen kimse öfkesini yenmeli, kalbinde Allah'tan başka bir şeye yakınlığı olmaması için çalışmalı. Bir musibet veya sıkıntı geldiği zaman inleyip sızlamamalı. İbadetleri güzel yapabiliyorum düşüncesinden uzak olup, amellerini kusurlu bilmeye devam etmeli, farzları ve vacipleri yapmakta tembellik yapmayıp, en güzel şekilde yapmaya çalışmalı, yapılan bütün işlerin dine uygun olmasına gayret etmeli ve önceden yapılan hata ve zararları telafi etmek için uğraşmalıdır. Yusuf bin Esbat. Sabır, Allahü Teala'nın emirlerine muhalif olan davranışlardan uzaklaşmak, ondan gelen musibetlere sükûnetle karşılık vermek ve fakirlik ihsan ettiği zaman zengin görünmektir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit. Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm.

kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Vardım Cennetül Baki'nin önüne. Selam verdim ashabına beytine. Ellerimi açtım yüce Rabbime. Fatiha okudum, ben de ağladım. Cennet bahçesi nurdan kabrine. Bir köşeden baktım, ben de ağladım. Ben de ağladım.

hayattaki en hakiki örneğimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa şöyle buyurdu: eğer gökyüzündeki ve yeryüzündeki bütün canlılar bir Müslümanın kanının dökülmesine göz yumarlar, rıza gösterirlerse, o kanı dökülen, öldürülen bir Müslümandan dolayı Cenab-ı Hak gökteki ve yerdeki bütün canlıları cehenneme doldurur. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hafid olan sen, kendini yücelteni alçaltırsın. Kendini büyük bileni küçültürsün. Küçültürsün. Küçültürsün.
2: Ya hay.
0: 91.8. Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahülazim.
1: Ölüm soğuk bir kelime, bir ömrün tükenişi. Dönüşü olmayan eşik, sıfır noktası, dünyaya son bir bakış, ilişik kesme anı, fanilikten ebediliğe göçüş, ödünç alınan nimetin sahibine teslimi.
2: Eskilerin tabiriyle sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşiği. Ne hoş demiş Yunus.
1: İş bu sözle hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi.
2: Her şey ama her şey son. Her şey doğup gelişip ölüyor. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duruyor.
1: Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken, kimimiz vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor.
2: Kimimiz de öyle bir hırsla sarılıyoruz ki hayata, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz.
1: Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttıkça zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayma başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla öğütmeye başlıyor. Netice, bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek, İnsan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Yüce Rabbimiz Kehf suresi 45. ve Ankebut suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çer çöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sadakallahül azim.
1: İlk çığlık, ilk ağlamayla başlayan hayat yolculuğu, son çığlık ve son ağlamalarda nokta koyuyor yolculuğuna. Canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması. Tıp böyle tanımlıyor ölümü. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunum

0: kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. Böylece başlıyor dönüşü olmayan yolculuk. Buraya kadar geliyor insanoğlu ve onun ilahı bilim. Bu noktada kapılar yüzlerine çarpılıyor her ikisinin ve ölüm tüm sırlarıyla o derinliklere yine gömülüyor. Çünkü yüce yaratan, andolsun her can ölümü tadacaktır, buyuruyor.
1: Evet, her dem tazeliğini koruyacak ölüm ve sırları. Nisa suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor yüce Rabbimiz. Nerede olursanız olun, velev ki sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir. Evet, bu gerçek her an karşımıza dikiliyor. Ölüme her yer aynı uzaklıkta. Kainat, güneş sistemi, dünya, canlı hayat ve insan. Ne güzel anlatıyor kainattaki nizamı şu mısralarda Yunus. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birini çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
0: Dünya, bilindiği kadarıyla güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen. Güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Çevresi 40 bin kilometre, yüzey alanı 510 milyon kilometre kare. Güneş etrafında yaklaşık 365 günde, kendi etrafında 24 saatte dönen, gecesiyle gündüzüyle, dört mevsimiyle, rüzgarı, yağmuru, bulutuyla, toprağıyla, toprağındaki çeşit çeşit elementleriyle, üzerinde yaşayan canlılarıyla, kendini sürekli yenilemesi ve aksamayan mükemmel dengesiyle bir muamma.
1: Ya insan, erkeği dişisiyle, eliyle, gözüyle, kulağıyla, beyniyle, beyniyle mükemmel bir uyum içinde çalışan iç organlarıyla, konuşması, okuması, yazmasıyla, düşünmesi, üretmesiyle, neslini sürdürmesiyle, kendi kendini tamir etmesiyle, sevinci, kederi, ruhuyla, dünyadan hiç aşağı kalmayan bir başka muamma. Burada insan ve kainat mucizesini anlatmak değil gayemiz. Bütün bunlar baktığını gören her kişi için gözle görülür, elle tutulur olaylar zaten. Gören göze, hisseden kalbe anlatmaya ne hacet?
0: Ancak hepimizin bakıp görmediğimiz, duyup dinlemediğimiz nice olaylar geçmiştir başımızda. O anda önemsemediğimiz bu olayları sonradan tahlil ettiğimizde olur kimi zaman. Bu kadar basit mi diye içimizden geçiriveririz bir an. İşte bu da öyle bir şey. Uzay, güneş sistemi, dünya, yeryüzünde yaşayan binlerce yaratık ve insan. Bu kadar masraf, bu süper maliyet, bu mükemmel denge, bunca şey, bu kadar basit mi? Bu koskoca kainat yaratılsın, her şey insanın emrine verilsin ve insan da doğsun, ömür sürsün ve ölsün. Bu kadar basit mi?
1: Evet. Gerçekte bu muazzam denge boşuna değil. Her şeyin bir bedeli, her sebebin bir sonucu ve her nimetin bir külfeti var. Dünya hayatında iyi veya kötü, en ufak bir metanın elde edilebilmesi için bile nice çabalar gerekirken, can, beden ve hayat gibi çok yüksek maliyetli bir nimetin de bir bedeli mutlak olmalı. Yüce Rabbimiz Mü'minun suresi 115 ve Sad suresi 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları

0: boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe uğrayacak inkarcıların vay haline. Sadakallahü'l-Azim.
1: Kainat, dünya ve dünya üzerinde insan. Tek başına düşündüğünde bir zerre sanki. Milyonlarca sene evveli, belki bir o kadar da kendinden sonrası var her canın, her bedenin. Ancak ne geçmişe dahli var ne de geleceğe. Şu zaman dediğimiz girdabın içerisinde her kişinin bir ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar az.
2: Zaman ölümlülerin sermayesi. Kimine harcamayla bitmez gibi gelen, kimine ise hiç yetmeyen. Yaşını almış her insan şöyle bir oturup anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyler dünya günüyle bir günü doldurmaz. Sorsanız kendisine, yap şu ömrün tarifini deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim der hüzünlü bir tebessümle. Hakikaten su misali, rüzgar misali ömür. Gelip geçiveriyor işte. Üstelik insana hayallerini tattırmadan, rüyalarını yaşatmadan. Bir zamanlar onlar da gençti, güzeldi, diriydi, can doluydu, kan doluydu hepsi. Ancak anlayamadılar nasıl geçti, nasıl bitti. Sırası gelen dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı, gitti.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesi, Melekul Mevt'in yani ölüm meleğinin eline bir defter verilir. O sene içerisinde ölecek olanların isimleri orada yazılmıştır. Kimi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmektedir. Halbuki isimleri ölüler defterine geçmiştir. Evet, gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanoğlunun daha ismi ölüm listesine geçti?
2: Mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, başkaları da bizi böyle seyredecek. Hiç sevmeyiz ölümü düşünmeyi. Hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir gün bir cenaze sırasında ashabına şöyle buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyin, bizim üzerimize de ölümü yazmadılar. Söyleyin, götürülen bu cenazeler hemen dönecek olan misafir midirler? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Bir gün kendimizin de onlar gibi olacağını aklımıza bile getirmeyiz. İmam-ı Gazali Kimya-i Saadet'te ölüm bahsinde, Rey şehrinden bir yaşlı zatın bir dostuna yazdığı kısacık mektubu, hayat, ölüm, ahiret üçlüsünün bir özeti olarak vermiş. Şöyle diyor yaşlı zat mektubunda. Dünya rüyadır, ahiret uyanıklıktır, arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık, boş rüyalardır. Vesselam.
1: Dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölümü asıl hayatın geçiş kapısı olarak nitelendiriyor. Ölüm olayı her ne kadar fiziksel olarak bazı belirtilerle kendini gösterse de, işin gerisinde yatan, bizim göremediğimiz boyutta gelişen bir de öte yüzü var. Göremediğimiz boyutta diyoruz, eğer orada gelişenleri insanoğlu dünya gözüyle görseydi, secdeden başını kaldırmazdı. Yüce Rabbimiz, kendi dilediği şeyler müstesna, dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış.
2: Evet, artık zamanımızda bizim göremediğimiz, bizden farklı boyutlar olduğu gün gibi aşikar. İnsanoğlu cisim olarak ancak üç boyutlu, yani eni, boyu ve yüksekliği olan şeyleri görebiliyor. bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz başka bir boyutta olan herhangi bir şeyi göremiyor.
1: Ölüm olayının öte yüzü işte bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı, dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler, dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı, teslim tarihi geldiğinde teslim almak için geliyorlar. Azrail aleyhisselamın emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun, hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati geldiğinde ruhunu almaya koşuyorlar.
2: Ölüm, Allah'ın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası, hatta saniyesi belirlenmiş bir süreç. Allah'ın dilemesi müstesna, ne bir an ileri ne de bir an geri gidebiliyor.
1: Kişi ya hastalanıp ölümü bekliyor ya da ölüm ona ansızın geliyor. Ya elim bir trafik kazası ya da ani bir kalp krizi deniyor. Neticede an geldiğinde kişi bir daha dönmemek üzere hayata veda ediyor. Ölüm anı geldiğinde ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için sevenleri her türlü çareye başvuruyorlar. Bir ümitle etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunu biliyor. Çünkü o anda bugüne kadar görmediği başka bir alemden yaratıklarla, ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor.
2: Evet, bu anı Kur'an-ı Kerim, Vaka Suresi 83-85, Secde Suresi 11, Kaf Suresi 19, En'am Suresi 61-62, Cuma Suresi 8, Sebe Suresi 30 ve Ali İmran Suresi 145. ayetlerinde şöyle ifade ediyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken biz o kişiye sizden daha yakınızdır. Ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevralarına döndürülürler. Haberiniz olsun, hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de, görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O, size işlediklerinize haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Sadakallahü'l-Azim.
2: Evet, can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Bu noktada filmi durduralım ve başa saralım. Niye başlamıştı? Nasıl başlamıştı bunca şey? Neden gelmiştik bu noktaya? Biraz düşünelim, biraz sorgulayalım. Niye yapıldı bunca yolculuk? Niye kazanıldı onca mal mevki? çoluk çocuk, ev bark. Kaybedilecek, geride bırakılacak bu şeyler için miydi bunca çaba? Ölmek için mi yaşamıştık bunca zaman? Kaybetmek için mi kazanmıştık? Bir avuç gübre olmak için mi bir ömür sürmüştük?
1: O zaman?
2: O zaman ne? Düşünüyorum, öyleyse varım demiş
1: Descartes.
2: Ardından öyleyse niye varım diye de eklemeliydi.
1: Niye varım? Niçin yaşıyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neden ölüyorum? Ne olacağım?
2: Düşünen her insanın sorduğu sorular bunlar. Ya cevabı? Cevabını Kur'an veriyor. Zariyat Suresi 56, Yunus Suresi 30, Hud Suresi 7, Enbiya Suresi 35, Mülk Suresi 2 ve En'am Suresi 162. ayetler.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Sadakallahül azim.
1: Zamanı içinde bulunduğumuz 20. asrın sonuna yaklaştığımız şu yıllarda, yani 2000'li yıllara biraz kala kısa bir zaman için durdurduğumuzu varsayalım. Ve zamanı günümüzün tüm sosyolojik ve teknolojik şartları içerisinde bugünden başlatalım. Ve bir an için kendimizi dinin, ilahi kitapların henüz inmediği bir dünyada varsayalım. Ve bu ortamda günümüzün dünyasında varoluşuna tatminkar çözümler bulabilmek için kafa yoran bir insanı ele alalım.
2: Bu insan kendince, aklının yettiği, dilinin döndüğünce öz benliğine, çevresindeki hayata dair olayları açıklayacak, açıklamaya çalışacaktır. Yani kendi başına hemen hemen her sorunun cevabını verebilecektir. Ancak bir konu hariç. Her şeyin ne zaman ve nasıl başladığı, hayata neden geldiği, neden var olduğu, bu varoluşun kendine ne gibi sorumluluklar yükledi?
1: Bunu kendi başına açıklama, tatminkar bir cevap getirebilme imkanı olmayacaktır. Bunu bilimle açıklama imkanı da olmayacaktır. Çünkü elinde veriler yoktur. Veriler olma imkanı da yoktur. Çünkü kendinden evveli kendisi için meçhuldür. Bazı şeyleri yakalayabilse bile her şeyi net olarak açıklayabilme imkanı olmayacaktır.
2: Kendi başına en kolay kavrayabileceği, yakalayabileceği nokta bir yaratıcının varlığıdır. Ki bu, beynini fazla yormadan, fazla uğraşmadan varabileceği bir noktadır. Ama iş asıl bu noktada düğümlenmektedir.
1: Yaratıcı, gerek bir insan olarak kendini, gerekse de çevresindeki bunca şeyi neden yaratmıştır?
2: Neden herhangi bir insanın gözüne bugüne kadar gözükmemiştir?
1: Öyle ya, bunca şeyi yaratmıştır da kendi haline mi bırakıvermiştir? Madem yaratmıştır, o halde bugüne kadar insanların gözüne görünüp sizi ben yarattım, dünyayı da şu sebeple yarattım, yapmanız gereken şu demesi gerekli değil midir?
2: Evet. Yeni inanan ve elinde herhangi bir veri bulunmayan insan bu soruları, hatta çok daha fazlasını tekrar tekrar soracak ve cevaplayamayacaktır. Bir yaratıcıyı kendi kendine kavrayabilse bile, yaratıcının kendisini hangi sebeple yarattığını ve kendisinin yaratana karşı ne gibi sorumluluklar üstlendiğini cevaplayamayacaktır.
1: İşte burada, bu noktada dışarıdan müdahaleye ihtiyaç vardır. Yani tabiri caizse kişi için ekstra bilgilere ihtiyaç vardır.
2: Evet, bu noktada din ve Yüce Allah'ın mübarek elçileri devreye giriyor. Her şeyin çözümsüzmüş gibi göründüğü anda Yüce Yaratan'ın rahmeti imdadına yetişiyor kişinin. Çünkü göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Yüce Allah, İsra suresi 15. ayetinde ve Fatır suresi 18 ile 24 arası ayetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
2: Var olmanın, kulluğun, abidliğin rehberi, din ve peygamberler. İşte dinin ve peygamberlerin gerekliliği. Büyükten küçüğe, çiçekten böceğe yaratılan bunca şeyin ve hele hele insanın yaratılmasının yegane gayesinin, insanoğlunun imtihanı olduğu noktasından meseleye bakıldığında, burada dinin ve peygamberlerin ne derece önemli bir yer tuttuğu apaçık ortadadır.
1: Yüce Allah, kendini görmeksizin kimin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için yarattı bunca şeyi, imtihan için.
2: İnsanoğlunun ömür dediğimiz serüven içerisinde karşı karşıya bulunduğu en önemli olaydır ahiret imtihanı. İnsanın dünyaya getiriliş sebebidir. İnsan sadece bunun için yaratılmıştır.
1: Neden Allah'ı görmeksizin bir imtihan?
2: Çünkü eğer Yüce Allah kendini insanlara gösterseydi, insanların hemen hepsi secdeye gelir, bir tek ümmet olurlardı. Ve o zaman da insanoğlunun imtihanına gerek olmazdı. İnsanın, dünyanın, kainatın yaratılmasına da gerek kalmazdı.
1: İmtihan sorularının cevaplarını imtihana girmeden evvel öğrencilere verip de ondan sonra imtihan yapan bir öğretmenin yaptığına imtihan denebilir mi? Bu takdirde ne gerek var böylesi bir imtihana? Çalışan çalışmayan herkese bir mezuniyet diploması verilecekse, mezun edene kadar binlerce insanı kıran kırana imtihandan geçirmeye ne hacet var?
2: İmtihan, Yüce Allah'ın öğretileri içerisinde eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun keşfedip de vazgeçemediği en işe yarayan ayraç. İyinin, kötünün, daha iyinin, en iyinin belli olduğu eşik. Herkesin bütün hünerini ortaya koyduğu, çalışmanın, azmin, sebatın, gayretin semeresini verdiği er miydi?
1: İmtihan en güzel kıstas. Çalışanla çalışmayanı, gayretliyle gayretsizi, iyi ile kötüyü ayırt etmek için. Çalışmanın, sabretmenin, gayretin mihenk taşı, vazgeçilmez bir gereklilik imtihan.

0: Evet, imtihan bir çare, bir çözüm sonuca gitme hususunda. Ama imtihanı gereksiz bulanlar da var.
1: Tabii, sorumluluk almak, taşımak güç iş. Her zaman deriz değil mi? İyi olan kazansın. Nedir iyiliğe kıstas olacak şey? Nedir kişinin çalışmasına, azmine, sebatına değer kazandıracak olan şey? Bir müsabaka yapmadan kimin daha hızlı koştuğunu, kimin daha iyi güreştiğini nasıl anlarız? Bir sınavdan geçirmeden kimin çalışıp kimin çalışmadığını nasıl bilebiliriz?
0: Bir de imtihanı kabul edip de ahiret imtihanını gereksiz bulanlar var.
1: İşte buna akıl ermiyor. Böyle düşünenlere dünyada ne ufak menfaatler için girdikleri imtihanları, gösterdikleri gayretleri, çektikleri sıkıntıları hatırlatmak lazım. Bir üniversite mezunu olabilmek için girdikleri imtihanlarda ömürlerinin yarısını nasıl harcadıklarını hatırlatmak lazım. Eğer cennet gibi bir nimetin, sonsuz bir hayat ve saltanatın karşılığında imtihana gerek yok denilebiliyorsa, bu insafsızlık değildir de nedir? Yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah olduğuna göre kuralları da O koyar. Kul olmak isteyene de uymak düşer. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi 86-87 ve Ankebut Suresi 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Sadakallahülazim.
1: Evet, bu dünyada kimi insanlar, kimi vesilelerle haklı haksız, gerekli gereksiz itibar görürler. İnsanlar onları taltif eder, yerli yersiz büyütürler. Bazen had öylesine aşılır ki, haşa ilah yerine konur bu kişiler. Bazen de ölümünden sonraya bile sarkar bu ölümlü ilahların cazibesi.
0: Her can ölümü tadar. Lakin kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, iziyle gider ahirete, boynunda tasma misali. Yine kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, bu da iziyle gider ahirete, lakin döşünde gerdanlık misali.
1: Ne yazıktır ki değer verilen birçok dünyevi unsurlar, dünyalı için ölüm anında tüm değerini yitirip nötrleşirler. Her bir can ölüm karşısında eşitleniverir bir anda. Mal, mevki, şan, şöhret, özgül ağırlığını kaybeder. Dünyada kazanılmış her değer yiter, yok olur, göz kırpma anı kadar kısa bir sürede kayıp gidiverir kişinin ellerinden.
0: İş yitirilenle bitse yine karlı bir bilançodur ölümlüler için. Maddi dünyaya gözlerini kaparken manevi dünyanın dinamikleriyle gözlerini yeniden açar insanoğlu. Ama bu sefer tanımadığı bir alemde esas değer yargılarıyla, tümüyle adil, tümüyle bağımsız, önceden haberdar edildiği ve çiğli.
1: Tevhidi bir iman ve buna uyan bir yaşayış. İşte diğer alemde insanı insandan ayıracak yegane düstur. Geriye dönüşü olmayan noktada insanoğlunun yaptığına en çok sevinici birikim.
0: Evet, bu birikim, yani insanoğlunun yaşam serüveni nasıl kayda geçiriliyor? Eksiksiz olarak nasıl insanoğlunun karşısına dikiliyor? Kimler, ne zaman ve nasıl zapt ediyorlar bu bilgileri?
1: Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki melekler derece derecedirler. Makamları ve belirlenmiş görevleri vardır. Aralarında iş bölümü ve hiyerarşi mevcuttur. Makamı yüksek olan meleklerin emrinde belirlenen görevleri yerine getiren melekler bulunmaktadır. Misal olarak Cebrail aleyhisselam kutsal kitapların hükümlerinin peygamberlere iletilmesi yani vahiy işini düzenler. Azrail aleyhisselam eceli gelenlerin ruhunun alınması yani ölüm işini düzenler. Mikail aleyhisselam tabiat olaylarını düzenler. İsrafil aleyhisselam kıyametin başlama ve yeniden diriliş, kabirden çıkış işini düzenler. Bunlar bilinenlerden bazıları. Daha bilemediğimiz nice işler ve bunların takipçisi melekler olduğu muhakkak.
0: İşte insanoğlunun imtihanının takipçiliği, tabiri caizse gözlemciliği de o göremediğimiz alemin mensuplarından olan iki melek tarafından yapılmaktadır. Bu melekler her an kişiyle beraberdirler. Her gördüğüne, her işittiğine, her yaptığına şahit olurlar. Ve bunların hepsini tutanak altına alırlar. Öyle ki bu görevi hiçbir eksik fazla yapmaksızın, hiçbir şey kaçırmaksızın hatasızca yaparlar. Yüce Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 47-49, İnfitar suresi 10-12 ve Kaf suresi 16-23. Ayetleri arasında şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. Her yaptığınızı bilirler. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Zura üfürülür, işte bu geleceği söz verilen gündür. Her can kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir. Ona, andolsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir denir. Yanındaki melek işte bu yanımdaki hazırdır der. Sadakallahül azim.
1: İnsan yaşamının bütün evrelerinin eksiksiz kayda geçirilmesi dünün insanına belki anlaşılmaz gelebilirdi. Ancak günümüzde tekniğin ulaştığı seviye göz önüne alındığında bunun hiç de zor olmadığı gün gibi aşikar.
0: Videolar, kütüphaneler dolusu bilgiyi üzerinde saklayabilen optik bilgisayar diskleri ve bunun gibi daha niceleri. Bu Yüce Rabbimizin insanlara öğretisi dahilinde insanların ulaştığı teknik seviye. Bir de Yüce Rabbimizin ilmini ve onun katındaki tekniği düşünecek olursak, bu bilgilerin ne yüksek bir teknikle kayda geçirildiğini tahmin etmek hiç zor olmaz.
1: Bu kayıtlar ki, yarın ahirette doğruluğu tartışılmayacak bir şahit olacak insan olduğu için. Bir ömrün bilançosunu verecek kalem kalem. Dönüş olmayan noktada kimine can simidi, kimine yağlı ilmik olacak. Gün be gün, an be an, göz kırpması kadar bir anı bile kaçırmadan oluşturulan bu ömür dosyası, ahiret mahkemesinde insana bahane fırsatı vermeyecek, soluk aldırmayacak.
0: Son pişmanlık fayda vermez. Dünya hayatında başımıza gelip de pişman olduğumuz anlarda kullandığımız bir deyimdir bu. Ki çoğu zaman bu pişmanlıkları telafi etme imkanı vardır bu anlarda. Geriye dönüş yolları açıktır çoğu zaman. Ama öyle bir an gelir ki son pişmanlık hakikaten fayda vermez insanoğluna. Geriye dönüş yolları tümüyle tıkanmış, artık sadece o andan ötesi kalmıştır kendisi için. Dünya adına her şey bitmiş, istikbalse korkunç bir belirsizliğe bürünmüştür. O an gelmiştir. Sekerat-ı mevt. Bir diğer deyişle can çekişme anı. Yaşayan bütün insanların sırrına vakıf olamadığı ve asla da olamayacağı maddi alemden manevi aleme geçiş anı. Bir diğer deyişle fani dünyadan sonsuz aleme boyut değişikliği.
1: Bu an öylesine kesin bir an ki hakikaten son pişmanlık fayda vermiyor. Öyle ki dinimizin bir geriye dönüş kapısı olarak sürekli açık tuttuğu tevbe kapısı bile bu anda kapanıyor, geçit vermiyor. Yüce Allah katından kabul görmüyor kişinin tevbesi bu anda. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Nisa suresi 18. ayetinde.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici bir azap hazırlamışızdır. Sadakallahül azim.
0: Evet, tevbe kapısının kapandığı, insanın ölümle pençeleştiği bu anda neler oluyor acaba? İnsan nelerle karşılaşıyor?
1: Ölümle pençeleşen kişiye dıştan bakıldığında, soluk almanın dışında beyinsel ve bedensel fonksiyonları durmuş gibi gözüküyor. Kişi, ölüm hali dediğimiz dış dünyayla olan irtibatını kaybetme durumuna giriyor. Peki, bu anda kişi üzülebiliyor mu? Sevinebiliyor mu? İdrak yeteneği hala çalışıyor mu? Yani ölüm anında hisleri, beyinsel fonksiyonları işler halde mi?
0: Bütün bu bilinmeyenlerle, yani kişinin ölüm anı ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bize bazı açıklamalar getiriyor. Nahl suresi 28. Fussilet suresi 30-32. Müminun suresi 99. ve Nisa suresi 97. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Melekler kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken onlar biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğrulukta devam edenlere melekler ölümleri anında korkmayınız, üzülmeyiniz. Size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de size dostuz. Burada canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur diyerek inerler. O kafirlerden birine ölüm gelince, Rabbim beni geri çevir. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim der. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet. Bu ayetlerden anlıyoruz ki kişi ölüm anında maddi alemle hemen hemen tüm bağlarını koparırken manevi alemin mensuplarıyla irtibata geçiyor. Hayatı süresince herhangi bir bağ kuramadığı diğer alemin mensupları olan meleklerle bu andan itibaren irtibata geçiyor.
0: Çünkü artık dönüşü olmayan noktadadır ve melekleri görmesinde herhangi bir sakınca kalmamıştır. Yüce Allah, kişinin gözünden dünya hayatında melekleri görmesine engel olan perdeyi kaldırıyor. Bir başka deyişle, kişinin gözü diğer boyutta yaşayan bu varlıkları görebilmeye uygun hale geliyor. Çünkü artık kişi boyut değişikliğiyle karşı karşıyadır. Maddi dünyadan manevi dünyaya geçişin eşiğindedir.
1: İşte burada, bu dönüşü olmayan noktada, insanoğlunun bundan sonraki serüveninin belirleyicisi olacak olan hayat bilançosu ilk semeresini vermektedir. Eğer kişi takva sahibi bir Müslümansa, beklediğiyle karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşamakta ve diğer alemin mensuplarından gördüğü hoş bir ağırlamayla üzerindeki korku ve endişe bir anda müthiş bir sevince dönüşmektedir.
0: Eğer bir müşrik, bir fasık, bir kafirse hiç ummadığı, aklına bile getirmediği bir şeyle karşılaşmış olmanın dehşetiyle sarsılmakta ve korkuyla gardiyanın kollarında idam sehpasına ilerleyen bir suçlunun ben yapmadım, benim suçum yok diye bağırdığı gibi kendini savunmaya geçmektedir.
1: Elbette hiçbir suç yakalanacağını bile bile işlenmez. Yakalanmayacağı düşüncesidir ki o suçu insana işletir. Tıpkı böyledir işte. İnsanoğlunu günaha iten saikler de aynen bu düsturla çalışır. Nefis ve şeytan ikilisi tüm yaşamı boyunca inanmayan insanı ölümden sonra her şeyin bittiği düşüncesine şartlandırır. Biraz inanan insanı ise Allah'ın affına güvendirerek aldatır da aldatır. Fatır suresi 5. ve Câsiye suresi 24. ayetinde Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler, derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur. Sadece böyle sanırlar. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahü'l-Azim.
0: Son dem, son nefes. Bu andan sonra dünya perdesi bir daha açılmamak üzere insanoğluna kapanmıştır. Birkaç damla gözyaşı, birkaç hıçkırıkla son yolculuğuna uğurlanır insanoğlu. Bundan sonrası malum. Tahta bir sanduka içerisinde kabire kadar süren kısa bir yolculuk ve ardından buz gibi karanlık bir çukura terk edilmiş.
1: Solmuş bir iki resim, birkaç parça eşya geriye hatıra kalır kendine.

0: önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan önce boş zamanların ve ölmeden önce hayatın. Bütün bunları ganimet ve fırsat bil.
1: Şu iki hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahirete giden yolda zamanın kıymetini bilme ve ölümü hatırlama hususunda şöyle buyurmuş.
0: Sabaha kavuşunca akşamı bekleme. Akşama erince de sabahı bekleme. Hayatından ölümüne, sıhhatinden hastalığına bir şeyler ayır, yani istifade et. Ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten alıkor ve ahirette zararlı olan şeylerden sakındırır.
1: Gün gibi, güneş gibi aşikar ölüm. Hani bazen sorası geliyor insanın, hayat mı daha gerçek yoksa ölüm mü?
0: Öyle gariptir ki insanoğlu, hayatı her dem yakalamaya, her anını dolu dolu yaşamaya çalışır. Tepe tepe kullanır ömrü, doya doya yer, kana kana içer. Ölümün de varlığından haberdardır, lakin hiç aklına getirmez. Aklına gelse de köşe bucak kaçar ölümden. Öleceğini bilir de kaçar, öleceğini bilir de yaşar, öleceğini bilir de yapar.
1: Hayatı bilir de tarifini yapamaz. Ölümü bilir de izah edemez. Hayatı, diriliğini, canını, bedenini, bu bedeni terk edeceğini düşünür de sonrasını hiç sorgulamaz. Bu kadar basit mi diye hiç sormaz, hiç kafasını yormaz, hiç canını sıkmaz. Çünkü ya sorumluluktan kaçar ya da şüphededir, inanmaz. Hac suresi 5. 6. ve 7. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphedeyseniz, bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi çocuk olarak çıkartırız. Böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki bilirken bir şey bilmez olur. Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır. Her güzel bitkiden çift çift yetiştirir. Bunlar yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri dirilttiğini, gücünün her şeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir. Sadakallahül Azim.
0: Herkes doğar, büyür, ölür. Kimi gençken, kimi ise ömrünün en fena zamanında, ikinci çocukluk denilen bunaklığında ölümle tanışır. Lakin er veya geç herkes ölümü tadar. Sevse de, sevmese de, istese de, istemese de kabre girer.
1: Buraya kadar tamam. Lakin ya bundan sonrası? Bundan sonrası hiç değişmeden gelen bir müjde, bir uyarı. Ta ilk insandan günümüze kadar gelip geçmiş nesiller içerisinden çıkan tüm peygamberlerin binlerce senedir hep bir ağızdan söyledikleri öldükten sonra dirilme mucizesi. Yani ölümden sonraki sonsuz hayat. Unutulan, göz ardı edilen, hiç akla getirilmeyen yeniden diriliş.
0: Kışın ölü kupkuru bir haldeyken, baharın yağmuru ve sıcağıyla Allah'ın izniyle yeniden hayata dönen ağaçlar, kupkuru cansız bir halde depolarda dururken toprağa atıldıktan sonra

0: suyu bulduğunda serpilip büyüyen çeşit çeşit tohumlar, yeniden dirilmenin bir misali değil midirler? Aslında misaller bu kadar basittir ama hiç düşünmez insanoğlu. İnsan yokken var olmadı mı? İlk defa yaratmak mı zordur, yoksa tekrar yaratmak mı? Yüce Rabbimiz bu konuda Saffat Suresi 11. Ankebut Suresi 19. Ahkaf Suresi 33. ve Yasin Suresi 77-81. Ayetlerinde şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a eş koşanlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zordur? Yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da çürümüş kemikleri kim yaratacak diyerek bize misal vermeye kalkar. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir. Gökleri ve yeri yaratan kendilerinin benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o yaratan ve bilendir. Sadakallahül azim.
0: İnanç. Her şeyin başı inanç. Ama doğru bir inanç. Tevhidi bir inanç.
2: Rabbini bilmek, ilahını bilmek, birlemek. Göğün, yerin ve ikisinin arasındakilerin gerçek hükümranını bilmek. Ulular ulusunu, yüceler yücesini bilmek. Bilmek ve ondan başkasını ilah olarak tanımamak.
0: Ölüm, ölüm, kıyamet, ahiret merdiveninin ilk basamağı. Bir son değil. Bir başlangıç demek daha uygun. Tarlaya ekilen tohumun hasada kadar bekleyişi sanki. Hasat ahirette. Arada kıyamet var. Velhasılı kelam, dilimizin döndüğünce hayatı, ölümü ve gerek hayatın gerekse de ölümün neden yaratıldığını anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettikse affola.
2: Evet, inşallah bu kasetten sonra bu seriyi tamamlayacak olan yine Kur'an-ı Kerim'in ışığında kıyameti ve ahireti anlatan iki kasetimiz daha çıkacaktır. İnşallah çıktığında bilgilerinize sunulacaktır. Sohbetimizi Yüce Rabbimizin Vaka Suresi 60 ve 61. ayetleriyle kapatıyoruz. Hepiniz yüceler yücesi, alemlerin Rabbi, din gününün sahibi Allah'a emanet olunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ölümü aranızda biz tayin ettik. Sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek, kimse önümüze geçemez. Sadakallahülazim.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

أي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 9. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
3: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ve ehli beytihi ecmain. Allah'a hamd, onun resulüne salat ve selam, aline, ashabına, ehli beytine. Al ile ehli beyt ayrı şeyler mi? Bilmiyorum. Nazarlarınıza veriyorum. Aline ve ehli beytine ve kıyamete kadar gelecek olan tüm müminlere olsun. Sizlere de selam olsun. Rabbim selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun inşallah. Selamı aramızda yaysın. Selam da darusselam olan cennetin kapılarını bizlere açsın inşallah. Aziz kardeşler, Ehl-i Beyt'i işleyeceğiz. Ehl-i Beyt zor bir konu. Neresinden tutarsanız tutun, bir şekilde sizi sıkıntıya sokabilir. Nasıl anlatılır? Nasıl anlaşılır? Nasıl iletilir? Bayağı bu konuda sıkıntılar var. Ama ne olursa olsun biz Ehl-i Beyt'i öğrenmek zorundayız. Onlarla bir şekilde tanışmak zorundayız. Onlarla bir şekilde hayatımızda münasebet kurmak zorundayız. Neden peki? Ehl-i Beyt ile tanışmak, Ehl-i Beyt'i tanımak, Ehl-i Beyt'i sevmek sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınları olduğundan dolayı değildir. Elbette ki işin vefa boyutu var ama sadece mesele bu değil.

sadece meseleyi biz bununla sınırlandırırsak zaten yanlış yapmış oluruz. Bunun ötesinde de başka şeyler var, bunu bilmemiz lazım. Öncelikle şunu söyleyelim ki Ehl-i Beyt meselesi, Ehl-i Beyt'in anlaşılması ve sevilmesi tarihin bir konusu değil. Mezhebin bir konusu değil, meşrebin bir konusu değil, imanın bir konusudur. Eğer imanın bir konusu olmasaydı, ben aklımı peynir ekmekle mi yemişim ki bu meseleyi konuşayım? Şiisini memnun edemezsin, sünnisini memnun edemezsin, selefisini memnun edemezsin. Kimi isterseniz edin memnun edemezsiniz. Ama mesele birilerini memnun etme meselesi değil ki. Eğer öyle olsa o zaman umumun konuştuğu meseleleri konuşalım. Umumun hoşlandığı şeyleri konuşalım. Umumun gelip de dinledikleri zaman rahatsız olmayacakları, bizatihi rahatlarına rahat katacakları meseleleri konuşalım. Daha da iyi bir şey yapmış olurduk. Ama mesele o değil. Siz ister buna cahil cesareti deyin, ister buna sorumluluk gereği deyin. Ne için derseniz deyin, gerçek manada işin özünü bilen, kalplerin içindeki saklı olanı bilen Rabbul Alemin olan Allah'tır. Ben ne desem boş, siz nasıl zannederseniz boş. Asıl mesele Rabbimizin bu meseleye nasıl baktığıdır. Onun için hep yapıldığı zaman hoşlandığım, hoşuma giden, sevindiğim iki dua var. O iki duayı sizden isteyeceğim bugün. O duaları yapın, öyle yola çıkalım. O dualardan bir tanesi şu: Allah beni hakikatinden ayırmasın. Niye hakikatinden ayırmasın derken sadece hakikatten ayırmasın değil de Allah beni hakikatinden ayırmasın diye bir dua ettim. Halimizi görüyorsunuz. Batıl uğrunda bile gayret gösteren birileri kendilerinin batıl olduğunu söylüyorlar mı? Herkes hak. Herkes kendine göre hak ve hakikat adına konuşuyor. Ama mesele Rabbimizin çerçevesinden bakıldığı zaman Allah'ın hakikati Allah'a göredir. Olması gereken de odur. O gerçekten bir tanedir. Ama piyasada birçok hakikat olduğu için yaslanacağımız hakikat de Allah'ın hakikat dediğidir. Allah bizi ondan ayırmaz. İkincisi de şu, hepinizin bildiği bir dua: Allah ne muradım varsa versin. Size de bu duayı yaparım ben. İki duayı da ben size yapayım. Allah sizi gerçek manada hakikatine talip etsin. Rabbim muratlarınızı, muratlarımızı, maksatlarımızı, maksutlarımızı alileştirsin ve bizleri inşallah en önemli muradımız ve maksudumuz olarak rızasını hayatımızın eksenine koyarak yürümeyi nasip etsin. Aziz kardeşlerim, dedim ya, zor bir mesele. Gelin bize takat olacak bir şeyle başlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ötelerden verdiği bir haberle yürüyelim. İşin başını onu edinelim ki yürümeye takatimiz olsun. Ötelerden konuşma hakkı sadece onundur. O da kendine bildirileni konuşur, kendine bildirileni anlatabilir. Çünkü böyle bir hak başka hiç kimseye açılmış mıdır? Böyle bir hakkı var mıdır? Ancak Allah Resulü Allah'tan aldığı kadarıyla konuşabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir şey söylüyor ki Ebu Hureyre bize naklediyor o hadisi. Allah'ın kiramen katibin olan meleklerinin dışında seyyar melekleri de vardır. Melaiketun seyyaratun, gezici melekleri de vardır. Kiramen katibin olanlar ne yapar? Onlar sevapları yazar, günahları yazar. Ne yaparsa kul onu yapar. Ama bir de Allah'ın gezici melekleri var. Allah onları dünyaya gönderir, onlar bir şeyler ararlar. Bir şeyler buldukları zaman da birbirlerine haber verirler. Gelin gelin bulduk derler.

ve melekler orada toplanır. Ne bulmuşlar? Allah'ın dinini öğrenmek için, onu daha iyi tanımak için, anlamak için kurulmuş ilim meclisleri buldukları zaman melekler, o ilim meclislerini diğer meleklere de göstermek için gelin gelin aradığımızı bulduk diye birbirlerini davet ederler. Melekler o ilim meclislerine geldikleri zaman o ilim meclisinin üzerinde bir halka oluştururlar. Sonra o halka büyüye büyüye büyüye büyüye ta arşı alaya kadar çıkar. Meleklerin gözetiminde olan bir meclisten bahsediyoruz. Rabbul aleminin huzuruna kadar çıkarlar o melekler. Sonra Rabbimiz sorar. Kullarımı ne halde buldunuz? Melekler cevap verir. Ya Rabbi onları senin dinini öğrenmek üzere bulduk. Senin adını yüceltme adına gayret üzere bulduk. Peki benim kullarım beni gördüler mi? Hayır ya Rabbi. Görmedikleri halde ne istiyorlar? Senden azabından sığınarak cennetini istiyorlar. Peki onlar benim azabımı, cehennemimi gördüler mi? Hayır görmediler. Peki görselerdi ne yaparlardı? Nasıl sığınıyorlarsa daha da şiddetlice sığınırdılar. Ya cenneti görselerdi, nasıl arzuluyorlarsa, şiddetle nasıl cennet için bir şeyler ortaya koyuyorlardıysa daha fazlasını yaparlar. Müjde verin okullarıma, siz de şahit olun. Hepsini affettim gitti. Allah aşkına bu hadisi duyup da ilim meclislerinden başka bir yere giden insanlara ne demeli? Siz yine de bir şey demeyin, dua edin. Allah asıl ruhlarımızı doyuracak yerlerden bizi mahrum etmesin. Bitmedi, hadisin devamı var. Melekler bir şey söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu melekler Adem'in çocuklarına takmış kafayı. Hani Adem'i de Allah yeryüzünde halife olarak yarattığı zaman itiraz etmişlerdi ya, eğer itiraz denecekse ona tırnak içerisinde bir ifade kullanalım. Ama Allah gerçek manada onlara işin maksadını söyledikleri anda anında geri adım atmış. İlimlerinin sınırlı olduklarını beyan ederek söyledikleri sözden geri dönmüşlerdi. Orada da bir şey söylüyorlar. Aslında meleklere o sözleri söyleten Rabbimizdir. Meleklerin üzerinden bize mesaj vereceği için Rabbimiz orada melekleri konuşturuyor. Melekler diyorlar ki ya Rabbi, sen o mecliste bulunan herkesi affettin ama o mecliste bulunanlardan bazılarının maksadı ilim falan değil. Seni anmak için de orada değiller. Onların başka maksatları var. Biraz somutlaştıralım mı daha da anlaşılsın? Mesela geçerken bir uğramış. Bir bakayım şurada insanlar girip çıkıyor. Bir hoca varmış konuşuyor. Bir ben de gireyim bakayım ne diyor. Ya da birisi varmış konuşuyor, ben de gideyim bir yanlışlarını bulayım. Neyse artık maksat. Konuşan için de söz konusudur bu. Belki konuşanın rızası, amacı, maksadı, maksudu rıza ilahi değil, başka bir şeydir. Her neyse. Melekler ya Rabbi o topluluğun içerisinde maksatları senin rızan olmayanlar da var. Peki onlar ne olacak? Onları da affettim. La yeşka bihim celisuhum. Orada oturanlar asla şaki olmazlar. Bedbaht olmazlar. O ana kadar amaçları ne olursa olsun Allah'ın anıldığı bir mecliste bulunanlar Allah'ın izniyle şaki olarak yazılmazlar. Ayağa dermandır bu. Dile de fermandır bu. Şimdi bunu bilip de
gelmemek mümkün mü? Konuşmamak mümkün mü? Allah bizleri de inşallah o salihlerden yazsın. Salihlerin anıldığı meclislere rahmet iner. Rabbim o rahmetten bizleri mahrum etmesin inşallah. Aziz kardeşlerim, Ehl-i Beyt sahabenin bir parçası aslında. Siz bu kürsüden sahabenin değer ve kıymetine dair çok şeyler duydunuz. Daha da duyacaksınız. Zaten sadece onu bilip onu anlatıyorum. Onu da anlatmaya devam edeceğim. Ashab-ı kiram, asr-ı saadetin o saadetli insanları gerçekten Allah tarafından seçilmiş bir nesildi. Onlar dini en doğru anladılar, en doğru bir biçimde anladılar, en kamil manada yaşadılar. Yaşadıkları için de yaşattılar, yaşatmaya da halen devam ediyorlar. Sahabe dediğimiz o nesil, o kutlu nesil aslında semanın bize bir armağanıdır. Onlar Müslümanlığımızın aynalarıdır. Biz o aynaya bakarak kendi Müslümanlığımızın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu anlarız. Onlar sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlardırlar. Her kim sarsıntı içerisindeyse sahabe gibi bir dağa yaslandığı anda o sarsıntısını sekinete, sükunete kavuşturabilir. Yolunu kaybedenlere yol bulduran nehirlerdir. Yönlerini yitirenlere yön bulduran yıldızlardır. Ashab-ı kiram dediğimiz o kutlu nesil ve daha neler neler söylenir onlar için. Onlar mesela rıza makamını elde etmiş bir nesildir. Yani Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuş. Hayatlarıyla o rızayı elde ederek Kur'an'a da bu işi tescillendirmişlerdir. Neler neler söylenebilir. Peki Ehl-i Beyt dediğimiz zümre sahabe değil mi? İşin ilk halkası sahabe. Ehl-i Beyt kimler? Geleceğiz ona. Ama ben şimdi bilmeniz açısından birkaç cümle söyleyeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ev halkı. Onun hanesine giren kerime zevceleri. Onun hanesinden süzülüp gelip sonra nesli Muhammedi'yi devam ettiren o kutlu nesil. Yani Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve onların çocukları. Hepsine selam olsun. Ehl-i Beyt'i böyle anlayacağız. Gerekçelerini ilerleyen derslerde söyleyeceğim. Bu neslin ilk halkası sahabi. Mesela Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin hepsi dünya gözüyle Efendimiz aleyhissalatü vesselamı gördüler. Dolayısıyla sahabidirler bunlar. Peki onlar sahabilerse ki bu konuda zaten şüphe yok. Ayrıca Ehl-i Beyt'i işlemenin ne gereği var? Sahabeden bir parçadır. Ama öyle değil. Eğer öyle olsaydı zaten Ehl-i Beyt diye bir konumuz olmazdı. Sahabe derdik, sahabe iklimi dedik, yıllarca anlattık. Yine onları da bu iklimin içerisinde o iklimin sakinleri olarak anlatabilirdik. Ancak meselenin içerisine girdiğimiz zaman çok da öyle olmadığını görürüz. Bakın Maide suresinin 3. ayetinin bir cümlesi. Dinin kemale erdiği, nimetin tamamlandığını beyan eden o ayet. Arafat'ta Efendimiz aleyhissalatü vesselam son veda haccındayken nazil oldu. Hatta yıllar sonra Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde Yahudi bir alim Medine'ye geldiği zaman Hazreti Ömer'in karşısında şunu söyledi. Sizin kitabınızda bir ayet var. Eğer o ayet bizim kitabımızla olsaydı biz o günü bayram ilan ederdik. Hazreti Ömer şaşırdı. Hangi ayet dedi? O alim okudu. El yevmu ekmeltu lekum dinekum ayetini. Ne dedi Hazreti Ömer? Bu ayet bizim için bir bayram değil, onlar bayramdır. Neden?
Çünkü bu ayet Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir cuma günü Arafat'ta Haccül Ekber dediğimiz o büyük hacda nazil oldu. Cuma bayramdır, Arafat bayramdır, ertesi gün bayramdır. Hac bizim için bayramdır, ayetin ihtiva ettiği mesaj bayramdır. Dinin kemale erdiği ve nimetin tamamlandığı, artık hiçbir eksik yok işin içerisinde. Bu iş olduğu anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu cümleme dikkat edin. Sahabeyi ümmete emanet etti. Ehli beyti hem sahabeye hem ümmete emanet etti. Ümmeti ehli beyte emanet etti ve gitti. Anlaşıldı mı? Bir daha söylüyorum. Sahabeyi ümmete emanet etti. Ehli beyti hem sahabeye hem ümmete emanet etti. Ümmeti de ehli beyte emanet etti. Bakın, dört tane emanet edişten bahsettim. Eğer ehli beytle sahabe aynı şey olsaydı böyle bir ayrışıma ihtiyaç olmazdı. O zaman sahabenin ehli beyte emanet edilişinin bir anlamı olmazdı. Ehli beytin ümmete emanet edilişin bir anlamı olmazdı. Genel çerçevede sahabe ümmete, ümmet sahabeye emanet edilerek bu iş biterdi. Ama Efendimiz bunu yapmadı. Dört tane emanet edişi söyledikten sonra bu dünyadan çekip dar-ı bekaya gitti. O dört cümleyi tekrar edelim. Sahabenin ümmete emanet edilişi, ehli beytin sahabeye emanet edilişi, ehli beytin ümmete emanet edilişi, ümmetin ehli beyte emanet edilişi. Bu dört cümlenin ne anlama geldiğini şimdi anlamaya çalışacağız. Ancak bir ara konuya girelim. Sizler elhamdülillah burada beraberce ashab-ı kiramı tanımaya çalıştığım yol arkadaşlarımsınız. Ben öyle görüyorum. Hiçbir zaman hoca talebe görmedim. Siz ne derseniz deyin. Ben öyle bilir, öyle de bilmeye devam edeceğim. Bahtiyarsınız. Çünkü ashabı dışarıdaki insanlardan daha fazla tanıyorsunuz. Şöyle tanıyanlara sorsam, desem ki Hazreti Ebubekir'in erkek çocukları, soy erkek neslinden gelir ya, ancak Ehli Beyt onun dışındaydı. Onun gerekçelerini ilerleyen derslerde anlatacağız. Ehli Beyt'in misyonunu anlayabilme adına sorsam size, Hazreti Ebubekir'in kaç erkek çocuğu var ve onların soylarını anlatacak kim var içimizde? Bir el kalkar mı havaya? Bunu gerçekten soruyorum. Yani cevabını ben vermek için değil, duymak için soruyorum. Bilen var mı? Buyurun. Abdurrahman. Bir tane daha var. Evet, Abdullah. Evet. Hazreti Ebubekir'in 3 çocuğu var. Abdullah, Abdurrahman, Muhammed. Bunların çocuklarını bilen var mı? Öğrenmemize de belki gerek yok. Özel bir alandır, ilgilenen öğrensin. Hazreti Ömer'in kaç çocuğu olduğunu bilen var mı? El görmek istiyorum. 5 tane. 3 tane. Arttırın, arttırın. 7 tane. Bir tane daha arttırın. 8 tane. Biz sadece Abdullah İbni Ömer'i biliyoruz. Ondan işimiz çok. Ama mesela Hazreti Ömer'in çocukları içerisinde 3 tane Abdullah var. İsmi Abdullah olanlar. Büyük Abdullah, Orta Abdullah, Küçük Abdullah. Orta Abdullah Ubeydullah diye de geçer bazen bazı kaynaklarda. Hatta bir dönem şöyle bir şey söylüyorlar Hazreti Ömer'e. Başka isim mi yok sen çocuklarına Abdullah koyuyorsun? Sonra da başına küçük, orta, büyük ekliyorsun. Vallahi diyor, ben ne zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında bir ismi değiştirdiğine şahit olmuşsam her daim Abdullah olarak değiştirmiştir.
Adamın adı Abdülkabe'dir. Abdurrahman İbni Avf mesela. Onun adını Abdülrahman.

Ömer'in küçük kardeş. Ona Ömer aşık. İnanın biz de tanısak aşık oluruz. O Yemame'de şehit olduğu zaman Hazreti Ömer ne diyecek biliyor musunuz? Allah Zeyd'e rahmet etsin. Benden önce Müslüman oldu. Benden önce şehit oldu. Benden önce de şimdi cennete gidecek. Böyle kardeşi aşık olmaz mı? Onun için Ömer kardeşinin ismini iki oğluna koyarak Zeyd isimlerini yaşatıyor. Başka Abdurrahman, Asım, İyad onun diğer çocukları. Bunların çocuklarına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor. Merak edersek öğreniriz. Ama bunu öğrenme gibi bir sorumluluğumuz yok. Hazreti Osman'ın kaç oğlu var bilen var mı? Evet. Onu hiç mi bilmiyorsunuz yoksa? Hazreti Osman'ın da 9 oğlu var. Bir tanesinin anası Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızıdır. Rukiye validemizden olan Abdullah isimli bir oğlu var. Gerçi Abdullah Habeşistan'da olmuş bir müddet Habeşistan'da yaşamış. Daha sonra gelmiş Medine'ye 6-7 yaşlarında bir rivayete göre 10 yaşlarında bir horoz gagalamış. Hasta düşmüş ve onun üzerine de vefat etmiştir. Ama diğer oğullarının hepsi yaşamış. Mesela Eban bin Osman Siyer'de adını çokça duyduğumuz alim bir sahabidir. Onun dışındaki oğullarının da İslam tarihinde isimleri var. Ancak onları ve onların çocuklarını bilmemiz gerekmiyor. Peki Hazreti Ali'nin kaç çocuğu var? 15 tane. Biz sadece Hasan Hüseyin, Muhsin ya da Muhassin bunları kız olarak da Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ü ki bunların beşinin anası Hazreti Fatma'dır. Bunları biraz biliriz. Geri kalanlara ait de bir bilgimiz yok. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma'dan sonra 8 evlilik yaptığını, bu evliliklerden de 11 erkek, 15 kız çocuğunun olduğunu biliyoruz. 11 erkek, 15 kız. Hazreti Fatma'nın çocuklarının dışında. Tabii Hazreti Ali Fatma validemiz hayatta olduğu müddetçe de evlenmedi. Evlenmeye teşebbüs etti mi? Etti. Edince Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok sinirlendi. Hutbeye çıktı ne dedi biliyor musunuz? Ne derdi Ali'ye? Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Ne derdi Ali'ye? Ey Ali sen bana dünya ahiret kardeşisin. Ey Ali sen bana Musa Harun'a neyse sen de bana olsun. Ey Ali sen şusun sen busun. Onlarca sözünü biliyoruz. O gün ne diyor biliyor musunuz hutbede? Söyleyin o adama benim kızımın üzerine evlenmesin. Eğer evlenecekse önce kızımı boşasın. Söyleyin o adama. Efendimizin aslında Ali'ye, Fatma'ya biçtiği rolün bir işaretidir bu. Bu yoksa sadece evlilik meselesi değil. Mesele çok farklı bir şey. İnanın halen Müslümanlar olarak biz Ehli Beyti hakkıyla takdir edemediğimiz için bu sözleri anlayamıyoruz. Peki Ali'nin diğer 11 oğlu kimi biliriz? Hiç. Biraz ilgiliysek ancak isimleri biliriz. Mesela onlardan bir tanesidir Muhammed el Hanefiye. İnanılmaz birisidir. İnanın Ali'nin evladı olmayı sonuna kadar hak etmiş bir yiğittir. Keşke zaman olsa da ben onu biraz size anlatsam. Ben o Hanife'den olduğu için Muhammed el Hanefiye nispetiyle anılmış. Annesi Havle binti Cafer. Siyasette farklı biri, mücadelede farklı biri, ilimde, irfanda farklı biridir. Bir gün anlayamıyor, Hazreti Hüseyin'in adımlarını anlayamıyor. Anlayamayınca da biraz üzülüyor. Yanındakilerden biri ona moral vermek için diyor ki, ey Muhammed ne üzülüyorsun? Sen de Ali'nin oğlusun, o da Ali'nin oğlu. Ne diyor biliyor musunuz?
İkimiz de Ali'nin oğlu.

0: oğluyuz ama onun anası Fatma.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muahhir ya Allah.
2: Ya muahhir.
3: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Mesele budur aslında. Ananın Fatma olmasıdır Ehl-i Beyt olabilmesi için. Peki neden böyledir? Neden? Neden ashabın çocuklarına dair bir bilgi bizim için bir yükümlülük değildir de Ehl-i Beyt özellikle bizim için bir yükümlülüktür? Mesele peygambere damat olma meselesi midir? Hayır. Eğer öyle olsa Efendimizin Hazreti Ali'nin dışında da damatları var. Hazreti Osman var ki o iki nur sahibi, hem Rukiye'nin hem Ümmü Gülsüm'ün kocası. Damat olma değil. Damat olma olsa Ebul As diye bir damadı da var. Mekke'nin cahiliye günlerinde El Emin lakabı iki isme verilir Mekke'de. Biri Efendimiz, biri Ebul As. Böyle biri. Ama mesele damat olma meselesi değil. Peki mesele Beni Haşim'den olmak, Peygamber aleyhissalatü vesselama amca oğlu olmak meselesi midir? Hayır. Efendimizin 35 tane amcasının oğlu var. Bunlardan nübüvvete erenlerden sadece iki tanesi Müslüman olmuyor. Biri Ebu Talib'in oğlu Talip, biri Ebu Leheb'in oğlu Uteybe. Onların dışındakilerden nübüvvete varanların hepsi Müslümandır. Eğer amca oğlu meselesi olsaydı başkası da olabilirdi. Mesele o da değil. Peki mesele Ebu Talib'in oğlu olma meselesi midir? Ebu Talib'in oğlu olma meselesi olsaydı Cafer vardı, Cafer aynı anadan aynı babadan. Babaları Ebu Talip, anaları Fatma binti Esed. Cafer ki Mute'nin kahramanı, Cafer ki Cafer-i Tayyar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, şimdi kardeşiniz Cafer'i görüyorum, Allah bana gösteriyor, cennette iki kanat takmış, oradan oraya uçup duruyor dediği Cafer. Eğer Ebu Talip'in oğlu olma meselesi olsaydı o da olurdu. Akil de var. Onun da anası aynı, babası aynı. Mesele bu değil. Peki gelin kızlar çerçevesinden baksak meseleye. Hazreti Fatma, babası Efendimiz aleyhissalatü vesselam, annesi hanımlar aleminin sultanı Hatice validemiz. Mesele peygamber aleyhissalatü vesselama kız olma meselesi olsaydı, üç kız daha vardı. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, üçü de farklıdır, birbirinden değerlidir. Biz hiçbirini birinden ayırmayız. Ama neden bu üçü değil de Fatma'dır? Demek ki mesele farklıdır. Nedir? İstihdamı ilahidir dostlar. Allah onları orada istihdam etmiştir. Onları seçmiştir. Sorabilir misiniz Allah'a, haşa, niye seçtin diye? Siz aslında onların hayatlarını derinlemesine öğrendiğiniz zaman o seçimin illetine ait bazı şeyleri yakalayabilirsiniz. Aslında Fatma'yı da Ali'yi de diğerlerinden ayıran özellikler var. Ancak meselenin bu bir boyutunda Allah'ın seçimi vardır. Allah seçmiştir. Bunu da bir tarafa yazalım. Bir başlık daha açacağız, bir konuya daha gireceğiz, sonra bu emanet edilişi daha iyi anlayalım diye. Allah peygamber aleyhissalatü vesselamdan önce de birçok peygamber gönderdi. Biz Kur'an'da bunların isimlerinin 24 tanesini biliyoruz Efendimiz dışında. Eğer biz Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn'i de peygamber kabul eden görüşü kabul etsek 27 tane peygamberi daha biliyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki gönderilen peygamberler bunlarla sınırlı değil. Çünkü bir hadise göre 124 bin, bir diğer hadise göre 224 bin peygamber Allah göndermiştir. Kimisi nebidir, kimisi resuldür. Bunların bazılarıyla kitaplar da gönderdi. Ama gönderilen o kitapların tamamının tahrif olduğunu biliyoruz. Neden tahrif oldu onlar? Allah korumayı onlara bıraktı. Onlar da koruyamadılar. Dolayısıyla Efendimiz'e gelindiği zaman İsa aleyhisselamla Efendimiz arasında 500 küsür senelik bir fark var ki o dönem arası fetret dönemi diye bilinir. O dönem arasında gelene kadar da İsa aleyhisselama nazil olan ilahi metinlerden birçoğunun tahrif olduğunu biliyoruz. Biz zaten Ben İsrail'in diğer peygamberlerine gelen metinlerin de tahrif olduğu bizzat Kur'an'ın beyanıdır. Peki Kur'an'ı Allah kendi iradesinde, kendi otoritesinde korumasını alınca onu korudu. 1500 senedir o Kur'an aynen Cebrail'in tazeliğindedir. Bunda hiçbir fark yok. Mekke'nin, Medine'nin sokaklarında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e inen Kur'an neyse bugün elimizde olan Kur'an da odur elhamdülillah. Allah korumuştur. Peki dostlar Allah nasıl korudu? Allah korudu. Buna iman ettik. Nasıl korudu? Allah sahabenin eliyle korudu. Ehli beytin eliyle korudu. Onların vesilesiyle korudu. Eğer başka ümmetlerin bir Ebu Bekir'i, bir Ömer'i, bir Osman'ı, bir Ali'si hepsine selam olsun. Radiyallahu anhum ecma'in eğer olsaydı, eğer ehli beytleri olsaydı ve onlara böyle bir rol yüklenseydi belki onlar da korunacaktı. Ama olmadı. Allah o nesli seçti, onlara bu görevi verdi, onların eliyle de Kur'an'ı koruyup diğer nesillere naklettirdi. Demek ki sahabenin ve özel olarak Ehl-i Beyt'in bu din binasındaki yeri şudur. Dinin muhafazası ve intikali. Bu cümleyi zihninizde iyi bir yerde tutun. Dinin muhafazası ve intikali. Ancak korunan sadece bugün elimizde olan mushaf değil. Biz öyle anlarız hep ama bu eksik anlamadır. Korunan mushaf değil ki. Korunan lafızdır elbette. Korunan manadır, korunan maksattır, korunan ameldir amel. Amel de korunmuştur. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. 1500 yıl önce Bilal'in Kabe'nin üzerinde okunduğu ezanla bugün Eyüp Sultan'dan, Süleymaniye'den, Sultanahmet'ten yayılan ezan aynı ezandır. Ezan hangi ayette var? Yok. Allah onu da korudu. İbadeti korudu. Namazları korudu. Bunlar nesillerden nesillere nakledilerek geldi. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Mütevatiri hay diyoruz. Mütevatiri hay, yaşayan mütevatir diyoruz. Nesillerden nesillere nakledilerek bu din ilk günkü gibi bugünlere kadar ulaştı elhamdülillah. Kimin sırtında? İlk halkada sahabenin. Sonra Ehl-i Beyt'in. İkinci halkada sahabe yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu asırdan sonra beni gören hiç kimse kalmayacak dedi ve gerçekten öyle oldu. Ancak ilk nesil gittikten sonra Ehl-i Beyt ile birlikte bu iş yürüdü. Bunu doğru anladığımız andan itibaren biz Ehl-i Beyt'in adımlarını doğru anlarız. Mesela bunu anlasak, dinin muhafaza ve intikalinin Ehl-i Beyt'in üzerinden yürüdüğünü anladığımız zaman Hazreti Ali'nin mücadelesini daha iyi anlarız. Neyin derdini veriyor, neyin savaşını veriyor Hazreti Ali? Cemel'de, Sıffın'da, Nehveran'da nedir Hazreti Ali'nin derdi? Halife olmak mı? Haşa, yüz binlerce kez haşa, Hazret Ali'nin hiçbir zaman böyle bir derdi olmamıştır. Kendisine Hazret Osman şehit edildiği zaman hilafeti teklif edenlere şunu söyledi: bu iş benim işim değil dedi. Zorladıkları zaman ancak dedi ki, eğer beni halife seçecekseniz o 3-5 kişinin söylediği söz ile olmaz. Toplayın Bedir ashabının hayatta kalanlarını, onlar dedikleri zaman ben ancak kabul ederim dedi. Hazreti Ali'nin böyle bir derdi yok. Halife olma gibi bir mücadelesi yok. Peki Hazreti Ali'nin derdi İslam coğrafyasının sınırlarını genişletmek midir? Haşa. Hazreti Ali'nin derdi insanların takdirini ve taltifini toplamak mıdır? Haşa, hiçbiri değil. Bakın, anlayamadıkları için içimizden bazıları, dışımızdaki oryantalistler, müsteşrikler falan filan değil, Müslüman olanların kitaplarında yazıyor bu. Hazreti Ali'yi siyaset bilmemekle itham ediyorlar. E tabi sen işin çerçevesini dünya saltanatıyla sınırlandırdığın zaman Hazreti Ali'nin adımlarını anlayamayacaksın ve işi haşa başarısızlık olarak göreceksin. Ali'nin derdi hiçbir zaman bu değildi. Ne diyordu? Tarihe geçen sözüdür o. Mesele haklı olmak değil, haklı kalmaktır. Bu söz öyle kolay bir söz değil. Haklı kalma mücadelesi verdi o. Ne adına? Dini muhafaza etme ve öteki nesillere, kendinden sonra gelenlere aynen Allah Resulü'nden aldığı gibi tertemiz bir biçimde, selim bir çizgide vermek için. Gayreti buydu, mücadelesi buydu. Böyle bir mücadeleyi verdi yıllar yılı. İbni Mülcem'in cehalet kokan o kılıcı Kufe'de bir namaz vaktine yürürken Ali'nin boynuna vurulduğu anda Ali'nin dilinden çıkan cümle şu oldu: Fustu bi Rabbil Ka'be, Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah. Bu sözler neyin nesi Allah aşkına? Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben şimdi kurtuldum. Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla onun peygamberi olan Resulullah'ın milletiyle beraber. Ali'ye bu sözleri söylettiren buydu işte. Korudu o güne kadar, can hıraş korudu. O gün kılıcı yiyince de ben emaneti şimdi emin ellere bırakarak gidiyorum demenin mutluluğuyla o sözleri dilinden döktü. Uhud'un arkasından gelmiş Efendimiz'e. Ya Resulallah demiş. Bedir'den sonra da gelmiş. Amcam Hamza da gitti, ben yine kaldım. Şehadet bana nasip olmayacak mı ya Resulallah demiş. Efendimiz sabır telkin etmiş. Ali sabret. Gün gelecek, özlediğin şehadete ereceksin. Gün gelecek, başının kanı sakalını boyayacak. Asıl ben o gün göreyim senin sabrını. Asıl ben o gün göreyim senin sabrını. Başının kanı sakalını boyudu. Ve o günde Ali istikamet üzereydi. Ali dört elle sarılmıştı o nebevi mirasa, tek derdi vardı: hilafettir, devlettir, şudur budur, bunların hiçbiri değil. Ben aldığım gibi emanet edeyim, gerisi benim için önemli değil. Ondan sonra Hazreti Hasan. Ne dedi Efendimiz Hazreti Hasan için? Bu benim oğlum Seyyid, Seyyid'dir benim oğlum. Allah onun eliyle bir gün iki Müslüman cemaati birleştirecektir. Rol bu. Rol buysa Hazreti Hasan'ın bundan başka bir şey yapması beklenebilir mi? Hazreti Hasan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünün bir gereği olarak babasından sonra 6 ay hilafette kaldı. 6 aydan sonra hilafetten çekildi Şam'ın lehine. Bir anlaşma vardı aralara, detaylarına daha sonraki derslerde geleceğiz. Çekilerek hilafeti bıraktı. Ne oldu? Hanımı Cade binti Eşas İbni Kays. Eşas İbni Kays'ı biliyoruz aslında. Cade de onun kızı. Onun eliyle zehirlendi. Peygamberin torunu. Seyyidim dediği, evladım dediği o torunu kendi hanımı zehirledi. Ne için? Dünyevi bir saltanat için. Asıl sultan kim anlamamış ki Allah dünyada o ikisini birbirinden ayıracak. Zehirlenmiş, vefat döşeğinde, başucunda Hazreti Hüseyin abisine ısrar ediyor. Ne olur söyle, bunu sana kim yaptı? Aslında Hazreti Hasan biliyor ama söylemiyor. Ne için? Kurban olacak. Kurban etmemek için. Allah biçmiş o rolü. O rolün gereğini yapacak. Hazreti Hüseyin'e sabrı tavsiye edecek ve sakın ha benim bu halimin bedelini kimseye ödetme tavsiyesini, vasiyetini yaparak şehit olarak bu dünyadan çekip gidecek. Gelecek Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin'den söz açılırsa biter mi, ama konumuz o değil. Kerbela'ya yürüyor. Muhammed Hanefi'ye tutmuş ellerinden. Ne olur ey Hüseyin gitme. Söz bir tek cümledir. Gitmem lazım, bırak beni. Niye gitmesi lazım? Biçilen rol gereği. Başka hiçbir şey değil. Ne diyor biliyor musunuz Muhammed Hanefi'ye? Bunlar sana mektup üzerine mektup yazıyorlar. Kufelleri kastederek söylüyor. Onlar daha dün babama ihanet etmediler mi? Aynısını sana da edecekler. Sakın onların sözüne aldanarak gitme. Gitmem lazım Muhammed, çekil önümden. Yürüyecek. Gelecek yolun bir yerinde şair Ferezdak durduracak. Bir şiir okuyacak, meşhur Arap şairi. Ey imam diyecek. Kufelilerin yürekleri seninle ama kılıçları Yezid'ledir. Gel vazgeç gitme. Söz aynı söz. Gitmem lazım. Niye gitmesi lazım? Ancak biz onun neden gitmesi lazım olduğunu Kerbela'da kılıçların altında doğranırken anlarız. Kılıçlar Hüseyin'i doğrarken Hüseyin'in dilinden dökülen cümle nedir biliyor musunuz? Eğer bedenimle, eğer kanımla yükselecekse, korunacaksa ceddim Muhammed'in dini, ey kılıçlar doğrayın beni, alın bedenimi. Söz bu. Anlıyoruz değil mi meselenin ne olduğunu? O orada kanını aktacak. Cehalet ile yüz yüze gelen o çorak toprağı ancak akıttığı kanıyla yeniden diriltecek. Yeniden bu işin ne olduğunu o insanlara o haliyle anlatacak. Kerbela'da şehit olanlar Hazreti Hüseyin dahil 72 kişidir. Kaç kişi Ehli Beyt'tendir biliyor musunuz? 29 insan. 29 insan, peygamberin çocukları bunlar. Başka bir nesilden bahsetmiyoruz. Kim var orada? Hüseyin var, Hüseyin'in çocukları, Hasan'ın çocukları, Akil'in çocukları, Cafer'in çocukları, Abbas'ın çocukları. Başka kimse yok. 29 tane aynı evden ilk neslin çocukları var. Diğerleri de Ehli Beyt'in dostları. 72 insan o meydanda bu amaçla yürüyor ve bu amaçla doğranıyor. Onları Kerbela'nın meydanına getiren budur. Bundan başka bir şey değil. Allah bir tanesini kurtarmış. Tek bir tane. O gün yaşı 22-23'tür. Adı dedesinin adıdır, Ali'dir. Ama biz onu Zeynel Abidin olarak biliriz. Niçin Zeynel Abidin? Onun dersinde anlayacağız. 22-23 yaşında Kerbela'da hastadır. Yakınları, özellikle hanımlar, örtülerin altına alır, saklarlar onu. Onu saklayıp muhafaza ettikleri için de İbni Ziyad'ın adamları onu görmez, öyle kurtarır. Aslında saklayan Allah'tır onu. Çünkü o nesil onun eliyle, onun sülbünden yürüyecek. Zeynel Abidin bambaşka bir insan. Kelepçelenmiş, ayaklarına prangalar vurulmuş, Medine'den Bağdat'a götürülüyor. Meşhur hadis alimi Şihab ez-Zühri şöyle ona bir bakıyor, ağlamaya başlıyor. Varıyor yanına, diyor ki ey peygamberin evladı, ne olur beni tutsunlar da seni bıraksınlar. Ne olur senin yerine ben gideyim. Ne diyor biliyor musunuz? Üzülme ey Zühri, bu bizim kaderimiz. Allah Allah. Üzülme ey Zühri, bu bizim kaderimiz. Zeynel Abidin biliyor bunu, bilmez mi? Allah seçmiş onları. O nesil bunu yapacak. Başka bir şey değil. Onun arkasından onun çocuğu Muhammed Bakır. 56 yıllık ömrüne bakın. Kundak'ta başlamıştır bedel ödemesi. Ta 56 yaşına kadar. Hep ödemiştir, hep ödemiştir, sonuna kadar onun da işi dinin intikal ve muhafazası için bedel ödemektir. Muhammed Bakır'ın oğlu Cafer-i Sadık. Cafer bir Muhammed aslında, niye Es-Sadık onun lakabı? Sıdkta, sadakatta zirve de onun için. Ancak ona Sıddık ve Sadık ünvanını kazandıran başka bir şey de var. Duysun alem bu hakikatleri ki bu işin aslını öğrensin. Bu meselenin gerçekten nasıl olması, nasıl anlaşılması gerektiğini öğrensin. Muhammed'in babası, Cafer'in babası Muhammed. Muhammed'in babası Zeynel Abidin, Zeynel Abidin'in babası Hüseyin, Hüseyin'in babası Ali. Peki Cafer-i Sadık'ın annesi kim? Ümmü Ferve. Kimin kızı? Kasım'ın. Kasım kimin oğlu? Muhammed'in. Muhammed kimin oğlu? Ebu Bekir'in. Nereden almış Es-Sadık lakabını, anladınız mı? Cafer-i Sadık demek, sıdkın ve sadakatin timsali olan Ebu Bekir'in oğlu, torunu demektir. O aslında sadakati, sadakat timsali olan bir dededen almış ve onu o çağda o temsil etmiş. Sadık olarak nasıl alem insanlardan muamele görür, Cafer-i Sadık'ın eliyle alem görmüş. Ama bağ böyle bir bağdır. Baba tarafından Ali'ye, ana tarafından Hazreti Ebu Bekir'e yaslanan bir bağdır. Cafer-i Sadık demek budur. İnanın dostlar, uzatmamak için özetleyeceğim ama bunlara geleceğim. Bunlar mühim meseleler. 9. kuşakta Hazreti Ali'nin torunu olan Hasan el-Askeri, Hicri 260. Yaklaşık 200 yıllık bir süre var. Bakın, Kerbela ile beraber değerlendirirsek 200 yıl içerisinde Ehli Beyt'in yaptığı bundan başka bir şey değildir. Ne yapmışlar? Dinin intikal ve muhafazası için candan canından vazgeçmişler. Sayılarını bilmiyoruz. 200 yıl içerisinde şehit edilen, zehirlenen, asılan, savaşta öldürülen, bir şekilde işkencelerle zindanlara hapsedilen Ehli Beyt mensuplarının sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz. 200 mü, 20 bin mi, 200 bin mi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki bu insanların tek amacı bu olmuş. dini muhafaza etmek,

kendinden sonraki nesillere de aktarmak. Anladık mı Ehli Beyt'in ne olduğunu? Demek Ehli Beyt'le sahabe arasında dinin muhafaza ve intikali noktasında ortak bir bağ var. Ancak sahabenin çocukları için böyle bir görevlendirme ve istihdam-ı ilahiye yokken Ehli Beyt için böyle bir istihdam-ı ilahiye ve böyle bir görevlendirme var. Bunu bilelim, bundan sonraki söyleyeceklerimizi bunun üzerine bina edelim. Şimdi dönelim işin en başına. Ne dedik? Dörtlü bir emanetten bahsettik. Sahabenin ümmete emanet edilişi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kutlu neslin kıymeti, kadru kıymeti daha iyi anlaşılsın diye defaatle bizlere ve o günkü muhataplara sözler söyledi. Şimdi bazıları şunu anlamıyor. Efendimiz ashabıma sövmeyin diyor ya, onlar da diyorlar ki kime dedi Efendimiz bunu? Sahabe dediğimiz insanlara dedi. O halde Efendimizin dünyasında sahabe bizim dünyamızdaki sahabeyle aynı değil. Dur, orada bir dur. Orada bir yanlış var, onu düzelteceğiz. Nedir o yanlış? Bugün bizim ehli sünnet dediğimiz aile, ki hepimiz o ailenin mensubuyuz. Bilmiyorum içimizde Şii kardeşler var mı? Ama umumumuz ehli sünnetiz. Ehli sünnet dediğimiz ailenin sahabe tanımı hadisçiler ve usulcüler olarak ikiye ayrılır. Ama ehli sünnetin sahabe tarifi genelde hadisçilerin tarifidir. Nedir mesela o tarif? En meşhur tarif İbni Hacer'in tarifidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla dünya gözüyle görmek de şart değil. Ama olan sahabiler var. Az ya da çok. Mümin bir biçimde mülaki olan, mülaki buluşmadır işte, buluşan sahabidir. Az ya da çok. Bu tarife göre Efendimiz aleyhissalatü vesselamı veda haccında, Arafat'ta, Müzdelife'de, Meş'aril Haram'da yani Mina'da veda hutbesi dediğimiz o hutbeleri dinleyen insan sayısı 124 bindi. Bizim hadisçilerimizin tarifine göre o 124 bin insanın tamamı sahabidir. İsterse bir defa görmüş olsun. Ve ben de onu benimseyenlerdenim. Neden? Nedeni belli. Siz görene niye takılıyorsunuz Allah aşkına? Görülene takılın. Beni mi gördüler? Alemlere rahmet olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gördüler. Onu bir görseydik, bir kez görseydik. Ya Allah aşkına kendinize sorun. Rüyada bile görüyorsunuz. Bazen yüzünü görmüyorsunuz. O gününüz farklılaşıyor. Bir kez dünya gözüyle görseydik halimiz böyle mi olurdu? Niye biz bunları anlamıyoruz? Sohbeti Resul'de ve sohbeti nübüvvette İnsibag vardır, insibag. Gördün ya, Allah Resulü sana elindeki o elmas kılıçla, o Kur'an'ın elmas kılıcıyla bir fırça çalar, tamamdır iş. Sen bir seviye kazandın, bir seviye. Sohbet-i nübüvvette insibag olduğu gibi inikas vardır. Ne demek inikas? Alır ve yansıtırsınız. Ashabta biz bunu görüyoruz. Almışlar, görmüşler Efendimiz'i, yansıtmışlar diğer alemlere. Peki, ehli sünnetin temel görüşlerinden bir tanesi. Bütün sahabe adildir. Bu ne demek? Bu Şia'nın imamlara söylediği masumiyetle aynı şey değil. Onlar imamların masum olduğunu söylerler. Yani isme sıfatı vardır. Peygamberler gibi hata işlemezler. Sahabe adildir derken ehli sünnet dünyası sahabe hatasız mıdır diyor? Hayır. Sahabenin hatalarını biz Kur'an'dan ayet olarak okuyoruz. Bunu söyleyebilir mi bir insan? Nerede? 70 ayet Ali İmran suresinde Uhud'daki hallerinden bahsediyor. Tevbe suresinde Huneyn'de Efendimiz aleyhissalatü vesselamı
yalnız bırakıp dağılmalarından bahsediyor. Nur suresinde 29 ayette Ayşe anamıza atılan iftiradan bahsediyor ki o iftiraya adı karışan 3 sahabidir. Cuma ayetinde, Cuma suresinde Efendimiz'i hutbede ayakta bırakıp kervana koştuklarından bahsediyor. Daha da sayayım mı? Kur'an anlatıyor. Nasıl biz bunları yok sayabiliriz? Peki sahabenin adaleti ne demek? Sahabenin adaletinin hadis nakli açısından bir değeri var. Sahabe adildir demek, onlar rivayetlere, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan duydukları sözlere asla yalan karıştırmazlar demektir. Ve bu böyledir. İnanın bu böyledir. Peki şimdi şöyle bir itirazda bulunacaksınız. Bizim hadis külliyatımızda mevzu uydurma hadisler de var. Bunlar neyin nesi? Uydurma hadis ne, zaten nedir biliyor musunuz? Hadis alimlerimizin yaptığı şu: o hadislerin o silsilede sahabeden peygambere, sahabeden tabiine, tebe-i tabiine, tedvin asrına kadar gelen o silsilenin sıhhatini ortaya koymaktır. Sıhhatini ortaya çıkarmaktır. Eğer sıkıntı varsa onlar söylüyorlar zaten. Yoksa haşa, sahabenin yalana ait bir sözünün tespiti değil ki bu. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla sahabenin adaletinin ne anlama geldiğini bir kere doğru anlayalım. Bu bizim hadisçilerimizin tarifi. Usulcilere göre nasıldır? Onlar biraz daha daraltır çerçeveyi. Onlar birinin sahabi sayılması için Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bir miktar beraberce aynı atmosferi paylaşmasını şart koşarlar. Bu miktar da sahabe alimden alime değişir. Kimine göre 6 ay, kimine göre bir savaş, kimine göre Mescid-i Nebevi'de bir oturum. Neyse artık. Bunlar ihtilaf arz eder. Usulcülere göre de böyle bir şey olunca o sahabidir. Bu da usulcülerin tarifi. Bu iki tarifin çerçevesinde biz bir değerlendirme yaparsak şunu çok rahat görüyoruz. Hepsi sahabidir. Efendimizle Müslüman olarak buluşan, görüşen, gören ya da görmeden dünya gözüyle aynı atmosferi paylaşan. Ama hepsinin değeri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nazarında aynı değildir. Kur'an'da da aynı değildir. Hicretten önce ile hicretten sonrakiler bir midir? Muhacir ile ensar olacak, bedel ödeyecek, sonradan gelip hazıra konacak bir midir? Ya da işin ilk halkası olacak. Darul Erkam'da Efendimizin mübarek ellerinde o nübüvvet sofrasında pişecek çekirdek kadro olacak. Bunlarla sonra yıllar sonra gelenler bir midir? Bir olmadığı için Hakim en-Nisaburi sahabeyi tabakalandırırken 12 tabakaya ayırır sıralama olarak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen sahabeme şöyle yapmayın, böyle yapmayın derken karşısındakiler doğrudur, sahabedir. Ancak onlara söylerken o ilk halka ile sonradan gelenleri mukayese ediyor. Onların şahsında, bir de yine onların şahsından bize mesaj veriyor. Dolayısıyla o hadislerin iki muhatabı var. Bir, sonradan o iman halkasına dahil olanlar. İki, sonradan gelen tüm müminler. Bu gerçeği unutmayalım. Şimdi gelin, sahabenin ümmete emanet edilişi. Ahmet bin Hanbel'in, İbni Hibban'ın, Tirmizi'nin külliyatında geçen bir hadis. Hadiste Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allah Allah fi ashabi. Allah Allah fi ashabi. Hadis böyle başlıyor. Allah'ım Allah'ım benim ashabım. Allah'ım Allah'ım benim ashabım. Aman ashabım hakkında kötü söz söylemekten uzak durun. Benden sonra sakın ha onları hedef almayın.
unutmayın ki onların

seven beni sever. Onlara buğz eden bana buğz eder. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet edene ise, bana eziyet etmiş olan ise Allah'a eziyet etmiş olur. Allah'a eziyet etmiş olan ise şüphesiz yakın ve şiddetli bir azap hak eder. Ne yaptı Efendimiz bu hadisiyle? Sahabeyi, sonradan Müslüman olmuş sahabeye evet emanet etti ama genel bir ifadeyle bütün ümmete emanet etti. Ümmet ne yapacak? Onları tanıyacak. Ne yapacak? Tanıdıkça sevecek. Ne yapacak? Onların mirasını üretme adına gayret gösterecek. Ne yapacak? Küçüklüğüne rağmen her biri bir sahabinin şahsiyetini yaşadığı hayatta diriltecek. Mus'ablar olacak içimizde. Abdurrahman İbni Af'lar olacak. Aliler olacak. Hasanlar olacak. Hüseyinler olacak ki onların verdikleri miras üretilmiş olsun. Ve onlara karşı asla kötü bir söz söylenmeyecek. Onlarla sıradan insanlar gibi konuştuğumuz gibi konuşmayacağız. Onların din binasındaki yerlerinin ne olduğunu anlayacağız. Onlara söylenmiş bir sözün aslında dinimize söylenmiş bir söz olduğunu unutmayacağız. Şimdi anladınız mı sahabe adildir sözünün gerekçesini? Ehli sünnet şunu çok iyi biliyor. O kapı bir açıldı mı artık o kapıyı durduramazsınız. Bugün birini eleştiren yarın öbürünü eleştirecek, öbür gün öbürünü eleştirecek, yarın onların üzerinden intikal eden din eleştirilecek, bugün hadis eleştirilecek, kapılar açılacak, bu bir beşer sözüdür denecek, şudur denecek, budur denecek, eleştirilecek, yarın sıra Kur'an'a gelecek. Niye? Çünkü Kur'an'ın nakli ile hadisin nakli arasında hiçbir fark yok bizim ilahiyatımızda, bizim dinimizde, ilim tarihimizde. Hadis nasıl nakledilmişse Kur'an da öyle nakledilmiş. Fark yok ki. Sen inanıyorsun onun Allah tarafından korunduğuna. El inanıyor mu buna? İnanmıyor. Sen buna inandıramazsın insanları. Dolayısıyla bugün sen hadis meselesinde işi gevşek tuttuğun anda yarın söz Kur'an'a da gelecek. Sahabenin bu manadaki değerini anlamamız gerekir. Bu manada ümmete emanet edilişinin ne anlama geldiğini unutmamamız gerekir. İkincisi, Ehl-i Beyt'in sahabeye emanet edilişi. Bakın, farkı görüyoruz. Ehl-i Beyt sahabeye emanet ediliyor. Zeyd bin Erkam Ensardan bir sahabidir. Hadis külliyatımız içerisinde Sekaleyn hadisi diye bilinen hadis. Bu hadisi aklınızda tutun, onunla çok işimiz var. Birkaç varyantı var, birkaç rivayeti var. Hepsine değineceğiz yer geldiği zaman. Ama şu anda ben sadece Ehl-i Beyt'in sahabeye emanet edilişi babında bu işe değineceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccından dönerken Kadir-i Hum denen yerde, su kuyusu orası, konaklamaya pek de müsait olmayan bir yer. Hazreti Ali hakkında ileri geri konuşulduğu için orada konaklamış. Olay uzunca bir olay ama ben şimdi o olaya girmeyeceğim. Ama bu olayı anlatacağım size ilerleyen derslerde. O olayın arkasından Efendimiz bir konuşma yapıyor. Konuşmanın içerisinden bir cümle Zeyd bin Erkam'ın Müslim'de geçen rivayeti. Size kendimden sonra Allah'ın kitabı ile birlikte bir de Ehl-i Beyt'imi bırakıyorum. Size kendimden sonra Allah'ın kitabı ile birlikte bir de Ehl-i Beyt'imi bırakıyorum. İki kez aynı cümleyi tekrar ediyor. Şimdi söyleyeceğim cümleyi. Allah'tan korkun ve Ehl-i Beyt'ime sahip çıkın. Allah'tan korkun ve Ehl-i Beyt'ime sahip çıkın. İki kez. Kime söylüyor? Sahabeye. Ne yapmış Efendimiz?

Ehli beyti sahabeye emanet etmiş. Sahabe o emaneti nasıl korumuş, ona da geleceğiz ilerleyen derslerde. Ebu Hureyre başka bir rivayet bize aktarıyor. Diyor ki Efendimiz dedi ki sizin en hayırlınız benden sonra ehlime en iyi davrananınızdır. Hayırlı profilini Efendimiz ne yaptı? Ehli beyte iyi davrananların üzerinden bize tanımladı. Bu hadisi duyunca durur mu Abdurrahman İbni Avf? Yaşadığı sürece ehli beytin maşiyetini üzerine aldı. Ve her daim ehli beyte Abdurrahman İbni Avf baktı. Sadece bu hadisteki o hayırlılardan biri olmak adına. İşte bu iki hadis, ki onlarca hadis var bu konuda. Sadece ehli beytin sahabeye nasıl emanet edildiğini bize gösterir. Üçüncüsü neydi? Ehli beytin ümmete emanet edilişi. Aslında biraz önceki hadiste de dedim ya, doğrudan muhataplar sahabe, dolaylı muhataplar biziz. Ama şimdi ben yine Sakaleyn hadisinin başka bir varyantı üzerinden ehli beytin ümmete, yani bize emanet edilişini söyleyeceğim. Rivayet yine Zeyd bin Erkam'ın, bu rivayet Hakim'in müstedrekinde. Ne diyor Efendimiz? Şüphesiz ben size iki ağır ve önemli emanet bırakıyorum. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim ehli beytimdir. Bu ikisi Kevser havuzuna gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacaktır. Şimdi aklınızdan şöyle bir şey geçebilir. Efendimiz sarıldığınız müddetçe dalalete düşmeyeceğiniz iki emanet bırakıyorum demiş. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim demiş midir? Demiştir. Bu rivayetler de var. Ama dedim ya, Sakaleyn hadislerinde biz bunları değerlendireceğiz. Özellikle burada Efendimiz ehli beyte vurgu yapıyor. Gerçi sünnetle ehli beytin ne farkı var? Sünneti en iyi yaşayan ehli beyt değil mi? Ehli beyt sünneti en iyi temsil edenler değil mi? Dolayısıyla bu iki hadis arasında bir çelişki yok. Ama burada özel olarak Efendimiz ne dedi? Size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlardan biri Allah'ın kitabı, biri benim ehli beytim. Bu ikisi Kevser havuzunun başına gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacak. Ümmetin ehli beyte emanet edilişi. Ehli beyt ümmete, ümmet ehli beyte. Abdullah İbn Abbas rivayet ediyor Hakim'in müstedrekinde. Yıldızlar yeryüzündeki insanlar için yollarını bulmaları ve denizlerde boğulmamaları için bir güvencedir. Ehli beytim de ümmetim için ihtilafa düşmemeleri için bir güvencedir. Anladınız mı sözü? Efendimiz ehli beyte öyle bir rol biçmiş ki onlar olduğu müddetçe İhtilaf olmayacak. Onlar ihtilafın, buradaki ihtilaf zenginliğimiz olan farklılık değil. Buradaki ihtilaf tefrikadır aslında. Birbirimize düştüğümüz, birbirimizi yediğimiz şeyler. Onlar olduğu müddetçe onların sözlerine riayet edenlerin dünyasında ihtilaf ve tefrika olmayacak. Tabarani'de ve Bezzar'da Abdullah İbni Zübeyir'in naklettiği hadise göre de Efendimiz şunu söylüyor. Ehli beytim sizin için Nuh'un gemisi gibidir. Kim o gemiye binerse kurtulur, kim o gemiye binmezse helak olur. Neden? Dinin muhafazası ve intikali onların eliyle yürüyecek de onun için. Onlar bize temsiliyet adına en doğru şeyleri ortaya koyacaklar da onun için. Dolayısıyla onların emniyetliği ya da emanet edilişliğinin altında böyle bir şey var. Şimdi dostlar, asıl söyleyeceğimi söyleyeceğim. Onun için şöyle bir toparlanın. Bu söylediğimi iyi bir zihninizde ve hayatlarınızda yer edin. Emanete ihanet edene nedir bizim Efendimiz? Nedir? Münafık alametlerinden bir alameti taşıdığını söyler. Hadisler muhtelif,

Ben bir tanesini söyleyeyim. Münafıklığın alameti üçtür. Bir, konuştuğu zaman yalan söyler. İki, söz verdiği zaman yerine getirmez. Üç, emanete ihanet eder. Üçünden biri münafıklık alametlerinden biridir. Peki biri mi bulununca münafık olur, üçü mü bulununca münafık olur, onu siz araştırın bulun. Ama bilin ki üçten biri olduğu anda da münafıklık adına bir şey başlar. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Ehli beytimi sevmeyen münafıktır. Siz emaneti nasıl anladınız? Sadece mal olarak mı anladınız? Eğer böyle anladıysanız eksik anladınız. Yok böyle bir şey. Emanet sadece birine eşyanızı vermeniz değil. Bu da emanettir. Bakın onun için Efendimiz ne dedi? Ehli beytimi sevmeyen münafıktır. Cabir bin Abdullah bir söz aktarıyor bize. Bakın dikkat edin. Diyor ki biz münafıkları, içimizdeki münafıkları Ali'ye olan düşmanlıklarının üzerinden tanırdık. Sözü anladınız mı? Biz münafıkları Ali'ye olan düşmanlıklarının üzerinden tanırdık. Bakardık adama. Ali'ye düşmansa eğer bu adamda nifak vardır derdik. Niye? Emanet o emanet. Peygamberin emaneti. Sen o emanete ihanet ettiğin zaman ne olur? Nifak alameti olur. Dolayısıyla ehli beyte bu manada o emanete sahip çıkmak ya da çıkmamamak bizim mümin ya da münafık olduğumuzun da bir işareti olacak. Allah bizi müminlerden etsin inşallah. Evet dostlar, söylenecek çok söz var, söyleyeceğiz de, ama ben özetleyeceğim. Neden biz ehli beyt dersleri gibi bu dersi işleyeceğiz? Aslında söyledim, maddeliyim ki zihinlerde iyi yer edinsin. Bir, emanete riayet edip nifaka kapı açmamak için. Gerekçesini söyledim değil mi? En son bunu söyledim. İlk maddede bunu söyledim ki ikisi birbiriyle örtüşsün ve unutulmasın. İki, 23 yıl gecesini gündüzüne katıp bizim için çırpınan Efendimiz'e vefalı olduğumuzu ispat etmek için. Aslında ehli beyti sevmemizi Kur'an'da biz bir ayet üzerinden de biliyoruz. Ama Kur'an'da ehli beyt bahsini ayrıca ele alacağımız için, bakın ben hiç bugün size Kur'an'dan ayetlerden söylemedim. Onu biz ayrı bir bahiste ele alacağız. Özellikle Şura suresinin 23. ayeti bunun ispatıdır. Meveddete fil kurba budur. Ne olduğunu o bir derste anlayacağız. 3. Dinin muhafaza ve intikalinin nasıl olduğunu, kimlerin vesilesiyle gerçekleştiğini daha iyi anlamak için. Dinin muhafaza ve intikaline bugünkü derste çok vurgu yaptım. 4. Kur'an'ı daha iyi ve daha doğru anlamak ve yaşamak için. Ne dedi Efendimiz? Benim ehli beytimle Kur'an Kevser havuzuna kadar birbirlerinden hiç ayrılmayacaklar. O halde Kur'an en doğru kimin diliyle anlaşılır diye bir soru sorsanız bana, sahabenin derim, ehli beytin derim. Zaten de böyledir. Bakın onu dikkate almadığımız için bugün bazı ayetleri kendi kafamıza göre yorumluyoruz. Kendi yüklediğimiz anlamlarla da onun üzerine bir şeyler bina ediyoruz. Böyle bir hakkımız yok, kusura bakmayın. Vahyin ilk muhatapları onlardı. En doğru da Kur'an'ı onlar anladı. Biz şu anda onların anlayışını anlamaya çalışıyoruz. Bu yeni meselelere kapılarımızı kapatmamız anlamına gelmez. Ama burada bir hakikati, bir hakkı teslim etme anlamı vardır. Sahabe nesli Kur'an'ı en doğru bir biçimde anladı. Bakın ne diyor İbn Abbas? Haricilerle bir münakaşa var. Hariciler ne dediler? Hüküm yalnızca Allah'ın dediler. İbn Abbas'ı haricilere gönderecek Hazreti Ali.
Diyor ki git onlara Kur'an ayetlerinin üzerinden değil. Aslında hakemliğin insana da tevdi edileceğine dair Kur'an'da ayetler var. Mesela karı koca arasında bir sıkıntı olduğu zaman bir hakem

Ve hiç yoktan ayetler münakaşanın malzemesi olacak. Onun için İbn Abbas'a diyor ki git onlarla sünnet üzere mücadele et. İbn Abbas anlamıyor ve orada bir söz söylüyor. O söz bizim için çok mühim. Niye ey emir el müminin diyor. Biz ki ehli beytiz. Bakın o söze dikkat edin. Biz ki ehli beytiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama inen her ayetin nerede, niçin, kimin hakkında indiğini biliriz. Niye ayetle mücadele etmeyelim? Hazreti Ali anlatır gerekçesini, İbn Abbas ne olur? Tatmin olur. Varır haricilerin yanına, söyler, hüküm yalnızca Allah'ındır der. Ali hakem olayını kabul ettiği için haşa müşrik olmuştur, dinden çıkmıştır derler. Nedir biliyor musunuz İbn Abbas? İçlerinde Hudeybiye'ye katılan ashabın çocukları var. Siz bilmiyor musunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'de Süheyl İbni Amr'la, ki o bir hakemdi, onun hakemliğinde bir anlaşma yapıldı. Şimdi haşa, Ali'ye söylediğinizi peygambere de mi söyleyeceksiniz? Haricilerin içinden çözülmeler oldu. Bilinen bir olayın üzerinden ne yaptı? Bunu söyledi. Ama orada İbn Abbas'ın söylediği söz çok önemli. Biz ki ehli beytiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama inen her ayetin nerede, ne zaman, nasıl nazil olduğunu biliriz. Peki bunu bilen bir aileden Kur'an öğrenilmeyecek de nereden öğrenilecek Allah aşkına? Efendimiz demedi mi Ayşe anamızı göstererek, dininizin yarısını, başka bir rivayette üçte birini şu Hümeyra'dan alın dedi. Hümeyra'nın üzerinden, anamız Ayşe anamızın üzerinden din öğrenildi. Çünkü Efendimizin kapalı kapılar ardındaki nice şeyini biz bugün Ayşe anamızın rivayetleriyle anlıyoruz. Budur. Ehli beyt demek Kur'an demektir. Ehli beyt demek Kur'an algısı, Kur'an anlayışı, Kur'an yaşayışı demektir. 5. Peygamberin sesini, sedasını, meltemini daha derinden hissedip onun ev halkının üzerinden onu daha iyi tanıyabilmek için. Bir insanı en iyi kim tanır? Ev halkı tanır. Ehli beyt Efendimizin hane halkı, ev halkı. Efendimiz vefat etmiş. Ayşe anamızın Ebu Hale'den olan bir oğlu var. Adı Hint. Hint bin Ebu Hale. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hazreti Ali'nin arkasında bir gölge gibi. Tutmuş Ali'nin elini, tabir caizse Ali'den başka bir şey görmüyor gözü. En sonda Ali'nin saflarında Cemel'de şehit oluyor. Soruyorlar Hint bin Ebu Hale'ye. Niye bu Ali sevdası? Bak başka sahabiler de var. Niye Hazreti Ali'nin arkasında adım adım onu takip ediyorsun? Söylediği söz nedir biliyor musunuz? Siz yoksa hissetmiyor musunuz? Bakın Ali'den Efendimizin kokusu geliyor. Her sahabede var o koku. Ama Ali'de bir başkadır. İnanın bir başkadır. Ali'de o koku bambaşkadır. Çünkü Ali 5 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hanesine gelince Efendimiz 35 yaşındaydı. Hatice validemize elinden tutup emanet ettiği zaman söylediği cümle şudur. Hatice'm, ben Ebu Talib'in çocuklarından birini seçtim. Öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. Ali demek bu demektir. Ve Ehli Beyt'in üzerinden biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın kokusunu en üst düzeyde görürüz. Bakın bunu anlamazsanız anlamazsınız Ammar bin Yasir'i. Ammar bin Yasir'in ne işi var Ali'nin arkasında? Anlamazsınız Ebu Zer'i. Selman-ı Farisi'yi anlayamazsınız. Miktat İbni Amr'ı anlayamazsınız.
Ümmü Seleme validemizin evlatlarım evlatlarım diye inleyişi

0: anlayamazsınız. O inleyişin altında bu var. Ümmü Seleme validemiz bu meseleyi öyle bir anlamış ki diğer annelerimizin aksine, onun inleyişi bambaşkadır. Anlayan bu meselede onlardan gelen kokunun ne olduğunun çok iyi farkındadır. 6. Bu ümmetin saadet asrından felaket asrına, hatta asırlarına nasıl düştüğünü anlamak için. Aslında Ehlibeyt'in tarihi bize bunu verir. Ehlibeyt'in tarihi saadet asrından felaket asrına nasıl geçtiğimizin bir özetidir. İşlediğimizde göreceksiniz. 7. İmamet çizgisiyle saltanat çizgisi arasındaki farkları görebilmek için. İki çizgi var. İmamet çizgisi, saltanat çizgisi. O çizgi bir başladı, halen devam ediyor. İki çizgi arasındaki fark da aslında Ehli Beyt'in tarihinde çok net bir biçimde ifade edilir. 8. Teslimiyet ahlakının kodlarını ve gereklerini gerçek manada öğrenebilmek için. Teslimiyet Müslümanın olmazsa olmaz vasfıdır. Bunun bir Müslümanın hayatında nasıl temsil edildiğini de en iyi bize Ehli Beyt gösterir. 9. Allah'la kurbiyetin, yakınlığın ancak kurban ederek ve kurban olunarak sağlanacağını gerçek manada öğrenebilmek için. Ne dedik Ehli Beyt için? Kurban nesil dedik. Onlar hep kurban ettiler. Canlarını da kurban ettiler yeri ve zamanını gelince. Biz bu işin neden imanın bir parçası olduğunu onların hayatını öğrendiğimiz oranda öğrenebiliriz. Onuncusu ve sonuncusu, hakkıyla sevip yollarını yol, ahlaklarını ahlak, mücadelelerini mücadele edinebilmek için. Aslında her madde bizim için mühimdir. Bize bakar yönleri, ama özellikle bu yol, bu 10. madde bizim için daha mühimdir. 10. maddenin vurgusu neydi? Sevgiydi. Ehli Beyt'i sevmek. Bir dahaki dersimizin üst başlığı da o. Ehli Beyt sevgisi nasıldır? Nasıl olmalıdır? Bu işin gerekçeleri ve dayanakları nelerdir? Bunu işleyeceğiz inşallah. Ne diyelim dostlar? Allah gerçek manada sevenlerden etsin. Ehli Beyt'i gerçek manada anlayanlardan etsin. Bu meseleyi bizim heyecanımızın, bizim nostaljiye olan özlemimizin, bizim tarihi bir meseleyi konuşmamızın bir ihtiyacının meselesi olmaktan çıkarsın. Gerçek manada dinimizin bir parçası olarak anlamayı ve algılamayı bizlere nasip etsin. Etsin ki bizler de istifade edelim inşallah. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
6: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
5: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.

0: www.taksitle.com. Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.
6: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz. Çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
4: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.
7: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
8: Radyo Tiyatrosu.

Ebul Vefa. Program yönetmenleri Atilla Yiğit, Hüseyin Aydemir. Senaryo Mehmet Mert. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Teknik yapım Affan Tarlan.

0: Hey Tayfa! Ebu'l Vefa hazretlerini gördün mü?
1: Az önce güverteye gittim.
0: İyi, sağ ol. Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
0: Bugün hacılar arasında sizi pek göremedim.
2: Aklım hala oralarda. Mukaddes beldelerden ayrılalı neredeyse bir hafta oldu. Ama hala Beytullah'ta tavaf ediyor, Resulullah'ın Ravda-i Mutahharası'nı ziyaret ediyor gibiyim.
0: İnşallah tekrarı nasip olur.
2: İnşallah.
0: İçim öyle sıkılıyor ki, İstanbul fethedildiğinden beri şu Rodos korsanları Akdeniz'de işi iyice azıttılar. Hiç merhametleri yok.
2: Korkaklar zalim olur.
0: Kafi miktarda tayfamız mevcut ama...
2: Ama?
0: Tayfaların yarısı Hristiyan. Korsanlardan yana çıkmalarından korkuyorum.
3: Ufukta bir gemi! Ufukta bir gemi!
0: Ne? Gemi mi? Bayrağına dikkat et! Bayrağına!
3: Bir korsan gemisine benziyor kaptan. Üstümüze geliyor.
0: Evet, Rodos korsanları iyice yaklaştılar. Ateş ediyorlar. Tayfalar, kılıç, kama, tüfek, ne bulursanız onunla karşı koyun. Haydi işlerim, gelecekleri varsa görecekleri de var.
4: Acı karındaşlar, şu haramilerle sonuna kadar mücadele edelim. Gözünüz pek olsun. Aman çekinmeyin.
0: Hey siz ikiniz. Şeyh Ebu'l Vefa'ya yardıma koşun. Çabuk olun.
3: Hey kaptan.
0: Maalesef çapulcular çok kalabalık.
5: Okçular kaptanı oka tutun. Bu iş çok uzadı hadi.
6: Allah! Eşbedenna ilahey!
5: Oh. Kaptanlarını atladık. Silah çekeni affetmeyin. Diğerlerini bağlayın.
7: Derhal reis.
8: Biz Hristiyanız. Hristiyanız. Hristiyanız.
7: Reis, bunlar Hristiyanmış. Hadi tayfa bozultuları sizi. Bize Hristiyan değil, malı, altını olan lazım.
5: Çocuklar, bu iş tamamdır. İyi iş başardık. Hadi, daha fazla beklemeye gelmez. Şimdi doğru Rodos'a. Hadi, yelkenler fora!

0: adadakiler, biz geldik. Esirlerle, kumaşlarla, mallarla. Onlar İstanbul'a hakimse, biz de Akdeniz'e hakimiz.
1: Esirleri doğru kale zindanına götürün.
2: Hasta ve yaralıları ne yapalım?
1: Hepsini zindana atın.
2: Emrin olur reis. Reis, yeşil sarıklı biri vardı ya hani. Evet. Senin de dikkatini çekmişti.
1: Evet.
2: Şeyh mi ne diyorlar? Öyle biri işte.
1: Şeyh ha. Güzel. Aklıma çok parlak bir fikir geldi.
2: Bayağı meraklandım. Yine bir muziplik mi?
1: Patlama. Biraz sabredersen görürsün.
2: Patlamam reis.
1: Ayrı bir hücreye at onu. Yanına da bir esir koy ki sıkılmasın hazret.
2: Ah, ne hınzırsın sen.
3: Hey, yeşil sarıklının yanına esir bir tayfa atın.
4: Tamam Garino, hemen. Hey sen, gel bakalım şöyle. Hadi gir içeri, sallanma.
5: Fakat ben Hristiyanım.
4: Uzatma, yürü dedim sana.
5: Hristiyanım dedim.
4: Hristiyanmış. Ha, yürü.
3: Ayaklarını zincirle, ellerini çöz.
4: Tamam Garino.
5: Ben Hristiyanım dedim size. Yaralıyım. Bari dindaşlarımın yanına götürün.
3: Sen Hristiyan da olsan Türklerin uşağısın.
5: Başım dönüyor. Ölüyorum. Ölüyorum sanki.

0: Neredeyim ben? Neredeyim? Su. Su verin.
1: Nihayet kendine gelebildi.
0: Su. Su.
1: Bütün gece sayıklayıp durdum.
0: Siz kimsiniz?
1: Bana Musluhiddin'i Ebul Vefa derler.
0: Neredeyiz biz?
1: Rodos adasında ve zindanda.
0: Zindanda mı? Doğru. Zindandayız.
1: Evet. Ayaklarım bağlı olduğu için yardım edemedim sana. Kusura bakma.
0: Kusur mu? Şu şartlarda kusura mı bakılır? Zincirler içindesin.
1: Öyle. Çok sıkıntı verdiler ama sabredeceğiz.
0: Neye sabredeceğiz? Bu yapılanlara mı? Cani bunlar. Cani. Su bile vermiyorlar. Nöbetçi! Bana biraz su! Ne olur su!
1: Sakin ol, sakin ol.
0: Dayanamıyorum.
1: Kendini toparlamaya çalış.
0: Dayanamıyorum. Bizi göz göre göre ölüme terk ettiler.
1: Ümitsiz olma.
0: Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Ne kadar sakin bir hali var.
2: Ey ihtiyar! Al bakalım şu tabağı. Bu senin. İyi besler ha. Ağırınca altın fidye isteriz.
0: Su. Bir yudum su.
2: Uşağı mı var be?
0: Zalim. Azizler unuttu beni. Susuzluktan öleceğim.
1: İşte su evlat.
0: Onu sana getirdiler. Hepsi bir yudum zaten.
1: Bırak bunları şimdi. Hadi iç. Bakma yüzüme öyle. Hadi iç.
0: Gözlerim ışıdı. Ama sana su kalmadı. Hepsini içtim.
1: Olsun. Demek ki o su senin rızkınmış.
0: Ne iyi insan. Belki de Müslüman kıyafetine girmiş bir aziz. Siz bir azizsiniz herhalde.
1: Hayır Müslümanım. Al bakalım şu tabağı.
0: Ne? Bana yiyeceğinizi de mi veriyorsunuz? Ne kadar cömertsiniz. Bu bir kahramanlık.
1: Kahramanlık mı?
0: Evet. Şu zindan şartlarında kim kime bir lokma verir ki?
1: Bir Müslüman herkese...
0: Şu ahlakın bende de olmasını ne kadar isterdim.
1: İstiyorsan kavuşursun.
0: Neye?
1: İslam ahlakına.
0: Nasıl?
1: Müslüman olarak.
0: Sendeki bu güzel huyu İslamiyet'ten mi geliyor?
1: Evet. İslamiyet'in içinde hiçbir kötülük... İslamiyet'in dışında da hiçbir iyilik yoktur.
0: Şu vahşilerin dininde olmaktansa sizin gibi insanların dininde olmayı tercih ederim.
1: Öyleyse dediğimi tekrarla evladım. Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Eşhedü en la ilahe illallah.
1: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
0: Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sanki birden hafiflediğimi, değiştiğimi hissettim.
1: Madem değiştiğini hissettin, o halde ismini de değiştirelim. İsmin ne?
0: Justi.
1: Bundan böyle Müslim olsun. Allahü Teala bu ismi sana mübarek eylesin. Ya Müslim.

0: Gözün aydın ihtiyar. Sen artık serbestsin.
1: Bu bir hile olmasın?
2: Serbest mi?
0: Evet. Karamanoğlu İbrahim Bey figeni verdi. Şimdi İstanbul'a götürmek üzere dışarıda seni bekliyor.
2: Çok şükür.
0: E hadi, daha ne bekliyorsun?
2: Şu esir.

0: Biri de yanımda götürmek istiyorum.
1: Bunu mu? Al götür. Hiçbir işe yaramaz zaten.
2: Olanlara bir türlü inanamıyorum. İstanbul'a dönüyoruz ha. İlk işim Krito'yu bulmak olacak. İnşallah o da Müslüman olur.

0: Aman aman aman aman aman bey. Her sabah aynı sesler. Yani şu ezanları duydukça aklımı kaçıracak gibi olurum. Bu yetmezmiş gibi şimdi de Şeyh Ebul Vefa çıktı başımıza. Liza! Liza! Liza kalk kalk! Ne yatıp durursun be? Tembel kadın kalksana!
1: Bağırıp durma kalktın.
0: Bağırırım tabii kalk. Gel gel gel de şu hayvanı hazırla.
1: Niye bağırıyorsun? Geliyorum. Kursuzlar mı? Sakin ol. Ah Krito gene mi?
0: Ne gene misi be?
1: Süte su kattın
0: değil mi? Yoksa suya mı süt katacaktım? Şişt, sen karışma bu ticaret işi.
1: Ben karışmayayım. Peki kim karışacak?
0: Kapa çeneni.
1: Eskiden hadi neyse. Şimdi başımızda Sultan Mehmet var.
0: Aman varsa var ne olacak?
1: Sen akıllanmayacaksın anlaşılan. Bir gün bu iş duyulursa o zaman ne olacağını anla.
0: Dırdırından Mavro uyanacak sonra.
1: Korkarım bu gidişle o zavallı yavruyu da mahvedeceksin.
0: Ah, ah, şimdi Justi olacaktı ki.
1: Justi, Justi. Hala onu sayıklıyorsun.
0: Unutmak kolaydır. Kaç yıl geçti aradan hala bir haber alamadım.
1: Dimitri'nin peşine takılacağına kardeşini arasaydı.
0: Sus! Dimitri'ye laf söyletmem. O da olmasa Hristiyanlığımızı hepten unutacağız be. Aman geç kalacağım. Yardım et de şu düğümleri yükleyelim. Ver şunu, ver. Öbürünü de ver bakayım. Ver. Tamam. Ye, ye. Hadi. Hey, hey.

0: İşte Şeyh Ebul Vefa'nın dergahı. Yani gördükçe kan beynime sıçrar. Şu dergahlar olmasaydı belki de İslamiyet bu kadar kök salamazdı. Şu dergahın bahçesindeki sarıklı genç tıpkı Justi. Olacak şey değil. Nasıl da benzer. Ama imkansız, bu Müslüman biri. Boşver. Üstelik de Ebul Vefa'nın dergahında. Ama neyse, boşver. Taze süt, süt. Taze süt, süt. Taze süt, süt. Taze süt, süt.
1: Krito! Krito! Hay Allah, duymadı bile.
2: Müslüm, kimi çağırıyorsun öyle?
1: Krito'yu, kardeşim Krito'yu.
2: Demek Krito'yu gördün.
1: Ama o beni görmedi. Hemen peşinden yetişmeliyim.
2: Olur mu?
1: Niçin olmaz?
2: Hocamız Ebul Vefa Hazretleri burada, ondan izinsiz böyle...
1: Aa, doğru. Ondan izinsiz adım atmak.
2: İzin al, sonra ara. Hı. İyi ki gitmemişsin bak, bahçedeler. Hadi yanlarına git.
1: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam. Geldiniz mi?
1: Evet efendim.
2: Alın şu çapaları da dün kaldığımız yerden çapalamaya devam edelim.
1: Baş üstüne.
2: Oh. Müslüm evladım, seni düşünceli görüyorum, bir derdin mi var?
1: Şey efendim.
2: Sıkılma söyle.
1: Efendim, az evvel kardeşimi gördüm.
2: Şu arayıp durduğun Krito'yu mu?
1: Evet efendim.
2: Peki görüştünüz mü?
1: Maalesef görüşemedim.
2: Henüz vakti değildi.
1: Henüz vakti değil.
2: Siz bir Krito'nun dalalette olmasına gam çekersiniz. Biz bütün Krito'ların, Yorgilerin, Yanilerin...
1: Bizzat şahidiz efendim.
2: Bir zamanlar bize... Efendim, niçin az güler az konuşursunuz demiştiniz. Hatırladınız mı?
1: Hatırladım efendim. Zamanı gelince anlarsınız demiştiniz.
2: Şimdi anladınız mı? Bu zavallı insanlar cehenneme sürüklenirken yerimizde nasıl rahat oturabilir ve nasıl neşeli oluruz?
0: Taze süt, süt. Taze süt, süt.
3: Süt evladım, az bekleyesin.
0: Kim seslenir be? Ha? Aman şu fakir nine. Hiç süt almazdı ya, parası var mıdır?
3: Sütçü evladım.
0: Ne var nine?
3: Şu kaba süt doldurasın.
0: Paran vardır.
3: Var, sen doldur hele.
0: Ver bakalım. Tamam.
3: Sütün biraz sulu gibi.
0: Ne sulusu be? Ayda yılda bir süt alacaksın, onda da kusur bulursun.
3: Hemen kızma canım, akşam olsa her zaman alırım.
0: Aman canım, laf mı ben yine? Şimdi alırsın ya.
3: Alıyorum ama akçeler daha bu sabah elime geçmiştir.
0: Yoksa birine borç mu verdin?
3: Evladım, ben de akçe ne gezer, fakirim biriyim. Pek arayıp soranım da yok. Bu sabah kalktım ki paspasın altından içeri bir kese akçe atmışlar.
0: Bu mutlaka Ebul Vefa'dır. Kim atmış peki?
3: Ne bileyim, herkes bir şey söylüyor.
0: Ne söylüyor?
3: Bu mahalleye Ebul Vefa isminde bir büyük zat yerleşti. O bırakmış diyorlar.
0: Hadi be saçma. Müslümanlar bize hiç yardım edin. Buncacık şeyi aklınız almıyor. Bu yardımı tüccar Dimitri yapıyor. Dimitri.
3: Bu Dimitri daha önce neredeydi acaba?
0: Nerede olacak? Sana sıra yeni gelmiştir bir kere. Vaziyet hiç de iç açıcı değil. Bunu hemen Dimitri'ye bildirmeli.
3: Hadi sana bol kazançlar evladım.
0: Sağ olasın. Hadi taze süt, süt. Taze süt, süt. Taze süt.

0: Müslüm çapaya devam etsin. Ruşen evladım, siz benimle içeri girin.
1: Başüstüne efendim.
0: Mahallemize bugünlerde kaç Müslüman aile geldi?
1: 5 aile efendim.
0: Vaziyetleri nasıl?
1: Çoğunun iyi. Yalnız bazı fakir ailelerin mektep yaşına gelmiş çocukları var.
0: O halde bu çocukların hemen kayıtlarını yaptıralım.
1: Peki efendim.
0: Bu civarda Müslüman evlerinin sayısı epey arttı değil mi?
1: Evet efendim.
0: İnşallah daha da çoğalır.
1: İnşallah.
0: Bu gece de muhtaç hanelere erzak ve giyecekler bırakılacak.
1: Kim bilir kimler sevinecek.
0: Bak, esvaplar, urbalar bu dolapta. Erzak da kilerde. Hepsi sayılı, dizili, tartılı. Malum ya, hepsi vakıf malı. Çok dikkatli harcamak lazım. Bir para bile olsa isabetsiz bir sarf israftır. Süleyman Aleyhisselam'ın menkıbesini biliyor musun?
1: Hangisini efendim?
0: Hütüt kuşu ile olan menkıbesini.
1: Bilmiyorum.
0: Bildiğiniz gibi Süleyman peygamber hayvanlarla da konuşabiliyordu. Cenab-ı Hak bu peygamberine böyle bir mucize vermişti.
1: Evet efendim.
0: Bir gün Süleyman peygamber bütün hayvanları toplantıya çağırdı. Bütün hayvanat geldi fakat bir baktılar ki hütüt kuşu yok.
1: O nasıl bir şey efendim?
0: Serçe kadar bir şeycik. Süleyman aleyhisselam hütüte haber yolladı gelsin diye. Ama hütüt haberciyi terslemesin mi? Gelmiyorum dedi. Haberci üzgün üzgün geri geldi, huzura çıktı ve hütüt davetinizi reddetti. Ey Allah'ın Resulü, gelmiyor diye olup biteni arz etti. Süleyman peygamber

0: Git ona söyle, kendisini cezalandırırım. Çabuk gelsin emrini verdi. Haberçi gene gitti. Hütüt'ün yanına vardı. Peygamberin emrini tebliğ etti. Gelmediği takdirde cezalandırılacağını söyledi. Hütüt kızdı ve haberciye, git de ki sarayını başına yıkarım, üstüme gelmesin tehdidini savurdu. Elçi ne yapsın? Boynu bükük geri döndü. Kuşun sözlerini bir bir nakletti. Sarayını başına yıkarım haberi Süleyman peygamberi güldürdü.
1: Gülünmeyecek gibi değil ki, minnacık bir şey.
0: Dur. Minnacık bir şey ama cevaba bak. Süleyman peygamber, git sor bakalım, koca sarayı başıma nasıl yıkarmış diye haberciyi bir kere daha yolladı. İşte kuşun cevabı. Bir vakıf malından azıcık bir çamur alır, sarayının kubbesine sürerim, tacı tahtı alt üst olur.
1: Hayret.
0: Ya, vakıf malı bu işte.
1: İşimiz zor.
0: Doğru. Lakin zor olan makbuldür.

0: Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim.
1: Mehtap da çıktı. Ortalık ışıl ışıl.
0: Bizi kimse görmemeli.
1: Efendim, müsaade ederseniz bu sokaktaki muhtaç evlere hediyeleri ben bırakabilir miyim?
0: Tabii evladım, tabii tabii. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş.
1: Hay hay.
0: Hadi, hadi işin rast gelsin. Siz ne yapacaksınız Müslim evladım?
1: Ben de arka sokağa gidebilirim.
0: Hayır, önce bu sokaktan devam edelim.
1: Ama efendim, bu sokakta hediye vereceğimiz ev yok ki.
0: Olsun, olsun. Yine de buradan devam edelim.
1: Siz bilirsiniz efendim.
2: Anne.
0: Dur. Bir çocuk ağlıyor galiba. İşitiyor musun?
1: Hayır efendim.
0: Dinle bak.
1: Evet, duydum. Bakın, işte şu penceresinden ışık sızan evden geliyor.
0: Zavallı yavru, nasıl ağlıyor. Bizim evden getirdiğim bir çıkın var ya.
1: Evet efendim.
0: İşte onu bu eve bırakalım.
1: Emredersiniz efendim.
2: Anne, anne, kiraz istiyorum.
3: Hicran yavrum, kes ağlamayı da uyu artık. Hadi yavrum.
2: Anne, o kirazlardan istiyorum.
3: Gecenin bu saatinde sana nereden kiraz bulayım yavrum?
2: Esma kapının önünde kiraz yiyordu.
3: Vakit gecenin bir yarısı oldu. Esma ne arasın dışarıda?
2: Hayır, daha önce. Elinde kınalı kınalı kirazlar vardı.
3: Ah şu komşumuz. Hiç de dikkat etmez. Çocuk işte. Ne görse canı istiyor. Ah yetimim bak. Babası sağ olsaydı ağlatır mıydı hiç Hicran'ımı?
2: Anne, Esma'ya kirazları babası mı almış?
3: Evet canım. Hadi uyu artık.
2: Babam gelince bana da kiraz getirirdi mi anne?
3: Elbette Hicran'ım. Getirir tabii yavrum.
2: Peki babam niye dönmedi hala?
3: Baban çok uzaklara gitti kızım. Belki de hiç dönmeyecek.
2: Anne, kapı tıkladı. Babam olmasın. Hadi bakalım.
3: Ne tıkırtısı yavrum? Hadi yat da uyu artık.
2: Anne. Tıkladı, bir bakalım.
3: Peki, peki bakalım ama sonra hemen yatacaksın, tamam mı?
2: Tamam anne, söz.
3: İyi, gel bakalım. Bak, kimsecikler yok işte, gördün mü? Hadi yat artık.
2: Ama burada bir çıkın var.
3: Çıkın mı? Bak.
2: İşte.
3: Allah Allah, kim bırakmış olabilir? Ne var acaba içinde?
2: Bakalım anne.
3: Üzerinde hediyedir yazılı.
2: Çabuk at.
3: Sabret yavrum, açtım işte.
2: Kirazlar anne. Kınalı kınalı.
3: Allah'ım. İnanılır gibi değil. Gerçekten de kiraz bunlar. Ama nasıl olur?
2: Bak anne, çörekler. Güzel güzel elbiseler de var. Demedim mi ben babam diye?

0: Bundan sonrakileri artık siz dağıtmaya devam edersiniz. Ben dergaha dönüyorum.
1: Yarın için bir emriniz var mı efendim?
0: Şu kenar semtleri şöyle bir gezersiniz. Yardıma muhtaç kimse kalmış mı anlamaya çalışın.

0: Bu iş tamam. Şimdi dergaha gidip muhtaç aileleri bildireyim. Bu köpek bana doğru geliyor. Dur şuradan bir taş alayım. Hoşt. Hoşt. Git hadi git. Çekil yolumdan. Acayip. Sanki beni tanıyor bu köpek. Yoksa... evet bu Çomar. Ne arıyorsun sen burada bakayım?
1: Çomar gel hadi. Hadi gel gidiyoruz.
0: Bu da mutlaka Liza'dır. Ne yapacağım şimdi? Geri de dönemem. Hay Allah. Çomar git. Git hadi. Dur elimi ayağımı yalayıp durma.
2: Çomar'a ne oldu birden? Adamı tanıyor sanki. Çomar. Sanki Rusti.
0: Çomar git hadi. Uzaklaş yanımdan.
2: Çomar dedi. Bu kayınım Rusti. Evet o. Müslüman olmuş. Rusti. Rusti'sin sen.
0: Benim Liza. Benim.
2: Ama kaçar gibi bir halin var. Yoksa... Bize görülmek istemiyor musun?
0: Yok, hayır.
2: Hadi saklama. Müslüman oldun, onun için de bizimle görüşmek istemiyorsun tabii.
0: Nasıl izah etsem bilmem ki... ben Şeyh Ebul Vefa Hazretleri'nin dergahında kalıyorum da.
2: Şeyh Ebul Vefa mı dedin? Yok olamaz. Yanlış duydum değil mi?
0: Hayır, yanlış duymadınız. Şeyh Ebul Vefa dedim.
2: Krito'nun kardeşi Şeyh Ebul Vefa'nın dergahında.
0: Ne var bunda?
2: Krito seni Ebul Vefa'nın talebesi olarak bilirse bir taşkınlık yapabilir.
0: Demek abim Ebul Vefa Hazretlerine bu kadar düşman.
2: Hem de nasıl? Dimitri'ye de uydu bir kere. O ne derse yapıyor.
0: Dimitri kim?
2: Dimitri şu ilerideki kiliseye bol miktarda para yardımında bulunan bir zengin. Papazlar, rahibeler tuttu. Gençlere, çocuklara Hristiyanlığı öğretiyor.
0: Peki böyle yapmasına sebep ne?
2: Ne olacak? Şeyh Ebul Vefa. O bu semte yerleştiğinden beri Hristiyanlar birer ikişer Müslüman oluyor diye mani olmaya çalışıyor.
0: Dimitri mani oluyor. Hı. Hem de kardeşim Krito'yla. Yeğenin var mı?
2: Evet var. Mavro. 5 yaşında.
0: Krito sevinçlidir şimdi. Bir çocuğum olmuyor diye üzülüp duruyordu.
2: Öyleydi ya.
0: Geciktim. Bana müsaade.
2: Olur ama esaretten nasıl kurtuldun?
0: Ebul Vefa Hazretleri kurtardı. Sonra da birlikte İstanbul'a geldik.
2: Demek Ebul Vefa kurtardı.
0: Evet o kurtardı. Ben artık gitsem... yalnız...
2: Evet yalnız.
0: Beni gördüğünü Krito'ya söyleme.
2: İstesen de söyleyemem.
0: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
2: Güle güle.

0: Dergâhta bir tuhaflık var. Etraf ne kadar sessiz. Sanki bir şeyler olmuş gibi. Selamün aleyküm Ruşen kardeş.
1: Ve aleyküm selam.
0: Ne oldu? Bir sessizlik var.
1: Padişah Efendimiz Fatih Sultan Mehmet Han dergâha geldiler.
0: Öyle mi? Şimdi içerideler mi?
1: Hayır. Ziyaret edemeden gittiler.
0: Gittiler mi?
1: Evet.
0: Sebep?
1: Bilmiyorum. Hocamız Ebu'l-Vefa Hazretleri rahatsızlığını beyan ederek görüşmek istemediler.
0: Demek görüşmek istemediler.
1: Evet. Hocamız içerideler.

0: Hadi yanlarına gidelim.
1: Hadi. Lem yak

0: Brownlee.
1: Hocamız da çok üzgün görünüyorlar.
2: Evet öyle. İstersen hiç rahatsız etmeyelim.
3: Buyurun, buyurun gelin. Padişah efendimiz gittiler mi?
1: Gittiler efendim.
3: Bir şey dediler mi?
1: Evet efendim. Yanındaki Lala'sına dönüp, Lala gördün işte, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını aşarak onu fetheden padişah bir gönül sultanının tahta kapısından içeri girmeye muvaffak olamadı dediler.
3: Sonra?
1: Bir müddet sustular. Çok üzgün görünüyorlardı. Öyle ki gözlerinden birer damla yaş süzüldü.
2: Efendim, görüyorum ki siz de ağlıyorsunuz. Madem öyle, niçin kabul buyurmadınız? Hem siz müteessir oldunuz, hem padişah efendimiz müteessir oldular.
3: Bu dünya bütün arzuların tecelli mekanı değil ki. Sebepler var, sırlar var, hikmetler var. En mühimi de mesuliyetler var.
1: Ne mesuliyeti efendim?
3: Endişe ettik ve bu endişeden dolayı mesuliyetten korktuk. Eğer huzura bir kere kabul etseydik, hep kabul etmek zorunda kalacaktık. Padişahımız sohbetten alacağı zevk, neşe ve sürurla devlet işlerinden soğuyabilirdi. Halbuki onun kılıcına daha çok işler düşüyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem övgülerine nail olmuş o büyük sultana cihangirlik, bize dervişlik yaraşır. Bu dünyaya gönül sultanı da, cihan sultanı da lazımdır. Biz ve bu dergah ehli leşker-i dua, dua ordusuyuz. O ve askerleri leşker-i gaza, gaza ordusudur. Dualarımız padişahımız ve güzel askerleriyledir. Şimdi merakınız zail oldu mu?
2: Biz bunları düşünememiştik efendim.
3: İşte bu sebeple her türlü acıyı sineme çekerek bu görüşme isteğini kabul etmedim.

0: lucrat-o sana?
1: Nihayet. Nihayet işler yolda giriyor.
0: Yoluna giren ne? Anlatsana.
1: Şey, Ebu'l-Vefa padişahı kabul etmemiş be.
0: Bunda gülecek ne var? Etmemişse etmemiş.
1: Padişah dergahın kapısına kadar geldiği halde görüşemeden dönmüş. Ne kadar ağır bir şeydir, düşünebiliyorsun.
0: Olsun. Olsun. Bu Türklerin padişahları da bizim bildiğimizden çok farklı. Hristiyan krallarına hiç benzemiyor.
1: Göreceksin Liza. İşler kendiliğinden düzelir. Ebu'l-Vefa kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek.
0: Justin'in durumunu bilse bu kahkahaların yarıda kalırdı ya. Ah, söz verdim Justin'e, söyleyemeyeceğim.
1: Neyse. Sen Mavro'ya iyi bak. Dikkat et, hastalanmasın. Ebu'l-Vefa da dergahına ilave binalar yapmaya başlamıştı ya, boşuna. Artık yarım kalacak. Padişahın iltifatları da kesilince halk da desteklemez onu. Böylece işi tamam. Ben şimdi Dimitri'ye gitmeliyim. Muhakkak onun da neşesi yerindedir şimdi.

0: Maşallah. Öğlenin bu sıcağına rağmen ne de güzel çalışıyorlar. Müslüm evladım, inşaat daha ne kadar sürer dersin?
1: Efendim biz de bir an evvel bitmesi için çalışıyoruz. Bunun için de Ruşen kardeş çarşıya amele bulmaya gitti.
0: İnşallah bir an evvel biterdi. Daha çok kimseye hizmet imkanına kavuşuruz.
1: İnşallah efendim.
0: Demek Kripto da bu işin içinde. He? Peki sizin burada olduğunuzdan haberi var mı?
1: Emriniz üzerine bu zamana kadar görüşmedik. Ancak hanımı Liza'nın söylemesinden endişe ediyorum.
0: İnşallah söylememiştir. Aa bak işte Ruşen kardeşimiz de buraya geliyor.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Efendim iki amele getirdim.
0: Hele dinlensinler biraz. Öğle vakti de girmek üzere. Namazı kıldıktan sonra işbaşı yaparsınız.
2: Baş üstüne efendim.
1: Amelelerle ben ilgileneyim efendim.
0: İyi olur evladım. Ruşen de bu ara ibrik leğen getirirse bir abdest tazelemiş oluruz.
2: Hemen getiriyorum efendim. İşte leğenle ibrik hazır efendim.
0: Allah razı olsun.

0: Liza. Bugün çok neşeliyim ben.
1: Gene ne oldu?
0: Sultan Mehmet öldü. Bilmezsin.
1: Biliyorum elbette. Cenaze namazını da Şeyh Ebul Vefa kıldırmış.
0: Aman o, evet o kıldırmış. Ama Ebul Vefa'nın işi artık çok zor.
1: Sebep?
0: En büyük desteğini kaybetmiş oldun.
1: Ne kaybedecek? Fatih öldüyse yenisi gelir. Türklerde devlet adamı mı yok?
0: Gelmesine gelir. Ama Ebul Vefa'nın işi zor.
1: Krito, bırak şu zırvaları. Mavro'yla ilgilen biraz.
0: Ne olmuş Mavro'ya?
1: Ne olacak? Evet. Çok istaksız. Boğazından lokma geçmiyor.
0: Peki neden söylemesin be Liza?
1: Öyle bir girdin ki içeriye söylemeye fırsat kalmadı.
0: Ben onu hemen bir hekime götüreyim. Dur.
1: Nasıl da akıl edebildin?

0: Padişah efendimiz Sultan Bayezid Han'dan geliyorum. Size selamı var.
1: Ve aleyküm selam.
0: Kızı Selçuk Sultan'ı evlendirmeye karar verdiler.
1: Hayırlı mübarek olsun.
0: Ancak padişahımız efendimiz teşrifinizi rica ederek nikahın tarafınızdan yapılmasını arzu ediyorlar.
1: Ya efendim ne güzel olurdu.
0: Ayrıca şu keseyi de hediye gönderip lütfen kabul buyurmanızı istirham eyledim.
1: Evladım, padişah efendimizin bu ince düşünceleri ve iltifatları bizi ziyadesiyle memnun eylemiştir. Ancak şu sıralar sıhhat bakımından kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bu sebeple bizi lütfen mazur görsünler.
0: Pek anlayamadım efendim.
1: Demem şu ki, bizim çok sevdiğimiz bir Muhyiddin-i Konevi efendi vardır ki alim, fadıl ve bereketli bir zattır. Onun bu davete gitmesi bizim gitmemiz gibidir. Padişah efendimiz kızının nikahını bu zata kıydırabilirse bizi de çok sevindirmiş olacaktır.
0: Peki arz edeceğim efendim.
1: Ayrıca bu zat çok fakir olduğundan lütfettikleri hediyeyi de onun alması daha münasip olur. Padişah efendimize selam ve muhabbetlerimi böylece arz ediniz.
0: Baş üstüne efendi hazretleri.
1: Her zaman acizane duacısıyız. Cenab-ı Hak amelini makbul, kılıcını keskin, sayini meşgul eylesin.
2: Sayıkladı, durdu.
3: Durdu da biz ne dururuz böyle? Hala ne yapsam ne etsem ben bilemedim, şaşırdım kaldım.
2: Bu kadar ilaç kullandık nafile.
3: Şşş Liza, yoksa bu hekimler kasıtlıdır.
2: Ne kasıtları olacak?
3: Biz Hristiyanız ya.
2: Saçmalama İsa aşkına.
3: Sen zaten boşuna laf söyleyip durursun, başka bir şey.

0: yapmasın ki?
1: Saçmalıyorsun sen.
0: Neden?
1: Fatih'in ölümüyle Ebul Vefa desteksiz kaldı dedin. Hani? Bilakis Sultan Bayezid de babası gibi Şeyh Efendi'ye hürmet ediyor.
0: Canım efendim, bunu da nereden çıkardın şimdi?
1: Duymadın mı? Padişah kızı Selçuk Sultan'ın nikahını Ebul Vefa'ya kıydırmak istemiş.
0: Aman canım, bu bir kabul etmemiştir.
1: Evet, kabul etmemiş ama onun tavsiye ettiği kimseye kıydırmış.
0: Bak sana bir şey söyleyeyim. Sultan bunları siyaseten yapıyor.
1: Kusura bakma ama Krito, senin zeka seviyenle Mavro'nunki arasında hiç fark yok.
0: Zaten kabahat seninle evlenindi. Hekime bir kere daha mı gitsem?
2: Erken çıkmamız iyi oldu evladım. Böylece daha çok hastayı ziyaret etmiş olacağız.
3: Evet efendim.
2: Bu sefer önce yaşlılardan başlayalım.
3: Efendim, yaşlı deyince hatırladım. Emriniz üzerine ilgilendiğimiz o yaşlı Hristiyan kadın vardı ya, Müslüman olmuş. Bir seviniyor ki sormayın.
2: Allahu azimüşşan, birine hidayet murat edince bir vesile yaratıyor işte.
3: Ancak o Dimitri denilen adamdan yana korkum var.
2: Mühim olan kadının hidayete kavuşmasıydı. Elhamdülillah o da oldu.
3: Elhamdülillah.
2: İşte şifahaneye geldik. Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam efendim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz.
2: Bugün de hastaları ziyaret ederek dualarını almaya niyetlendik.
4: Uzun zamandır gelmemiştiniz. Ne iyi ettiniz efendim. Biraz istirahat buyurmaz mısınız?
2: Berhudar ol evladım, berhudar ol. İyi olur. At sırtında gitmeye alışık değiliz.
4: Buyurun efendim.
2: Müslüm evladım, sen de şuraya otur.
4: Efendim, hastalar hal hatır soracak birilerinin gelmesini hep beklerler.
2: Ya. Çeken bilir. Döşek esirliğini çeken bilir.
4: Efendim, bir hasta var herhalde. Müsaadenizle ben bir bakıp geleyim efendim.
2: Tabii.
4: Getirin. Getirin şöyle. Şöyle uzatın. Tamam. Şuradan tutun. Tutun tamam. Sağ taraftaki odayı alalım. Orada muayene edilecek. Abi, evet.
3: Bu Krito.
2: Krito mu? Şeydeki hasta abinin mi?
3: Oğlu olabilir. Neyi var acaba?
2: Şimdi görünmen uygun olmaz. Gel. Gel biz hasta ziyaretine gidelim.
3: Buyurunuz efendim.

0: Azizlerim, dadımıza koşun. Çaresiz kaldık. Çocuk elden gidiyor.
1: Bize yardım. Ah, bu çaresizlik. Ah, çaresizlik. Ah.
0: Gelen var galiba, kapıya bak.
1: Kimdir? Kim gelir bu saatte? Nedir bak? Dur bak.
2: Sütçü Kripto Efendi'nin evi burası mı?
1: Bu bir Müslüman. Evet benim. Nedir? Çomak kes! Kesesin! Kes! Ne istersiniz?
2: Oğlunuz için geldim. Hastaymış.
1: Ama ben sizi tanımam ki. Hem siz nereden bilirsiniz oğlumun hasta olduğunu?
2: Beni Ebul Vefa Hazretleri gönderdi.
1: Ebul Vefa Hazretleri mi?
2: Evet.
1: Yani sonra ne istersiniz?
2: Eğer çocuğun hastalığı devam ediyorsa şu namede yazılı olanları tatbik etsin dedi.
1: Ver bakayım.
3: Hastaya 7 gün müddetle akşamları satıştan arta kalan sütten bir fincan ısıtılarak içirilmelidir. Şu var ki bu süt saf olmalıdır. Çocuk inşallah böylece şifa bulacaktır.
1: Bu namede yazılı olanlardan anladığıma göre Ebul Vefa süte su kattığını bilir. Oğlumun hastalığının hilirli sütten olduğunu ima ediyor bana. Ne demek olur bu?
2: Siz şifa aramıyor musunuz?
1: Evet.
2: İşte çare.
0: Kim diyor?
1: Ebul Vefa'nın bir adamı. Bak bu nameyi göndermiş.
0: Ebul Vefa mı? Peki ne yazmış?
1: Sanki süte su kattığımı bilir. Çocuğa akşamları artan sütten bir fincan içirin. İnşallah şifa bulurdu. Ama süt saf olacakmış.
0: Kreto, bu adam boş biri değil. Süte su katma diye sana hep diyordum.
1: Dur, biraz düşüneyim hele. Ne yapacağıma sonra karar verdim ben.
0: Bunun neyine karar vereceksin canım? Dedim ya, bu adam bir aziz. Her gidişimde teyzem...
1: Bırak teyze, konuşma. Teyze istemiyorum. O bunu anteki 70'inden sonra Müslüman olandan ne beklediniz?
0: Ama Kreto, şimdi ya, çok huzurlu Liza, olduğunu bırak, söylüyor. Bırak. Yüzünün rengi bile değişti.
1: Liza, kapat şu teyze meselesini.

0: Abi bekle, bekle be, geldim be, geldim.
1: Liza, bu ne hal? Neden ağlarsın? Bak Liza, ağlama. Mavro sağlığına kavuştu. Mavro Türk gibi oldu artık. Mavro, gel yavrucuk. Annen niçin ağlıyor?
2: Bilmem.
1: Liza.
2: Katil, katil.
1: Ne katil, kim katil?
2: Kim olacak? Senin yıllarca peşinden gittiğin Dimitri. Zavallı yaşlı teyzemi öldürmüş.
1: Aa, Dimitri mi?
2: Evet.
1: Teyze.
2: Evet.
1: Öldürmüş mü?
2: Eski dinine dön diye zavallıya başka yapmış. Reddedince de öldürmüş.
1: Aa.
2: Canli, pis canli.
1: Liza, kim dedi sana bunları?
2: Şimdi teyzemin evinden geliyorum. Cenazesini camiye götürdüler. Dimitri'yi de yakalamışlar. Birçok şey anlatmış. Hilekarın, dolandırıcının tekiymiş o.
1: Zihnim allak bullak oldu. Onun yüzünden Ebul Vefa'ya da düşman olmuştum. Halbuki o zat oğlumu ölümden kurtardı. Böyle birine nasıl inanmışım? Liza.
2: Ne istiyorsun? Git yanımdan, yalnız kalmak istiyorum.
1: Liza. Liza, itiraf etmeliyim ki bu zamana kadar hep sen haklı çıktın.
2: İş işten geçtikten sonra mı? Justi seneler önce Müslüman oldu.
1: Ne?
2: Sen bir katilin peşinde koştun durdun.
1: Bir daha söyle, ne dedin?
2: Justi İstanbul'da da Müslüman, anladın mı?
1: Yani sen yerini biliyorsun.
2: Evet, Şeyh Ebul Vefa'nın dergahında.
1: Niçin söylemedin şimdiye kadar bir Liza?
2: Bir mendeburun peşinde giden insana itimat edilir mi?
1: Peki, peki, peki. O halde hemen Ebul Vefa'nın dergahına giderim ben.
2: Ne yapacaksın dergahta? Dur, dur Krito, bir dakika.

0: Krito diye biri geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim.
1: Gelsin.
2: Buyur, içeri gel.
1: Demek Krito efendi sensin.
3: Benim. Ben.
1: Şöyle otur.
3: Oğlum sayenizde tamamen iyileşti.
1: Buna çok sevindim. Şifayı veren Allah-u Teala'dır. Biz sebebiz.
3: Hem teşekkür edeyim hem de kardeşim Justi'yi göreyim dedim. Buradaydır herhalde.
1: Hangi vesileyle olursa olsun bu kapıdan içeri girmen inşallah hakkında hayırlı olur.
3: Bütün bu sıkıntılara Dimitri'nin sebep olduğunu söylesem mi acaba? Katil.
1: Mühim olan hatayı anladıktan sonra bir daha yapmamak üzere tövbe
3: ettim. Tövbe ettim. Bütün kabahatlarıma, kötü amellerime tövbe ettim. Artık ben de dürüst biri olarak yaşamaya çalışacağım.
1: İyi ettin ama Krito efendi, asıl tövbe bu değil. Sen hele kardeşinle bir görüş bakalım.
4: Müslim. Müslim evladım.
5: Buyurunuz efendim.
1: Bak, ziyaretçin var.
3: Justi. Kardeşim. Nihayet kavuştum sana.
5: Justi öldü.
3: Ne? Justi öldü mü? Ya sen?
5: Ben Müslim.
3: Aa. Anladım. Yeni ismin. Eski Justi ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Ne kadar heybetli. İslamiyet insanı ne kadar değiştirir.
1: İslamiyet insanı değiştirir Krito. Seni bile değiştirir.
3: Aklımdan geçeni okudu. Ya Hazret. Ben de Müslüman olmak isterim.
1: Hemen ol. Müslüm. Kardeşine kelime-i şehadeti öğret. Sonra da evine gidin, bir tas çorbasını içersin.
5: Ya Liza efendim, yengem?
1: O Krito'dan akıllıdır.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Mezbadan tezgaha Ankara Et noktasında.
5: Ankara Et noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et noktası İstanbul yolu Şaşmaz kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete pazarı ve Samsun yolu 1011 kavşağında.
4: Mezbadan tezgaha Ankara Et noktasında.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: hasreti da göze çarpan olan.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey ayağı 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan kölen. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş, insanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarlara. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey

0: adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk. Ey ayağa 1000 yerinden bağlı köle, ayağa kalk.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent Projesi'nin

0: 312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
10: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dostlar, hatırlayacaksınız, Asay Musa mecmuasına devam ediyoruz Risale-i Nur'dan. 10. meseleye gelmiştik. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin çok tekrar edilmesinin, bazı ayetlerin tekrar tekrar geçmesinin hikmetlerini ve nasıl mucize olduğunu, çok tekrarın değil tenkide medar, onda büyük bir icaz ve icaz olduğunu, büyük bir belagat olduğunu izah ediyordu. Daha öncesinde Kur'an'ın kainatla konuşmasını, kainatın sırlarını insana açmasını, insanın ubudiyet için yaratılmış bir mahluk olduğunu, tevhidi, nübüvveti, haşır ve adaleti, ubudiyeti anlattığı cihette tekrarın aynı hakikat ve tam bir hikmet olduğunu ve pek çok tekrar gerektiğini izah etmişti pek çok hikmetleriyle. Örneğin Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin adeta ekmek gibi, su gibi insana her zaman lazım olduğunu, onun için Kur'an-ı Kerim'de 114 surede tekraren geçtiğini izah etmişti. Daha pek çok hikmetlerine değinmiş, insanın ubudiyetine, kainatın hakikatine, insanın cehennemden kurtulmak, cennete gitmek ve ebedi saadete kavuşmak gibi, hayatının en mühim gayesi olan ubudiyet gibi, kulluk gibi, kainatın ne olduğunu, bütün bu beşeriyetin ve mahlukatın nereden gelip nereye gittiğini, bu kainatta neci olduğunun sırlarını açıklaması gibi pek çok tekrarattan ve onların aynı hikmet

bir hakikat olduğundan örnekler vermişti. Bugün inşallah kaldığımız yerden mevzuya devam edeceğiz değerli dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetü lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midad kelimatihi ala rasulina salavat. Evet değerli dinleyenler, Kur'an-ı Hakim'in bazı ayetleri çok tekrar etmesinin hikmetlerini izah eden 10. meseleye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın Mekke sureleriyle Medine sureleri belagat noktasında ve icaz cihetinde ve tafsil ve icmal veçhinde birbirinden ayrı olmasının sırrı ve hikmeti şudur ki, burada da değerli dinleyenler başka bir mevzuya değiniyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de inen ayetler ve Medine'de inen ayetler var. Mekki sureler ve Medeni sureler var. Bunların hepsi de son derece belagatlı ve icazlı ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim'in tamamı zaten öyledir. Ama burada şuna dikkat çekiyor. Bu Mekke sureleri ve Medine sureleri dediğimiz surelerin belagat cihetinde, yani o beyanındaki hale uygun söz söyleme sanatında, icaz dediğimiz asla taklit edilemez cihetinde, tafsil dediğimiz teferruatıyla açıklama yahut da icmal dediğimiz özet olma noktasında birbirinden ayrı olmalarının sırrı ve hikmeti vardır diyor, onları izah edecek. Şudur ki bu sır ve hikmet, Mekke'de birinci safta Kur'an'ın muhatap ve muarızları Kureyş müşrikleri ve ümmileri olduğundan. Evet, burada bir noktaya dikkat çekiyor. Mekke'de Kur'an'ın muhatapları kimdi ilk safta? Kureyş müşrikleriydi. Muarızları da onlardı. Yani ona karşı çıkanlar da onlardı. Ve Kureyş'teki ümmilerdi. Yani okuma yazma bilmez kişiler. Cahil bir topluluk. Bunlar olduğundan dolayı belagat cihetinde, yani o hale uygun söz söyleme noktasında kuvvetli bir üslubu âli, yüksek ve kuvvetli bir üslup ve icazlı, yani düzgün söz söyleme sanatına uygun, mukanni yani kanaat verici, ikna edici bir icmal ve tespit için tekrar lazım geldiğinden. Kur'an-ı Kerim'deki tekrarların hikmetlerinden birisi de budur diyor. Mekke'deki müşrikler ve Kur'an'ın muhatapları daha çok ümmi insanlar olduğu için, muarızlar da öyle olduğu için belagatça kuvvetli, onların haline uygun anlayabilecekleri şekilde ve tarzda düzgün söz söyleme sanatına münasip, icazlı ve onları söylendiği zaman, duydukları zaman ikna edici, onlara kanaat verici bir icmalle, bir özetle tekrar etmek lazım geliyordu. Kur'an-ı Kerim'de o tekrar lazım geldiğinden ekseriyetçe Mekkiye sureleri, yani Mekke'de nazil olan o sureler, ayetleri erkan-ı imaniyeyi, imanın şartlarını ve tevhidin, yani Allah'ın varlığının ve birliğinin mertebelerini gayet kuvvetli ve yüksek ve icazlı bir icaz ile tekrar edip ifade ederek mebdeen, yani başlangıcı, evet, ve meadı, yani başlangıç noktasını ve varış yerini, dünyayı ve ahireti, Allah'ı, ahireti değil yalnız bir sayfede, bir ayette, bir cümlede, bir kelimede, belki bazen bir harfte ve takdim tehir, yani öne alma yahut da geri bırakma suretiyle tarif ve tenkir ve hasf ve zikir gibi, yani gizleme, açıklama gibi heyetlerle öyle kuvvetli ispat eder ki Kur'an-ı Kerim, ilmi belagatın, belagat ilminin dahi imamları hayretle karşıladılar. Arabistan'da malumunuz değerli dinleyenler, edebiyat çok ilerideydi ama cahil ve ümmi bir kavimdi. Ayrıyeten müşrik idiler. Yani putlara tapıyorlardı. Meşhur biliyorsunuz 360 küsür putları vardı. Putlara tapıyorlardı ve Kur'an-ı Kerim'in muhatapları da, muarızları da Mekke müşrikleri ve ümmileri idi. Dolayısıyla onların o haline uygun Allah'ın varlığı ve birliği hususunda, ahiretin varlığı hususunda,
iman şartları hakkında, inanılması gereken konularda öyle yüksek bir üslupla ikna edici, kısa ama kalplere tesir eden bir belagatla, bir mucizeli sözle, bir düzgün söz söyleme sanatıyla onlara ifade ederek insanın başlangıcını, sonunu, dünyayı, ahireti, oradaki halleri belki bir sayfede, belki bir ayette, bir cümlede, hatta bir kelimede, bazen açıklayarak, bazen gizleyerek, bazen öne alarak, bazen geri bırakarak, çeşitli kalıplarda, çeşitli kısımlarda, heyetlerde öyle kuvvetli bir şekilde ispat etmiş ve insanları ikna etmiş ki, o zamanın dahi edebiyatçıları, belagat ilminin dahileri hayretle karşılamışlar. Hatta onlardan malumdur, secde eden levit gibiler çıkmış. Edebiyatın dahisi bir ayet-i kerimeyi duyduğunda Festabi Matu merayetini secde etmiş. Demişler, sen Müslüman mı oldun? O demiş, yok, ben bu ayetin belagatına secde ettim. Öyle güzel söz söylüyor, öyle güzel anlatıyor ki tam mucize. Yahut da Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi sahabelerin nasıl Müslüman olduğunu hatırlarsak şayet, kız kardeşinin evinde okunan Kur'an'ı duyduğunda kalbinin nasıl yumuşadığını, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı öldürmeye giderken o ayet-i kerimelerin tesiriyle nasıl Müslüman olup gidip onun huzurunda, aleyhissalatü vesselam huzurunda şehadet getirdiği hepinizin malumudur. İşte Kur'an-ı Kerim o kavme, onların haline uygun öyle yüksek bir sanatla ve ikna edici bir şekilde Allah'ı, ahireti, melekleri, kitapları, resulleri, kaderi vesaire, imanın diğer şartlarını öyle anlatıyor, öyle ikna ediyordu ki, öyle mucizeliydi ki edebiyat dahileri bile hayrette kalıyorlardı. Bir sözden, bir ayetten insanlar Müslüman oluyorlardı. Risale-i Nur ve bilhassa Kur'an'ın 40 veçi icazını icmalen ispat eden 25. söz. Risale-i Nur'da 25. söz vardır değerli dinleyenler. Kur'an-ı Hakim'in 40 cihetle nasıl mucize olduğunu gayet güzel bir şekilde anlatır. İşte Risale-i Nur'a, özellikle Risale-i Nur'dan 25. söze atıfta bulunuyor. O söz zehirleriyle beraber Kur'an'ın nazmındaki veçi icazı, o şiir olmayan ama adeta şiir gibi anlatımındaki mucizeliği, mucizelik yönünü harika bir surette ispat eden Arabi Risale-i Nur'dan İşaretül İcaz tefsiri. Harf harf Kur'an'ın nasıl mucize olduğunu, kelime kelime Kur'an'ın ayetlerinin nasıl hikmetli olduğunu, belagatlı olduğunu, sure sure, ayet ayet nasıl bir kitap olduğunu, Allah'ın kelamı olduğunu öyle güzel ispat ediyor. İşaretül İcaz yine Risale-i Nur'dan. İşte İşaretül İcaz tefsiri bil fiil göstermişler ki Mekke'ye olan surelerde, yani Mekke'de inen sure ve ayetlerde en âli bir üslup, en yüksek bir üslup, bir tarz, belagat tarzı ve en yüksek bir icazı vardır. Çok yüksek bir tarzda. Mucizelik, düzgün söz söyleme sanatı ve hale uygun söz söyleme sanatı vardır. Ama medeniye surelerde ve ayetlerde, yani Medine'de nazil olan ayet ve surelerde ise onların da hikmetleri vardı. Onlar nasıl gelmişler? Orada da Kur'an'ın birinci safta muhatapları ve muarızları Mekke'de nasıldı? Müşrikler, Kureyş müşrikleri ve ümmileriydi. Muarızlar da muhatapları da ilk safta, ön safta. Medine'de ise inen ayetlerde muhatap kim? En ilk saftaki, birinci saftaki muhataplar ve muarızlar Allah'ı tasdik eden Yahudi ve Nasara gibi ehli kitap olduğundan. Medine'de Hristiyanlar var, Yahudiler var ve onlar müşrik değiller, puta tapmıyorlar. Allah'ı kabul ediyorlar ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmiyorlar, reddediyorlar. Dolayısıyla orada birinci safta muhatap, Medine'de inen ayetlerde ve surelerde o ehli kitap olan Nasara ve Yahudilerdir. Onlar olduğu için muktezai belagat ve irşat ve mutabık-ı makam ve halin lüzumundan, yani o hale uygun, oradaki kişilerin yapılarına, inançlarına müsait, kafa yapılarının alacağı şekilde o durumun gerektirdiği bir irşad için, onları irşad etmek için sade ve vazı ve tafsilli, gayet sade, açık, gayet tafsilatlı, yani teferruatlı anlatılan bir üslupla ehli kitaba karşı dinin yüksek usulünü ve imanın rükünlerini değil, belki medar-ı ihtilaf olan şeriatta ve ahkamda
şeriatta, hükümlerde, peygamberler arası şeriatta ve hükümlerde.

bölümlerde ihtilaf mevzusu olan, dinler arasında ihtilaf mevzusu olan teferruatın ve külli kanunların menşeileri, kaynakları ve sebepleri olan cüz'iyatın beyanı lazım geldiğinde. Orada külli ve umumi düsturlar anlatılmıyor. Mekke'de insanlar müşrik olduğu için, ümmi cahil olduğu için onlara Allah'ın varlığı ve birliği, ahiret, iman şartları anlatılıyordu. Ve çoğunlukla icmalen anlatılıyordu. Ama ikna edici, yüksek bir edebiyatla. Medine'de ehli kitap ilk safta pek çok muhatabı var ama Medine'de muarızları ve muhatapları ehli kitap olduğu için Allah'ı tanıyan, peygamberleri bilen, ahireti reddetmeyen, kabul eden insanlar olduğu için ama onlarla nerede ihtilaf var? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmiyor. Kendi aralarında herkes kendi peygamberinden başkasını ya da birkaç peygamberden bazılarını kabul etmiyorlar. Şeriatlarda ihtilaf var. Cüz'i meselelerde o dinler arasındaki muhalefetler var. Bütün bunları izah için dinin yüksek usulünü, iman rükünlerini değil, onları Mekki surelerde anlatıyordu. Medeni surelerde ise onları değil, işte ihtilaf mevzusu olmuş şeriat ve ahkamdaki o teferruatın ve külli kanunların kaynakları, sebepleri olan cüz'iyatın beyanı lazım geldiği için diyor. O medeniye surelerinde ve ayetlerinde ekseriyetçe, çoğunlukla tafsil ve izah ve sade üsluplarla beyanat içinde Kur'an'a mahsus emsalsiz bir tarz beyanla, o genel kaidelere kaynaklık eden alt kaideler anlatılmış ama ihtilaf mevzuları sade bir üslupla, teferruatla gayet güzel izah ederek ama Kur'an'a mahsus taklit edilemez, mucize, emsalsiz bir üslupla o tarzda beyan edilmiş. Böyle bir tarzı beyanla birden o cüz'i teferruat hadisesi içinde tekrar oradan yüksek ve kuvvetli bir fezleke, bir hatime, bir hüccet ve o cüz'i hadise-i şer'iyeyi küllileştiren, o şeriata ait küçük hadiseyi umumileştiren ve imtisalini, ona boyun eğmeyi, onu kabul etmeyi, imanı billah ile temin eden, bunları ancak Allah'a imanla temin edebilirsiniz diyen bir cümleyi tevhidiyeyi, tevhid cümlesini ve imani bir cümleyi ve ahirete ait bir cümleyi zikreder. Yani ahkamdaki, şeriatlardaki değişiklikleri, teferruatı Kur'an'ın nazarıyla nasıl olduğunu anlatırken, aynı zamanda o cüz'i umumi kaidelere kaynaklık teşkil eden o parça parça küçük kaidelerin aslında tevhid gibi, iman gibi büyük hakikatlere işaret ettiğinde Kur'an-ı Kerim yüksek bir üslupla oraya bağlar, onları da zikreder. Ahiret anlatır, Allah'ı anlatır. O makamı nurlandırır ve ulvileştirir. Risale-i Nur ayetlerin ahirlerinde ekseriyetçe gelen Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe alâ külli şeyin kadîr İnnallâhe bi külli şeyin alîm ve huvel azîzül hakîm ve huvel azîzür rahîm gibi tevhidi ve ahireti ifade eden fezlekelerde hatimelerde ne kadar yüksek bir belagat ve meziyetler ve cezaletler ve nükteler bulunduğunu 25. sözün 2. şuresinin 2. nurunda o fezleke ve hatimelerin yani özetlerin ve o bitimler kısımlarının pek çok nüktelerinden ve meziyetlerinden 10 tanesini beyan ederek o hülasalarda bir mucize-i kübra, Kur'an'ın anlattığı o özetlerde, o fezlekelerde büyük bir mucize olduğunu muannitlere de ispat etmişti. Neresi? 25. söz. Kur'an'a dair, Kur'an'ın mucize olduğuna dair 25. söz. Evet, ayet-i kerimelerin meallerine de bakalım değerli dinleyenler. Şöyle buyuruluyor meallerde. Şüphesiz ki Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ve o kudreti daima üstün gelen aziz, her işi hikmetli olan hakimdir. Çünkü o kudreti her şeye üstün gelen aziz ve çok merhamet eden rahimdir. Bu gibi ayetlerin hepsi de tevhidi. O sonlarda, ayet sonlarında, sure sonlarında tevhidi anlatıyor. İşte bunlardaki o yüksek üslubu, o yüksek belagatı, Kur'an-ı Kerim'in sözlerindeki o hale uygun söz söyleme sanatını, cezalet dediğimiz sözdeki heybeti gösteren, mucizeliği gösteren ayetlerdir ve bunların geniş bir
izahı delilleriyle birlikte değerli dinleyenler, nerede anlatılmış? 25. sözde. Kur'an-ı Kerim'in mucize olmasıyla ilgili, 40 cihetle mucize olmasıyla ilgili merak eden dinleyicilerimiz varsa Risale-i Nur'dan 25. sözü okumalarını, mütalaa etmelerini tavsiye ediyoruz değerli dinleyenler. Ve devam ediyoruz. Evet, Kur'an o teferruat-ı şeriyenin, hani o medeni surelerde ahkam ve şeriatlar arasındaki o teferruattaki mevzuların ve o kavanin-i içtimaiyenin umuma dair, içtimai hayata dair kanunların beyanı içinde, onları da anlatıyor ya orada, o beyanlar içinde birden muhatabın nazarını, muhatap aldığı kesimin nazarını yüksek ve külli noktalara kaldırıp sade üslubu bir ulvi üsluba ve şeriat dersinden tevhid dersine çevirerek Kur'an'ı hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı ahkam ve hikmet, hem bir kitab-ı akide ve iman ve zikir ve fikir ve dua ve davet olduğunu gösterip her makamda çok makasıdı irşadiyeyi Kur'aniyeyi, Kur'an'ın irşad etmek için kullandığı maksadının irşad olduğunu ders vermesiyle Mekke ayetlerin tarz-ı belagatlarından ayrı ve parlak mucizane bir cezalet ishar eder. İşte 25. sözde değerli dinleyenler, dinsizlere dahi Kur'an'ın mucize olduğunu ispat eden ayetlere dikkat çekmişti. Kur'an-ı Kerim'in tamamı böyledir. Medeni ve Mekki dediğimiz, yani Medine'de ve Mekke'de nazil olan ayetlerin hikmetlerini anlatıyordu burada. İşte medeni ayetlerde ahkam-ı şeriata dair o teferruattaki mevzuyu anlatırken birden muhataplarının kafasını kaldırıp yüksek ve ulvi bir hakikate baktırarak tevhidi ahireti anlatıyordu. Umumi kanunları anlatırken onlara yüksek ve sade bir üslub içerisinde şeriat dersinden tevhid dersine onların bakış açılarını çevirerek Kur'an'ın hem bir şeriat kitabı, hem bir hüküm kitabı, hem bir hikmet kitabı, hem bir inanç kitabı olduğunu, hem iman kitabı, hem zikir ve dua kitabı olduğunu, tevhid kitabı olduğunu, davet kitabı olduğunu gösterip bütün bu makamlarda Kur'an'ın irşad etmek için pek çok maksadının bulunduğunu ders vererek Mekki ayetlerin belagat tarzından ayrı bir üslupla, yani başka yüksek bir üslupla, yine onlar da yüksek üslupta ayetlerdi, oradaki insanlara ilk etapta hitap ediyordu diyelim. Burada da ayrı bir sözde heybet, mucize olan bir cezalet göstermiştir Kur'an-ı Kerim'in ayetleri değerli dinleyenler. Bazen iki kelimede, mesela Rabbül Alemin, Rabbüke ve Rabbüke tabir ehadiyeti ve Rabbül Alemin ile vahidiyeti bildirir. Bazen de iki kelimede, mesela Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi hitabıyla ve Rabbüke, yani senin Rabbin kelimesinde Rabbüke tabiriyle ehadiyeti, yani umumilikten tüm alemlerin Rabbi Allah vahidiyeti, Allah'ın genelde bütün kainattaki birliğini, birliğinin delillerini ve senin Rabbin, tüm kainatın da Rabbi, o vahittir, senin de Rabbindir, yani ehaddir. Sana mahsus bir yüz vermiş. Seni tüm insanlar içinde ayrı yapmış. Sana mahsus da Allah'ın bir mührü, bir hatemi var. Ehadiyeti gösteriyor. Tüm alemlerin Rabbi olduğu gibi senin de Rabbin. Vahidiyet ve ehadiyeti, yani Allah'ın birliğini gösteriyor. Cenab-ı Allah'ın isimlerinin birliğinin birçok şeyde görünmesine, alemlerin Rabbi derken onu kastediyor. Vahidiyet diyoruz. Allah'ın isimlerinin ve birliğinin her bir şeyde o şeyi de benzersiz kılarak görünmesi. Tüm alemlerin Rabbi, her şeyde Allah'ın isimleri ve isimlerinin birliği görünüyor. Buna vahidiyet. Senin de Rabbin derken ve Rabbüke, Rabbül Aleminden Rabbüke'ye geçiyor. Ve senin de Rabbin, yani Allah'ın isimleri ve Allah'ın birliği senin üzerinde de seni her şeyden benzersiz kılarak tecelli etmiş delilleri var. İşte bazen iki kelimede alemlerin Rabbi, senin de Rabbin kelimelerinde vahidiyeti ve ehadiyeti, Rabbül Alemin ile de vahidiyeti bildirir. Ehadiyet içinde de vahidiyeti ifade eder. Yine senin Rabbin derken de o ehadiyet içinde Allah'ın

isimlerinin ve birliğinin sende benzersiz görünmesinin tecellileri içinde yine Allah'ın tüm kainatın Rabbi olduğunu, yani vahidiyetini de gösterir. Onu da ifade eder. Öyle mucizedir Kur'an-ı Kerim. Hatta bir cümlede, tek bir cümlede bir zerreyi, bir küçücük parçayı bir göz bebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği gibi güneşi aynı ayetle, aynı çekişle göğün göz bebeğinde yerleştirir. Gökyüzünde büyük bir insan gibi düşün, tüm kainatı bir insan gibi düşün, gökyüzü onun gözü, güneş de o gözün göz bebeği. Aynı ayetle o gözü de güneş gözünde oraya çakar ve oraya yerleştirir ve o göğe bir göz yapar güneşi. Mesela Bismillahirrahmanirrahim, halagas semavatı vel ard, göklerin de yerin de Rabbi ayetinden sonra yulücülleyle fin nehar ve yulücünnehare fil leyl ayetinin akabinde geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar ayetinin akabinde Bismillahirrahmanirrahim ve huve alimin bidatis sudur der ve o sinelerin içinde olanı hakkıyla bilir diyerek zemin ve göklerin haşmeti hırkatinden, yerin, göklerin yaratılmasındaki o büyük haşmetinden oradan geçer, kalbin dahi hatıratını bilir. Ne diyordu? Sinelerinizde, sinelerin içinde olanı hakkıyla bilir Allah. Gizlediğinizde, açıkladığınızda. Hakkıyla bilir der. Bakınız, semavat ve arzın Rabbi olduğundan, onu yarattığından bahsetti. Sonra geceyi gündüze, gündüzü geceye kattığından, sonra da sinelerde olduğunu bildiğinden, ehadiyet içinde vahidiyeti, vahidiyet içinde ehadiyeti göstererek yüksek bir belagatla Kur'an-ı Kerim ayetlerini ifade ediyor. İşte diyor ki, semavatı da arzı da Allah yarattığı gibi, geceyi gündüze kattığı gibi, onun içindekileri bildiği gibi, senin sinende olanı da bilir, idare eder, hatıratını dahi bilir der tarzında bir beyanat cihetiyle o sade ve ümmiyet mertebesini ve avamın fehmini nazara alan o basit ve cüz'i muhavere, o tarz ile ulvi bir cazibedarlığa ve umumi bir irşatkarlığa ve bir mukalemeye döner. Sadece avamı nazara alıyormuş gibi görünen, onlara hitap eden o ayet, devamıyla birlikte ve bütünüyle birlikte bir umumilik kesbeder. O basit ve cüz'i konuşma, semavat ve arzın Rabbi, geceyi gündüze, gündüzü geceye katar dediğinde avam dahil herkes bunu anladığı gibi sizin sinelerinizde, kalplerinizde olan en gizli hatıratınızla bilir diyerek bütün kainatla birlikte içindekileri bilmesi haşmetindeki büyüklükle, öyle bir çekicilikle, umumi bir irşatkarlığa, yani herkesi, alim, cahil, büyük küçük herkesi irşad eder bir tarzda bir büyük bir anlayışa hitap eder ve böyle bir konuşmaya döner. Bugün işte semavat ve arzın halikı olan, yerleri gökleri yaratan Allah, geceyi gündüze katan Allah, tüm kainatla konuşmuş ve konuşuyor. Bütün ilim adamları gökyüzünün esrarını çözmek için. Bir kısmı yeryüzünün, bir kısmı yeryüzündeki hayvanların, bir kısmı sadece hayvanlardan ya da bitkilerden tek bir türünün, hatta onlardan bir tek çiçeğin, bir tek yaprağın hikmetlerini o belgeseller dediğimiz filmlerde belki izliyorsunuz, anlatmakla bitiremiyorlar. Ve her gün yeni bir şey keşfediliyor. Her birisi Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren, hem vahidiyetini hem ehadiyetini ispat eden delillerdir. İşte ayetler, Mekki ve Medeni ayetler, bütün bunlara dikkat çekerek hem cüz'i ve sade bir muhavere, hem yüksek ve ulvi bir mukaleme ile insanlığa hitap ediyor, şuur sahiplerine hitap ediyor ve mucizeliğini gösteriyor. Bir sual var, cevabı var değerli dinleyenler. Daha sonra başka bir sual devam ediyor. Bazen ehemmiyetli bir hakikat sathi nazarlara görünmediğinden çok önemli bir hakikat vardır. Bu hakikat sathi, yani yüzeyden bakanlara görünmeyebilir, görünmediğinden ve bazı makamlarda cüz'i ve adi bir hadiseden, sıradan küçük bir hadiseden yüksek bir fezleke-i tevhidi, tevhidin, yüksek tevhid hakikatinin bir özetini veya külli bir düsturu umumu ilgilendiren bir kaideyi beyan etmekte münasebet bilinmediğinden bir kusur tevehhüm edilir. Mekki ve

medeni ayetlerin ve Kur'an'ın ayetlerdeki tekrarlarının hikmetlerini işliyoruz ya değerli dinleyenler. Önce bir hükmü söylüyor Üstad Hazretleri. Diyor ki, bir hakikat anlatılır. Bu hakikatte aslında cüz'i ve küçük hadiseden büyük hadiseye bir atıf vardır. Ama insanların nazarları, bakış açıları, ilimleri yetişmediği için, anlayışları ona yetmediğinden, kafi gelmediğinden dolayı o sathi nazarlar bazı makamlardaki o cüz'i ve basit görünen sıradan hadiseden aslında büyük bir tevhidi özet olduğunu veya umumu ilgilendiren bir kanun çıktığını, bunun için onun beyan edildiğini Kur'an-ı Kerim'de o münasebeti bilemezler. Onu zannederler bu bir kusurdur. Haşa. Böyle vehmederler. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşini bir hile ile alması için de Bismillahirrahmanirrahim ve fevka külli di ilmin alim diye gayet yüksek bir düsturun zikri belagatça münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Mesela insanların itiraz ettiği bir nokta Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşini bir hile ile Mısır'da bırakması gibi. Orada ve fevka külli di ilmin alim denmesinin, o yüksek düsturun zikredilmesinin belagat itibariyle, yani hale uygun söz söyleme sanatı itibariyle ne demek istediğini insanlar o sırrı, o münasebeti göremiyorlar. Hikmeti nedir mesela bunun? O ayet-i kerimede deniliyor ki Yusuf suresinde her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır. Her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır. Yani Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin yüklerinin içine bir kap saklayıp kardeşlerini rehin istiyor ya, o ayetin sonunda İşte her bilenin üstünde bir bilen vardır. Her ilim sahibinin üstünde. Ki ayetin hemen onun akabinde gelmesinin, arada nasıl bir münasebet olduğunun, o aradaki o ince sırrın hikmeti nedir? Bunu insanlar anlayamıyorlar. Ve bunu haşa kusur zannedebiliyorlar. Cevabı neymiş bakalım birlikte değerli dinleyenler. El cevap, her biri birer küçük Kur'an olan, ekser uzun surelerde. Burada da yine bir hüküm var. Uzun surelerin çoğunluğu adeta bir Kur'an gibidir. Bir çekirdeğin bir ağacı içinde taşıması gibi. Her biri birer küçük Kur'an hükmünde olan o surelerin uzun surelerde ve mutavassıtlarda, yani orta uzunluktaki surelerde ve çok sayfelerde ve makamlarda yalnız 2-3 maksat değil, belki Kur'an'ın mahiyeti, hem bir kitab-ı zikir ve iman ve fikir, hem bir kitab-ı şeriat ve hikmet ve irşat gibi çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazammül ettiğinden, insanlar zanneder ki o uzun surelerde yahut orta surelerde birkaç maksadı Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Hayır, öyle değildir diyor. Pek çok maksadı anlatıyor. Öyle şeyler anlatıyor ki aynı sayfede hem zikir, hem fikir, hem davet, hem dua, hem hikmet, hem şeriat, hem tevhid var. İşte Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda fikir ve zikir kitabı olduğunu o surelerde Allah-u Teala anlatıyor. O bağlantılar onun için. Bunları anlayamıyor insanlar. Dolayısıyla o ayetlerin onun arkasından gelmesi Yusuf suresinde tam bir hikmet ve belagattır diyor. İşte bütün bunları ayrı ayrı çok kitapları Kur'an tazammun ettiğinden, içine aldığından, rububiyeti ilahiyenin, Allah'ın Rablığının her şeyi ihata ettiğini, kuşattığını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle Kainat Kitabı Kebiri'nin, bu büyük kainat kitabının bir nevi kıraatı olan Kur'an. Kur'an bu büyük kainat kitabını bizlere okuyup anlatıyor. Bir nevi onun okumasıdır. İşte Kur'an elbette her makamda, hatta bazen bir sayfede, tek bir sayfede çok maksatları takip ederek, çok gayeler o sayfaya yerleştirerek marifetullah'tan, Allah'ı delilleriyle bilmekten, ilmen bilmekten ve tevhidin mertebelerinden ve imanın hakikatlerinden ders verdiği haysiyetiyle o tek bir makamda, mesela zahirce zayıf bir münasebetle, dış görünüş itibariyle münasebeti ilişkisi zayıf görünür tarzda başka bir ders açıyor. Halbuki orada kuvvetli bir münasebet var ve oradan oraya Kur'an-ı Kerim geçiş yapıyor. Ve o zayıf münasebete çok kuvvetli münasebetleri iltihak ediyor. O makama gayet mutabık oluyor, uygun düşüyor. Mertebe-i belagatı iyice yüksekleniyor. Böylece Yusuf Aleyhisselam'ın o yapmış olduğu kardeşini geri bırakma hadisesinin
o hadisesinin ucunu

Ondan bir münasebetle Allah-u Teala bütün kainatın Rabbi olduğunu, her şeyi bildiğini, her ilim sahibinin üzerinde kendi ilminin olduğunu, kendisinin olduğunu ve daha pek çok hikmetleri anlatmış oluyor değerli dinleyenler. Çünkü kainatı okuyan kitap Kur'an kitabıdır. Bütün kitapların anasıdır. Aynı zamanda tevhid kitabıdır. Hem fikir kitabıdır. Üstelik zikir kitabıdır, dua ve tevhid kitabıdır. Şeriat kitabıdır, ahkam kitabıdır. Evet, ikinci sualle devam edelim değerli dinleyenler. İkinci bir sualde de şöyle deniyor. Kur'an'da sarihan ve zımnen ve işareten, yani ya işaret ederek, ya gizli, ya açık bir ifadeyle, ahireti ve tevhidi, Allah'ın varlığını ve birliğini, ahiret hayatını ve beşerin, insanlığın mükafat ve mücazatını binler defa ispat edip nazara vermenin ve her surede, her sayfede, her makamda ders vermenin hikmeti nedir? Diyor ki sualde, her sayfede neredeyse Kur'an'ın her ayetinde, her sayfasında, her suresinde, tamamında hatta her makamda, anlattığı her makamda bir ders veriyor. Ya açıkça, ya işaret ederek, ya da gizleyerek. Bu ders ahiret dersi, bu ders tevhid dersi, bu ders insanlığın cennete gideceğinin, orada mükafatlanacağının yahut cehenneme gidip orada mücazatlanacağının, yani ceza göreceğinin dersidir. Bunun hikmeti nedir diyor. Sürekli bunu anlatıyor. Yine Kur'an ayetlerinin tekrarıyla ilgili, onun hikmetiyle ilgili bir sual değerli dinleyenler. El cevap, daire-i imkanda ve kainatın sergüzeştine ait inkılaplarda, imkan dairesi dediğimiz olabilirlik aleminde, varlığı ve yokluğu eşit olanların dairesinde, yani kainat dairesinde. Her şey olabilirdi de olmaya da bilirdi. Allah'ın yaratmasıyla oluyor. İmkan dairesi. Mümkün olma. Ve yine bu kainatın gidişatı, başından geçenlere ait değişikliklerde ve emanet-i kübrayı ve hilafet-i arziyeyi, yeryüzünün halifeliğini, Allah'ın verdiği emaneti omzuna alan insanoğlunun, beni Adem'in, nevi beşerin, şekavet ve saadet-i ebediye dediğimiz, ebediyen ya cezalanması ya da kurtuluşu, cennette mükafatlanması hadisesine medar olan vazifelerine dair en büyük, en ehemmiyetli ve en dehşetli meselelerinde en azametlilerini ders vermek ve hadsiz şüpheleri ortadan kaldırmak, izale etmek ve gayet şiddetli inkarları ve inatları kırmak cihetinde. Elbette dehşetli, o dehşetli inkılapları tasdik ettirmek ve o inkılapların azametinde, büyüklüğünde büyük ve beşere en lüzumlu ve en zaruri meseleleri teslim ettirmek için Kur'an binler defa değil, belki milyonlar defa onlara baktırsa, yine israf değil ki, milyonlar kere tekrar ile o bahisler Kur'an'da okunur, sanç vermez, ihtiyaç kesilmez. İnsanlığın öyle bir hadisesi ki bu hadise, öldükten sonra ebediyen ceza görmek, cehenneme gitmek yahut ebediyen cennete gidip mutlu olmak hadisesi. İnsanlığın bundan daha büyük bir hadisesi olabilir mi? Tevhid hakikati, kainatta en büyük hakikat, bundan büyük bir hakikat olabilir mi? Emaneti kübrayı üstlenmiş insan, dağların, taşların kaçındığı emaneti üzerine almış, yeryüzünde Allah'ın halifesi sıfatına nail olmuş, o ağır yükü omzuna almış insanın, ebedi hayatını ilgilendiren, bu dünya hayatını ilgilendiren büyük ve ehemmiyetli, dehşetli meselelerde inkarları kırmak, o hadiseleri ders vermek, inatları gidermek için bu kainatı ve kainatın sergüzeştini ve insanın başına gelecekleri Kur'an'ın anlatması, çok tekrar etmesi israf değildir. Değil, binler, milyonlar kere tekrar etse Kur'an-ı Kerim bunu, yine de azdır, yine ihtiyaç var, sürekli okuruz ve asla da usanmayız. İhtiyaç da kesilmez, sürekli de buna ihtiyaç duyarız. Aynen sürekli yemek yiyip su içtiğimiz gibi, bundan usanmadığımız misillü yahut sürekli havayı teneffüs ettiğimiz halde usanmadığımız gibi, Kur'an ayetlerine ve bu anlatılanlara milyonlar da tekrar olsa yine ihtiyacımız var. Her an, her nefes
yine ihtiyaç kesilmez ve bir mucize olabilir.

asla insanı usandırmaz. Bundan önceki mevzularda söylemişti hatırlarsanız, sesten rahatsız olan ihtiyarlar bile, ölüm döşeğindekiler bile ancak Kur'an'la huzur bulurlar. Evet, anlattığımız mevzuya bir örnek. Mesela, Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْحَارِ خَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا Ayetinin gösterdiği müjdeyi, saadeti, ebedi hakikati. Ebedi saadet müjdesini veren bir hakikat. Ne diyor ayet-i kerimede değerli dinleyenler? Muhakkak ki iman edip salih ameller işleyenler var ya, onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada ebedi olarak devamlı kalıcıdırlar diyerek salih amel işleyenlerin, iman edenlerin ebediyen cennette kalacaklarını, orada nimetleneceklerini bahseden, müjde veren, ebedi saadet hakikatini müjde veren bu ayetler. Biçare insanlığa her dakika kendini gösterip gösteren hakikati mevt, ölüm hakikati var ki her zaman insana kendini gösteriyor. Sen bu dünyadan gideceksin diyor. Şimdi böyle bir insana her an ölümün ensesinde olduğunu hissettiği bir zamanda Kur'an-ı Kerim sürekli tekrar ile diyor ki sen iman et ve salih amel işle. Cennette ebediyen nimetleneceksin. Ne güzel bir müjde veriyor. Bu usandırır mı insanı? Bu israf mıdır? Haşa. Yine insanı, hem dünyasını, insanın dünyasını, hem bütün dostlarını, ahbabını idam-ı ebediden kurtarıp ebedi bir saltanatı kazandırır dediğinden, iman eder salih amel işlersen bütün ahbablarını yok olmaktan kurtarıp ebedi bir saadete, bir saltanata onları ulaştırır dediğinden, milyarlar defa tekrar edilse bu ayetler ve benzeri ayetler ve kainat kadar ehemmiyet verilse buna, yine israf olmaz, yine kıymeti düşmez. İşte bu çeşit hadsiz kıymetdar meseleleri ders veren Kur'an-ı Kerim bu çeşit çok kıymetli meseleleri anlatıyor bizlere. Bu meseleleri ders veriyor. Bunları ders veren ve kainatı bir hane gibi, tüm kainatı adeta bir ev gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılapları tesis etmekte. İkna ve inandırmaya ve ispata çalışan Kur'an-ı Mucizel Beyan. Kainat sürekli değişiyor, halden hale giriyor. Sürekli bir şeyler gidiyor, yeni bir şeyler geliyor. Sürekli ölümler ve dirilmeler, hayat bulmalar var. Bütün bu kainat hadiseleri içinde bu çeşit kıymetli meseleleri, kainatı bir hane gibi değiştiren, şeklini bozup dehşetli o halden hale geçmeleri tesis etmede ikna ve inandırmaya ispata çalışan Kur'an-ı Mucizel Beyan. Elbette sarihan, yani gayet açık bir tarzda ve zımnen, yani gizleyerek, perde altında yahut da işaret ederek binler defa o meselelere nazar-ı dikkati celp etmesi. Bu meselelere dikkatimizi çekiyor. Kainat değişiyor, ölüm var, yaşlanıyorsunuz, ihtiyarlanıyorsunuz, dünyada hiçbir şey elinizde kalmayacak. Kıyamet var, haşır var, ahiret var, Allah var, kitap var, peygamberler var diyerek bu meselelere dikkat çekip salih amel işleyenlere müjdeler vermesi, İsyan edenlere ceza vermesi gibi meseleleri tekrar etmesi, özellikle bu müjde kısmı, az sonra da ceza kısmı gelecek, ikna etmesi, oraya yönlendirmesi Kur'an'ın ve bunu açıkça işareten yahut zımnen tekrar etmesi, bütün nazarları bu meselelere çekmesi değil israf, belki ekmek, ilaç, hava ve ışık gibi, ziya gibi birer hacat-ı zaruri hükmünde, adeta bir ışık gibi, ekmek gibi, su gibi, ilaç gibi zaruri ihtiyaçlardandır bunu. O hükümde ihsanını tazelendirir. Allah'ın bize ihsanıdır aslında Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerin çokça geçmesi. Hem ihsanıdır, hem ihsanını, cennet ihsanını hatırlatır. Kainat ihsanını bizlere hatırlatır. Hem mesela Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ وَاِنَّ الظَّالِمِنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ gibi tehdit ayetlerini. Az önceki okuduklarımız müjde ayetlerine örneklerdi, çok tekrar edilenlerden. Şimdi tehdit ayetlerine örnekler var. Bu ayet-i kerimelerde de şöyle deniliyor değerli dinleyenler. İnkar edenlere gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. İşte şüphesiz o zalimler yok mu? Onlar için pek elemli, pek acıklı bir azap vardır. Bu gibi tehdit ayetlerinde, inkar edenlerin varacakları yerin cehennem ateşi olduğunu
zulmedenlerin pek acıklı, elemli bir azaba gireceklerini anlatan, bununla tehdit eden ayetler, tehdit ayetlerini Kur'an gayet şiddetle ve gayet hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikretmesinin hikmeti ise, bunda da bir hikmet var değerli dinleyenler, o hikmet ise Risale-i Nur'da kat'i ispat edildiği gibi beşerin küfrü, insanlığın inkarda olması kainatın ve ekser mahlukatın hukuklarına öyle bir tecavüzdür ki bir insanın küfrü sadece kendinde kalmıyor. O insanın inkarı bütün kainatı ilgilendiriyor. Bütün kainatı kızdırıyor. Bütün kainatın hukukuna tecavüzdür. Geçmiş programlarda bunu izah etmiştik. Öyle bir tecavüzdür ki onların hukuklarını çiğnemektir ki semavatı ve arzı kızdırıyor. Gökler kızıyor ona, yerler kızıyor. Bir tek inkardan gökler ve yerler hiddete geliyor. Ve anasırı, diğer büyük unsurları, dağları, taşları, denizleri, yıldızları hiddete getirip tokatlar ile o zalimleri tokatlıyor. Onlara da bütün onların namına tokat atıyor bu ayetlerle. Ey zulmedenler, ey küfürde gidenler, ey inkar edenler, sizin için cehennem azabı vardır. Bismillahirrahmanirrahim. İza ulgu fiha semi'u leha şehikan ve hiye tefur. Tekadu temeyyezu minel gayz ayetinin sarahatiyle. Bu ayet-i kerimelerde buyuruluyor ki değerli dinleyenler, işte şüphesiz o zalimler yok mu onlar için pek acıklı bir azap vardır dedikten sonra, inkar edenler için cehennem ateşi var dedikten sonra, oraya atıldıkları zaman, sonraki ayet-i kerimelerde bunu söylüyor, oraya atıldıkları zaman onun şiddetli homurdanmasını işitirler, işitilir. Öyle bir homurdanma işitilir ki onu işitirler. Cehennem ateşinin, o ateşin atıldıkları yerin homurdandığını işitirler. İşte çünkü o kaynıyordur. Hani fokurdar ya, bir şey kaynadığı zaman fokurdar. Cehennem ateşi kaynadığı zaman o fokurdaması homurdanır adeta. Neredeyse öfkeden çatlayacak. Cehennem dahi yerler ve gökler gibi kafirlere, inkar edenlere, zalimlere öylesine kızar ki neredeyse öfkesinden çatlayacak hale gelir. İşte bu ayetin açık, gayet açık değil mi değerli dinleyen ayetler? Bu ayetin sarahatıyla, yani açıkça söylemesiyle o zalim inkar edicilere, o münkirlere cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetinden parçalanmak ve parça parça olmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayet-i âmmeye, böyle büyük bir cinayete ve hadsiz tecavüzlere karşı beşerin küçüklüğü ve ehemmiyetsizliği noktasında değil, ya bu küçük bir insan bunun inkarından ne olacak ki bu noktadan değil, onun inkarı tüm kainatın hukukuna tecavüz. Bütün kainatın Cenab-ı Hakk'ın esmasını, zikirlerini inkar, Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının tecellilerini tezyif, Cenab-ı Hakk'ı reddetmek, kainatın Allah ile olan bağlarını kesmek, bütün kainatın yaratışındaki hikmetleri abesiyet kabul etmek, varlığı yokluğa çevirme gayreti, kainat sultanını tanımamak, böyle tecavüzler, böyle zulümler, böyle hukuksuzluklara karşı o insanın küçüklüğü, kendisi küçük ama cinayeti büyük. Dolayısıyla onun ehemmiyetsizliği, küçüklüğü noktasından değil, belki zalimane cinayetinin azametine, o büyük cinayetinin, zulümlü cinayetinin büyüklüğüne ve kafirane tecavüzatının dehşetine karşı utan-ı kainat, bütün kainatın sultanı olan Allah-u Teala, kendi raiyetinin, kainattaki her şey Allah'ın raiyeti değil midir? Bütün onların namına, onların hukukunun ehemmiyetini ve o münkirlerin, inkar edicilerin küfür ve zulümlerindeki nihayetsiz çirkinliği göstermek için. Öyle çirkin ki sizin bu yaptığınız inkar, öyle bir haddi aşmak ki bütün kainatı ilgilendiriyor diyerek fermanında gayet hiddetle ve şiddetle o cinayeti, o küfür, inkar cinayetini ve onun cezasını değil bin defa, belki milyonlar, belki milyarlar defa tekrar etse yine israf ve kusur değil ki bin seneden beri 100 milyon insanlar her gün usanmadan kemale iştiyak ve ihtiyaçla okurlar. Demek ki ihtiyaç var ki milyonlar senedir milyonlarca insan o ayetleri sürekli okuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de çok çok tekrar etmiş. Evet, her gün, her zaman, herkes için bir alem gibidir. Her gün, her zaman, herkes için

bir alem gibidir değerli dinleyin. Bugün başka bir alem, yarın başka bir alem. Bu zaman başka bir alem, yarın başka bir alem. Taze bir alemin kapısını kendine açılmasından geçici her bir alemini nurlandırmak için ihtiyaç ve iştiyakla La ilahe illallah cümlesini bin defa tekrar ile. Her gün kendisine açılan bu yeni alemi, kendisine ikram edilen bu yeni hali nurlandırmak gerekir. Buna ihtiyaç vardır. Buna iştiyakla insan ne der? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Her günde, her zamanda kendisine açılan o yeni lütufta, o alemde Rabbini zikreder. İşte Allah'tan başka ilah yoktur cümlesini bin defa tekrar ile. O değişen perdelerin her birisine bir la ilahe illallah'ı bir lamba yaptığı gibi. Yani her bir alem adeta perdeler gibi, sayfeler gibi değişiyor. Her bir sayfe, her bir aleme bir aydınlık lazım, bir nur lazım, bir lamba. La ilahe illallah demekle o alemini insan aydınlatır. Ve o aynayı hayatında inikas eden, hayat aynasında parlayan suretlerini çirkinleştirmemek. O her bir alem ona bir ayna. Orada kendisi aksediyor. O alemi, o aynayı çirkinleştirmemek ve o aynayı, o alemi lehinde şahit olabilsin için lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevirmemek için o cinayetlerin cezalarını ve padişahı ezeliğinin şiddetli ve inatları kıran tehditlerini Kur'an'ı okumakla takdir etmek ve nefsinin tuğyanından, nefsinin isyanından kurtulmaya çalışmak hikmetiyle Kur'an gayet manidar tekrar eder. Der ki her gününüze bir lamba takın, her aleminize bir nur yapın. La ilahe illallah, illallah kelimesiyle. Kur'an'ı okuyun. O günü, o alemi aleyhinize şahitlik yaptırmayın. Size ayna olan o yeni zamanınızı, yeni gününüzü, yeni anınızı o güzel parlak aynayı çirkinleştirmeyin. Bunun için Kur'an'ı okuyun ve La ilahe illallah deyin. Oradan sizin o aleminizi karanlıkta bıraktırmamak için inatlarınızı kıran Kur'an'ı okuyun. Ve ondaki o manalı tekrarları tekrar tekrar okuyun. Bu derece kuvvet ve şiddetle tekrar edilen tehdidat-ı Kur'aniye'yi, Kur'an'ın tehditlerini hakikatsiz tevehüm etmekten şeytan bile kaçar. Şeytan bile der ki bu hakikatler sürekli anlatılmalı insana. İnkar edemez bunu. Çünkü insanoğlu ödül ve ceza mahlukudur. Allah-u Teala cennet ile onu mükafatlandıracağını, cehennemle cezalandıracağını sürekli ona hatırlatıyor. Bu Allah'ın bir rahmetidir. Şeytan bile bunun hakikatsiz olduğunu söyleyemez, kaçar. Onları dinlemeyen münkirlere bu kadar ayet-i kerimeyle Allah-u Teala kendisine isyan edenlerin cezalarını anlattığı halde onları dinlemeyen münkirlere, inkar edicilere cehennem azabı aynı adalettir diye gösterir. Hem mesela yine başka bir örnekle devam ediyor değerli dinleyenler. Asa-i Musa gibi çok hikmetleri ve faydeleri bulunan kıssayı Musa'nın, Musa Aleyhisselam'ın kıssası anlatılır Kur'an-ı Kerim'de ve asasıyla yaptığı işler anlatılır. Bunun çok hikmetleri vardır. Ve sair enbiyanın kıssaları anlatılır. Diğer peygamberlerin hikayeleri anlatılır. Onların çok tekrarında Risalet-i Ahmediye'nin hakkaniyetine hem Musa Aleyhisselam'ın ve asasının anlatıldığı, tekrar edildiği ayetlerde hem diğer peygamberlerin kıssalarındaki ayet tekrarlarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkaniyetine ve bütün peygamberlerin nübüvvetlerini bir hüccet gösterip onun hakkaniyetine onların umumunu inkar edemeyen bu zatın Risaletini, Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletini hakikat noktasında inkar edemez hikmetiyle. Sen Musa'yı kabul ediyorsan, İsa'yı kabul ediyorsan, Adem'i, Nuh'u, Şiit'i, Zekeriya'yı, Yahya'yı kabul ediyorsan, Aleyhisselatü ve Teslimat bütün peygamberleri inkar edemiyorsan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar edemezsin diyerek o tekrarlarla Peygamber Efendimizin Risaletinin hakikat noktasında inkar edemez diyerek o hikmetle ve herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından herkes Kur'an'ın tamamını her zaman okuyamaz. Bir de bu hikmet var çok tekrarda. O halde her bir uzun ve mutavassıt sureyi herkes uzun olan yahut orta uzunluktaki bir sureyi birer küçük Kur'an hükmüne getirmek için ehem

Niyetle erkan-ı imaniye gibi o kıssaları tekrar etmesi. İmani hakikatleri ve o kıssaları tekrar ediyor ki her bir surede herkes her vakit Kur'an okuyamasa da bir sureyi okuyabilir, oradan o dersi alsın. O halde bu değil israf, belki mucizane bir belagattır. Tam da hale uygun, bizim halimize uygun Kur'an'ın bir belagatıdır, mucizesidir. Ve hadise-i Muhammedi aleyhissalatu vesselam bütün Beni Adem'in, bütün insanlığı en büyük hadisesi, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam olayının hadisesinin, onun peygamber olmasının en kainatın en büyük olayı olduğunun ve kainatın en azametli meselesi olduğunun ders verilmesidir o tekrarlar. Evet, Kur'an'da Zat-ı Ahmedi aleyhissalatu vesselamın ona en büyük makam vermek ve dört erkan-ı imaniyeyi içine almakla, imanın dört büyük hakikatini yani tevhid, Allah'ın varlığı ve birliği, nübüvvet, peygamberlik müessesesi, haşir ve adalet, öldükten sonra dirilmek, adalet edilmesi ve kulluk vazifesi gibi büyük meseleleri Kur'an-ı Kerim anlatarak içine almakla ve La İlahe İllallah rüknünden rüknüne denk tutulan, Allah'tan başka ilah yoktur rüknüne, şartına denk tutulan Muhammedur Resulullah hakikatini, bir insan La İlahe İllallah dese, Muhammedur Resulullah demese, böyleleri de türedi malumunuz, iman etmiş olamaz. İşte La İlahe İllallah rüknüne denk tutulan Muhammedur Resulullah hakikatini, Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam, Peygamber Efendimizin Risaleti, kainatın en büyük hakikati ve Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın zatı, bütün mahlukatın en eşrefi, en şereflisi ve Hakikat-i Muhammediye, Peygamber Efendimizin hakikati sallallahu aleyhi ve sellemin böyle tabir edilen külli şahsiyet-i maneviyesi, yani onun getirdiği din, şahsında temsil ettiği hakikat ve makamı kutsisi, Allah katındaki o yüksek makamı, mukaddes makamı, iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu harika makama, bu yüksek makama, liyakatına dair pek çok hüccetleri ve emareleri kat'i bir surette Risale-i Nur'da ispat edilmiş. Binden birisi şudur ki, es-sebebü kel-fail, sebep olan işleyen gibidir düsturuyla, bütün ümmetinin bütün zamanlarda işlediği hasenatın bir misli. Kıyamete kadar ne kadar ümmeti gelecekse, her birisinin işlemiş olduğu iyiliklerin, sevapların bir misli, sebep olan işleyendir gibi kaidesince onun defter amaline yazılacak. Onun defter hasenatına girmesi ve bütün kainatın hakikatlerini getirdiği nur ile nurlandırması. Kainatın rengini bize kim açmıştır, karanlık yüzünü aydınlatmıştır? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Değil yalnız cin ve insi ve meleği ve zihayatları, belki kainatı ve semavatı ve arzı minnettar eylemesi. Aleyhissalatü vesselam öyle bir hakikati beyan etmiş ki o tevhid hakikatiyle birlikte sadece cinleri, insanları, melekleri, diğer hayat sahiplerini değil, yerleri, gökleri de memnun etmiş, minnettar etmiş. Ve istidat lisanıyla, kabiliyet diliyle, nebadatın duaları, bütün bitkiler dahi Peygamber Efendimiz'e kendi halleriyle dua ediyorlar. Bütün canlılar, bütün melekler, bütün insanlar, cinler. Yine nebadatların duaları ve ihtiyacı fıtri diliyle hayvanatın duaları. Gözümüzün önünde bil fiil kabul olmasının şehadetiyle milyonlar belki milyarlar fıtri ve reddedilmez duaları makbul olan sülahay-ı ümmetin. Allah-u Teala bütün hayvanların, bitkilerin duasını dahi kabul ediyor, gözümüzde görüyoruz. O halde bu ümmetin salihlerinin reddedilmez duaları, makbul duaları Allah kabul etmiş. Her gün o zata salavat suretinde gidiyor. Salat ve selam ile rahmet duaları ve manevi kazançlarını en evvel o zata bağışlamaları, hepimiz Kur'an okuruz, salavat getiririz, kime bağışlarız önce? Peygamber Efendimiz'e. Ve bütün ümmetçe okunan Kur'an'ın 300 bin hurufunun her birisinde 10 sevaptan ta 100 ta binler hasene ve meyve vermesinden, yalnız kıraat-ı Kur'an cihetiyle, Kur'an'ın okunması cihetiyle defter-i amaline hadsiz nurlar girmesi, milyonlarca Müslüman sürekli Kur'an okuyor, her bir harfine 100 belki 100 binler sevap veriliyor ve her birisi Peygamber Efendimizin defter-i amaline, hasenat defterine girmesi haysiyetiyle o zat aleyhissalatü vesselamın şahsiyeti maneviyesi olan hakikat-ı Muhammediye aleyhisselam istikbalde bir şecere-i tuğba-i cennet hükmünde, cennetin bir tuğba ağacı gibi olacağını Allâmül Guyûb bilmiş ve görmüş.

0: Kur'an'ın tekrar edilen hakikatleri değerli dinleyenler, bu kıymette olduğundan dolayı tekraratında kuvvetli ve geniş bir mucize-i maneviye şehadet eder. Meğer maddiyunluk taunuyla, sadece kim buna karşı çıkar? Maddecilik hastalığıyla, maraz-ı kalbe ve vicdan hastalığına müptela ola. Eğer kalbi vicdanı maddecilik hastalığıyla hastalanmışsa, işte bugün inkar eden ehli kitap gibi, münkirler gibi, kafirler gibi yahut haşa şefaat yoktur diyenler gibi, la ilahe illallah demek yeter, Muhammed Resulullah demek gerek yoktur diyenler gibi, haşa vicdanı kirlenmiş, madde hastalığıyla hastalanmış, kalbi bozulmuşsa insanın, ancak onlar Kur'an'ın bu tekrarından rahatsız olur. Yoksa her bir bozulmamış sağlam fıtratlı insan, Kur'an'ın verdiği bu hakikatleri, kıymet verdiği bu hakikatleri tekrar etmesinde gayet geniş bir mucize olduğunu, kuvvetli bir icaz bulunduğunu görür ve anlar ve teslim eder. قَدْ يُنْكُرُ الْمَرْءُ ذَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَتْ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعَمُ طَعَمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمْ kaidesine onlar dahil olurlar, o inkar edenler yahut kabul etmeyenler. Bazen kişi göz hastalığından dolayı güneşin ışığını inkar eder. Güneş vardır, ışığı da vardır ama kişinin gözü hastadır, bozulmuştur. O ışığı göremez, inkar eder. Ağızda hastalıktan dolayı suyun tadını inkar eder. İşte kalbi hasta olanlar da Kur'an'ın o ayetlerinin tekrarındaki bu güzellikleri inkar eder. Onun haricinde kalbi sağlam, yaratılışı sağlam, bozulmamış olanlar Kur'an'ın bu tekrarından memnun olur, ona ihtiyaç hisseder, her zaman bundan memnuniyet duyar değerli dinleyenler. Süremiz burada doldu. Bu 10. meselenin bir de hatimesi var. 2 haşiye şeklinde. İnşallah onu da önümüzdeki programda Allah nasip ederse sizlere arz ederek, bir de onun hatimesi var. Oradan 11. meseleye geçerek Asay-ı Musa'ya devam ederiz değerli dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'i anlatıyoruz. Dolayısıyla değerli dinleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlattığımızda ona bol bol salavat-ı şerife getirmenizi istediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'i anlatıyoruz. O halde Kur'an'ın üzerimizde hakkı olan onu okumak, anlamak, hükmünce amel etmek gereklerini yerine getirelim. Günde hiç olmazsa birkaç ayet de olsa, ne kadar çok okursak o kadar iyi ama en azından birkaç ayet de olsa gönül dünyamızı, bu yeni alemimizi aydınlatalım, Kur'an'ın bu tekraratından faydalanalım değerli dinleyenler. Kur'an'la yaşamak, Kur'an'la ölmek, Kur'an hakikatleriyle Allah'ın razı olduğu bir kul olarak dirilmek ümit ve temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633

0: 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Ahiret gününde ne altın ne gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiret günü imanımızın temellerindendir. Bütün insanlık mahşer yerinde toplanır. Herkesin amel defteri kendilerine dağıtılır. Büyük küçük ne varsa her şeyin yer aldığı amel defteri. O gün ağızlar konuşmaz. Ağızlar mühürlenmiş, eller konuşuyor, ayaklar şahitlik ediyor. Kişi hem kendiyle, hem Rabbiyle, hem de diğer insanlarla yüzleşiyor. Zerre miktar iyilik, zerre miktar kötülük ne varsa hepsinin hesabı soruluyor. Her tür hesap gibi sosyal ilişkilerin de hesabı soruluyor. O gün ise ne mal, ne etiket, ne soy, ne sop hiçbir şey işe yaramıyor. Sadece ve sadece yapılan salih ameller işe yarıyor. İnsanın şahsiyeti, malı vesairesi her şeyi saygındır. İnsanların birbirleri üzerinde hakları var. Bu hakların ihlali kul haklarını oluşturuyor. Kul haklarının ihlali ise çok önemli sonuçlar doğuruyor. Ölmeden önce kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aksi halde yapılan salih amellerin sevabı karşı tarafın oluyor ve ahiret yerinde müflis bir duruma düşmüş olabiliyoruz Allah korusun. İlahi divana üzerimizde kul hakkı olmadan çıkmak gerekiyor.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Şeybe bin Osman radıyallahu an. Şeybe intikam hırsıyla yanıp tutuşuyordu. En sevdiği varlığı babası Osman bin Ebi Talha, Uhud savaşında Müslümanlar tarafından öldürülmüştü. Hem de öldüren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın akrabalarındandı. Şeybe, babasının intikamını almak için çırpınıyordu. Planlar kuruyor, desiseler, hileler arıyordu. O doymak bilmez hırsı, ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldürülmesiyle tatmin olabilirdi. Bunu kafasına koymuştu. Uhud savaşında bir şey yapamamanın sıkıntısını taşıyordu. Bu planı uygulamak için arkadaş arıyordu. Huneyn savaşı bütün şiddetiyle devam ediyordu. Müslümanlar zor anlar yaşıyordu. Yana yakıla birisini arayan Şeybe sonunda Safvan'ı buldu. Safvan'ın babası Ümeyye de Bedir savaşında öldürülmüştü. İkisi de babalarının intikamını almak üzere kafa kafaya verdiler. Planlarına göre Huneyn savaşında Müslümanlar yenilirse kainatın efendisine saldıracaklardı. Savaş iyice kızışmıştı. Şeybe tekrar tekrar Muhammed'den bugün intikam alacağım deyip duruyordu. Bu arada devamlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözlüyor, fırsat kolluyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselamın katırından indiğini görünce kılıcını sıyırdı, üzerine gitti. Tam o sırada Hazreti Abbas'ı görüp vazgeçti. Sonra sol yanından üzerine varmak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Ebu Süfyan bin Haris'i gördü. Fırsat kolluyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı yalnız bulunca arkadan gizlice yanına yaklaştı. Kılıcını kaldırıp vurmaktan başka bir iş kalmamıştı. Tam o sırada arkalarında yıldırımı andıran şiddetli bir ateş yayılımı ortaya çıktı. Ateşin kendilerini yakıp kavuracağından korktu ve hiçbir şey yapamadı. Şeybe başından geçen bu hadiseyi şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek üzere pusu kurdum. Kılıcımı kaldırdım. Tam indireceğim sırada üzerime bir şey geldi. Kalbimi kapladı ve ben kılıcımı kullanamadım. Ve anladım ki onu öldürmek mümkün değildir. Bu esnada Resul-i Ekrem ona başını çevirdi ve gülümseyerek "Ey Şeybe, bana doğru yaklaş," dedi. Biraz önce kainatın efendisini öldürmek için kendisinde cesaret bulan Şeybe şimdi tir tir titriyordu. Kalbi korkuyla çarpıyor, adım atacak mecali kendisinde göremiyordu. Sonra bir hamleyle biraz toparlandı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, maddi ve manevi şifalar dağıtan mübarek ellerini Şeybe'nin göğsüne koydu ve "Allah'ım, bundan şeytanın desisesini gider," diye dua ettiler.

Bu duayla birlikte Şeybe'nin kalbindeki şirk ve intikam duyguları gitti, yerine hidayet nuru doldu. Artık müşrik Şeybe gitmiş,

Yerine ise mümin Şeybe gelmişti. Hazreti Şeybe radıyallahu an, ebedi saadeti için dönüm noktası olan o mehsud anı şöyle ifade eder. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini göğsüme koyduğu sırada, dünyada benim için ondan daha sevgili bir insan yoktu diyor. Kainatın efendisinin bazen bir bakışı, bir tebessümü, mübarek elleriyle bir teması, işte böyle ani bir inkılap yapıyor, toprak altın, kömür elmas oluyordu. Bu kutsi hakikat sözlerde şöyle dile getirilir. Bazı olur bir nazar, kömürü elmas eder. Bazı olur bir temas, taşı iksir eder. Bir nazarı peygamber birdenbire kalbeder. Bir bedevi cahili, bir arifi münevver. Eğer mizan istersen, İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Birbiriyle kıyası, bir çekirdek, bir şecer. Defaten verdi semer, o nazar-ı Ahmedi, o himmeti peygamber. Ceziretül Arap'ta kömürleşmiş fıtratları kalbetti elmaslara, birden bire seraser. Barut gibi ahlakı parlattırdı, oldular birer nur-i münevver. Şeybe artık hidayete erdiğine göre müşriklere karşı savaşmalıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Şeybe, haydi artık kafirlerle savaş dedi. Hazreti Şeybe yalın kılıç çok kısa bir zaman önce onların hesabına harp ettiği Havazin kabilesinin içine daldı. Öyle bir şevk ve heyecanla çarpışıyordu ki önünde kimse duramıyordu. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için mücadele ediyordu. Hazreti Şeybe bu anı şöyle dile getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde kılıç vurup savaşıyordum. Vallahi canımla ve bütün varlığımla onu korumak istiyordum. O anda sağ olsaydı da babamla karşılaşsaydım, hiç çekinmeden onunla da harp ederdim. O nasıl bir imandı ki, biraz önce intikam almak için öldürmeye teşebbüs ettiği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için imana geldikten sonra karşısına çıkan müşrik babasını öldürebilecek bir yüksek duygu aşılıyordu insana. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüce sevgisine nail olmak, Şeybe için artık dünyalara değişmeyecek bir hadiseydi. Daha önce kendisinde bulunan o korkunç intikam hırsı, bu defa İslam'a hizmet aşkına dönüşmüştü. Cahiliye devrindeki hallerini hatırlayınca çok üzülüyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua istiyordu. Benim için yüce Allah'tan mağfiret dile ya Resulallah diyordu. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisine dua ediyor, müjdeler veriyordu. İslamiyet daha önceki hataları, günahları silip atmıştır buyuruyordu. Hazreti Şeybe radıyallahu an, İslam kaynaklarında artık Hacibul Kabe unvanı ile anılıyordu. Çünkü Kabe'nin anahtarı onun elindeydi. Kabe teşrifatçısıydı. Hem de
bu kutsi

vazifeyi ona Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vermişti. Annesi büyük sahabi Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in kardeşiydi. Hazreti Mus'ab ömrünün sonuna kadar İslamiyet'e hizmet ettiği gibi Hazreti Şeybe de dayısının yolunda giderek hicretin 59. yılında vefat edinceye kadar İslam'ın kutsi hakikatlerini yaşadı ve onlar için mücadele etti. Kendisinin rivayet etmiş olduğu hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birisi bir meclise girdiğinde boş bir yer bulursa oraya otursun. Yoksa uygun bir yer arasın, başkalarını rahatsız etmesin buyurmuşlardır. Hazreti Şeybe radıyallahu anh'tan ve dostlarından Allah razı olsun, onlara rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif

0: haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine.

0: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

0: Bazıları sokaklarda başıboş dolaşan köpekleri kastederek diyorlar ki, sahipsiz kediler ve köpekler. Dünya üzerinde hiçbir sahipsiz varlık yoktur. Bütün mahlukatın sahibi Allahu Teala'dır. Bütün canlılar gayet dakik bir nizam üzere hayatlarını sürdürürler. Her biri kendini korumak için savunmaya hazırlar. Rızkını kazanmaya çalışır. Hayvanlar hamile kalmasından doğurmasına kadar ne doktor, ne yatak, ne de acılarını giderecek bir şeye ihtiyaç duyarlar. Şu ayetlerin meallerini okuyabilirsiniz. İsteyenler not alabilirler. Mü'minin Suresi 14, Taha Suresi 50, Ahzab Suresi 72, Maide Suresi 176, Kehf Suresi 18 ve 22. İslam dininde kedileri, köpekleri sebepsiz yere idam etmek, yani itlaf etmek diye bir şey yoktur. Dinimiz kimseye böyle bir yetki vermemiştir. Ehli hayvanların canlarına sebepsiz yere kastedilemez. Hayvanların ağızları var, dilleri yoktur. Vekilleri Allah Celle Celaluhu'dur. Unutmayın, kasten ezdiğiniz bir karıncanın bile hesabını vereceksiniz. Ancak her varlık kendi dünyasında mutlu olabilir. Köpeği yatağınıza yatırır, siz de köpeğin ininde kalacağım derseniz, siz de köpek de mutlu olamazsınız. Köpek ininde, insan evinde mutlu olur. Evlerinde, arabalarında, günlük hayatlarında köpeklere hizmet edenler, onlarla aynı sofrayı paylaşanlar acınacak olan insanlardır. Allahu Teala onları köpeklere hizmetkar etmekle cezalandırmıştır. Ben bu cümleyi yazı yazdığım gazetemde ifade ettiğim zaman, İstanbul'dan bir veteriner hekim yazdığı mektupla ifadelerime itiraz etti. Gerekçeler ileri sürdü. Mektup ve telefonlarla görüşmeler yaptık. İddialarımın arkasında durdum. Beyanlarımı da ispatladım sonunda. Siz haklısınız, o yönünü düşünememişim dedi. Hayvanları, akılları estiği gibi itlaf edenler, öldürenler büyük vebale girerler. Allah'ın sınırlarını aşmamak ve hayvanları sahipsiz zannetmek büyük bir hatadır. Allah Celle Celaluhu cümlemizi haddimizi aşmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, sen bunu yap, günahsa günahın benim boynumu olsun. Böyle bir ifade şeytanların ve şeytanlaşmışların telkinidir. Günahları küçük görmekte bir nevi sapıklıktır. Çünkü günah işlemekte ve günaha teşvikte pervasızlık yapanlar, şeytanların adımlarını takip edenlerdir. Zira böyleleri yüz kızartıcı suçları ve iğrençleşmeyi telkin ederler. Günahları işlemeye, günahınız benim boynuma diyerek vaatte bulunanlar kandırdıklarını, sapıklığa yönlendirdiklerini, hesaplaşma gününde yüzüstü bırakıp kaçacak, günahın benim boynumu olsun sözlerine, teşviklerine aldananlar, bu vaadi yapanlara diyecekler ki, hani günahlarımızın cezasını sen çekecektin, ne oldu şimdi? Vaatte bulunanlar da diyecekler ki, Allah size böyle bir şeyin olmayacağını bildirmesine rağmen, sizler benim yalanlarıma kandınız, ben sadece sizi çağırdım. Siz de mal bulmuş mağribi gibi vaadime inandınız. Ne diye bana bahane buluyorsunuz? Suçu Allah'ın ikazlarını dikkate almamışlar olarak kendinizde arayın. İşte, sen bunu yap, günahsa günahın benim boynumu olsun diyen ve bu telkinlere kanıp pervasızca günah işleyen zalimler için elem verici azap vardır. Günah, Allahu Teala'nın emirlerine aykırı olarak görülen iş manasındadır. Farsça bir kelimedir, Türkçe'ye Farsçadan gelmiştir. Her günahta küfre giden bir yol vardır. Tevbe etmeyip de bu yola sapanlar sonunda sapık olurlar. Günahlar Allah Celle Celaluhu'yla kul arasında çekilen bir perdedir. Allah'ın rıza ve sevgisinin önüne geçen bir engeldir. Allah'ın gazabına mucip en büyük felakettir. Her günah şarap gibidir, sarhoş eder. Sarhoş dostunu, düşmanını tanıyamaz. İyi kötüden ayırt edemez. Perişanlığa mahkum olur. Günahlar toplumu ne hale getirdi? Ülkemizde ibadetin gizli, kabahatin açık olduğu bir durum yaşanıyor. Müslüman bir toplumda bunun tam tersi olur. Yani kabahat gizli, ibadet açıktır. Günahın gizlisinden de, açığından da kaçınmak gerekir. Eskiden Müslümanlar bugünkü kadar göz ve kulak günahı işlemezlerdi. Şimdi televizyonlar, müstehcen gazete ve dergiler, kalabalık şehirler bu günahların patlamasına yol açtı. Bunlardan nasıl korunacağız? Tesbih kopmadan tane aranmaz denir. Evet, şimdi tesbih kopmuştur. İlim ehli çekilmiş, cehalet sultasını kurmuştur. Yaygın bir söz vardır. Uçkur kaçınca don düşer. İşte cemiyet don düşmüş, ayıplar ortaya çıkmış. Bunca felaketlerden bizi, kötülüklerden hicret etmek ancak kurtarır. Günah işlemeye değil, işlememeye azmedeceğiz. Günah işleyen hemen arkasından bir iyilik yapacak. Günahların affı için tevbenin yanı sıra, yakınlarına, dostlarına, akrabalarına iyilikte bulunmak da bir çare olarak tavsiye edilmiştir. Böylece yapılan kötülük, işlenen iyilikle yok edilmiş olacaktır. Ya Rabbi, seyyiatımızı hasenata tedbil eyle. Günahlarımızı yak da, bizleri affeyle. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

İftira. Medine'ye döndükten kısa bir süre sonra Ayşe radıyallahu anha hastalandı. O zamana kadar münafıkların o ve Safvan'la ilgili söyledikleri dedikodular tüm şehre yayılmıştı. Çok az kişi bunu ciddiye alıyordu. Bu olayı ciddiye alanlar arasında Muttalip kabilesinden kuzeni Misteh de vardı. Fakat inansın inanmasın ondan başka herkesin söylenenlerden haberi vardı. Bununla birlikte Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine karşı tavırlarında bazı değişiklikler olduğunu hissediyordu. O kendisine diğer hastalıklarında gösterdiği sevgi ve şefkati göstermiyordu. Odaya gelir ve tedavi edenlere bugün hepiniz nasılsınız der, onu da diğerleri arasına katardı. Buna çok üzülen fakat gururu nedeniyle şikayet edemeyen Ayşe radıyallahu anha annesinin evine gidip orada tedavi olmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl istersen dedi. Neler olduğunu Ayşe'nin kendi ağzından öğrenelim. Neler söylendiğinden habersiz bir şekilde annemin evine gittim ve 20 gün içinde hastalığım geçti. Bir akşam Misteh'in annesiyle dışarı çıktık. Onun annesi babamın annesiyle kardeşti. Yanımda yürürken Misteh tökezlesin diye bağırdı. Ben Allah aşkına ne diyorsun dedim. Bedir'de savaşmış olan bir muhacir hakkında böyle konuşmak kötü bir şeydir. O ey Ebu Bekir'in kızı dedi. Nasıl olur da haberler sana ulaşmaz? Hangi haberler dedim. Bana iftiracıların neler söylediklerini ve bunun nasıl halkın ağzında dolaştığını anlattı. Bu nasıl olabilir dedim. Onun cevabı şu oldu. Gerçekten olan bu. Gözyaşları içinde eve döndüm. Gözyaşlarımın ciğerimi çatlattığını hissedene dek ağladım. Anneme Allah seni affetsin dedim. Herkes neler söylüyor da sen bana bir tek kelime bile söylemiyorsun. Annem, kızım bunu bu kadar ciddiye alma. Çünkü kendisini seven bir koca ile evlenen çok az güzel kadın vardır ki kumaları onun hakkında dedikodu çıkarmasın ve diğerleri de böyle şeyler söylemesin dedi. Bunun üzerine bütün gece uykusuz kaldım ve sürekli ağladım. Fakat gerçekte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları arasında ne kadar kıskançlık olursa olsun hanımların hepsi de dindardı ve hiçbiri bu iftiraya katılmadı. Aksine hepsi Ayşe radıyallahu anhayı desteklediler ve hakkında iyi konuştular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkına yakın olanlardan en çok suçlu olanı Zeynep'in kız kardeşi Hanme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeniydi. O kız kardeşinin daha da gözde olmasını sağlamak için Ayşe radıyallahu anha hakkındaki iftirayı yayanlar arasındaydı. Genelde herkes Zeynep'in de buna yardımcı olduğunu düşünüyordu. Fakat Ayşe radıyallahu anha için Zeynep radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en gözde hanımlarından biriydi. Zeynep kardeşinin kendi adına yaydığı kötü şeylerden daha sonra da çok muzdarip oldu. Misteh'in yanı sıra iftiraya katılanlardan biri de şair Hasan İbni Sabit idi. Geri planda ise bu iftirayı başlatan İbni Ubey ve diğer münafıklar yer alıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bir vahiy gelmesini bekliyordu. Fakat hiçbir şey gelmeyince hanımlarını ve yakın olan diğerlerini sorguya çekti. Hemen hemen Ayşe ile aynı yaşta olan Üsame onu savundu ve bu bir iftira. Biz onun hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz dedi. Annesi Ümmü Eymen radıyallahu anha onu savundu. Hazreti Ali ise şöyle dedi. Allah seni sınırlamadı. Ondan başka pek çok kadın var. Onun hizmetçisini sorguya çek, gerçeği ondan öğrenebilirsin. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bureyre'ye haber gönderdi ve ey Bureyre, şimdiye kadar Ayşe'de ondan şüphelenebileceğin hiçbir hareket gördün mü diye sordu. Bureyre bu soruyu şöyle cevapladı. Seni hakla gönderene yemin olsun ki onun sadece iyiliğini biliyorum. Eğer aksi olsaydı Allah Resulüne bunu bildirirdi. Ayşe radıyallahu anha da hiçbir kusur bulamam. O daha küçük bir genç kız. Onda gördüğüm tek hata, her seferinde uyardığım halde ben hamur yoğurduktan sonra

ona hamuru beklemesini öğütlediğim halde onun uyuyakalması ve küçük kuzusunun gelip hamur yemesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide gittiğinde minbere çıktı ve Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar! Ailem hakkında doğru olmayan şeyleri söyleyerek beni inciten insanlar için ne dersiniz? Allah'a yemin olsun ki ben ailemde ve onların konuştuğu kişilerde iyilikten başka bir şey görmedim. Onlar yanlarında ben olmaksızın evlerimden hiçbirine girmezler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirir bitirmez Useyd ayağa kalktı ve ''Ey Allah'ın Resulü, eğer o dediklerin Evs'ten iseler biz onlara hadlerini bildiririz. Eğer onlar Hazreç kabilesinden kardeşlerimiz ise bize emir ver de başlarını keselim.'' dedi. O sözünü bitirmeden Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh ayağa kalkmıştı. Çünkü iftirayı ilk başlatanlar ve Hasan bin Sabit radıyallahu anh Hazreç'tendiler. Allah aşkına yalan söylüyorsun dedi. Sa'd sen onları öldürmeyeceksin, öldürmezsin de. Onlar senin kabilenden olsaydı böyle konuşmazdın. Useyd asıl yalan söyleyen sensin. Onları öldüreceğiz. Sen de münafıkların tarafını tutan bir münafıksın dedi. İki kabile de ayaklanmış birbirine girmek üzereydi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara sakin olmalarını söyledi ve minberden inerek onları teskin edip evlerine gönderdi. Eğer Ayşe radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini topluluk içinde minberden savunduğunu bilseydi bu kadar üzülmezdi. Fakat o zaman için bu konuda bir şey bilmiyordu. O sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle ilgili etrafındakilere sorular sorduğunu biliyordu. Ayşe bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kesin bir tutum ortaya koymaması anlamına geldiğini düşünüp üzülüyordu. Ayşe radıyallahu anha ondan kendi içindekileri okumasını beklemiyordu. Çünkü o peygambere gayb haberlerinin Allah tarafından bildirildiğini biliyordu. O ben sadece Allah'ın bana bildirdiklerini bildirebilirim derdi. O insanların düşüncelerini okumazdı. Fakat Ayşe radıyallahu anha kendisinin peygambere karşı bağlılığının suçlandığı şeyi yapmasını imkansız kılacak denli büyük olduğunu bilmesini bekliyordu. Her ne olursa olsun sadece onun Ayşe radıyallahu anha ve Safvan radıyallahu anh'ın masum olduğuna inanması yeterli değildi. Mesele çok ciddiydi ve onların suçsuz olduğunu tüm topluma ispat edecek bir delile ihtiyaç vardı. Bu konuda en az yardım eden de Ayşe'ydi. Artık onun bu süre gelen sessizliği sona ermeliydi. Onun söyleyeceği hiçbir şey bu meseleyi çözmeye yetmezdi. Fakat Kur'an nüzulu sırasında sorulan sorulara cevap vereceğini vaat ediyordu. Bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece vahiy ile bir cevap gelsin diye birçok kişiye aynı soruları sormuştu. Fakat belki de bu sorunun meseleyle en yakından ilgili olan kişiye sorulması gerekiyordu. Ayşe radıyallahu anha ben ailemle beraberdim dedi. İki gece ve bir gün boyunca sürekli ağlamıştım. Onlar benimle birlikte otururken Ensardan bir kadın bize katılmak için izin istedi. Ben girmesine izin verdim. O da oturdu ve benimle birlikte ağladı. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelip oturdu. İnsanlar benim hakkımda konuşmaya başladığından beri hiç benimle oturmamıştı. Olaydan bu yana bir ay geçmişti. Semadan da hiçbir haber gelmiyordu. Allah'tan başka ilah yoktur diye şehadet getirdikten sonra bana şöyle dedi. Ey Ayşe, bana seninle ilgili şunları söylediler. Eğer sen masumsan Allah senin masum olduğunu açıklar. Eğer yasak olan şeyi yaptıysan Allah'tan bağışlanma dile ve tevbe et. Çünkü kul eğer hatasını itiraf edip tevbe ederse Allah ona merhamet eder. O konuşmasını bitirdiğinde gözyaşlarım dinmişti. Babama benim adıma Allah'ın Resulüne cevap ver dedim. Babam ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Anneme sorduğumda o da aynı şeyi söyledi. Ben ise daha küçük genç bir kızdım ve Kur'an'dan ezberim çok değildi. Bu nedenle şöyle dedim. İnsanların benim hakkımda söylediklerini duyduğunu ve onların senin kalbinde yerleşip senin de onlara inandığını biliyorum.
Eğer size masum olduğumu söylesem ki Allah benim masum olduğumu biliyor, bana inanmayacaksınız.

0: Fakat eğer Allah'ın masum olduğumu bildiği şeyi yaptığımı ikrar etsem bana inanırsınız. Daha sonra Yakup ismini hatırlamak için zihnimi yokladım. Fakat hatırlayamadım. Bu nedenle şöyle dedim. Fakat ben Yusuf'un babasının dediği gibi diyeceğim. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır. Sonra yatağıma gittim ve Allah'ın benim suçsuz olduğumu bildireceğini ümit ederek uzandım. Benim hakkımda vahiy inmesini beklemiyordum. Çünkü adımın Kur'an'da zikredilecek kadar değerli olmadığını düşünüyordum. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında benim suçsuz olduğuma işaret eden bir şeyler görmesini bekliyordum. O bizimle oturmaya devam etti ve bizler de yanındayken ona vahiy geldi. Böyle zamanlarda kendisinde meydana gelen kasılma yine başlamıştı ve bir kış günü olmasına rağmen üstünden terler boşanıyordu. Bu baskıdan kurtulduğunda memnun bir sesle, "Ey Ayşe, Allah'a hamd et, çünkü o senin masum olduğunu açıkladı," dedi. Annem de bana, "Kalk ve Allah'ın Resulüne git," dedi. Ben, "Hayır, Allah'a and olsun kalkıp ona gitmeyeceğim ve Allah'tan başka da kimseye hamd etmeyeceğim," dedim. İnen ayetler şunlardı. Doğrusu uydurulmuş bir yalanla gelenler sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur. O durumda siz onu iftirayı dillerinize aktardınız ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylediniz ve bunu da kolay sandınız. Oysa Allah katında çok büyüktür. Onu işittiğiniz zaman bu konuda söz söylemek bize yakışmaz. Allah'ım sen yücesin, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer iman edenlerden iseniz bunun gibisine bir daha dönmemeniz için Allah size öğüt vermektedir. Yeni inen vahiy zina sorununun aslını anlatıyor ve zina cezası ile birlikte şerefli kadınlara iftira atanların kırbaçlanması gerektiğini de bildiriyordu. İftirayı açıkça yayan ve suçlarını itiraf eden Misteh, Hasan ve Hamne'ye bu ceza uygulandı. Fakat çok sinsi olan münafıklar gizli kalmışlar ve bu meselede payları olduğunu itiraf etmemişlerdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meseleyi takip etmekten vazgeçti ve onların cezasını Allah'a bıraktı. Ebu Bekir radıyallahu anh fakir olan Misteh'e bir miktar maaş bağlamıştı. Fakat onun suçlu olduğunu öğrenince Allah'a yemin olsun ki Ayşe hakkında söylediklerinde ve başımıza getirdiği beladan sonra artık Misteh'e para verip yardım edemem dedi. Fakat bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ebu Bekir radıyallahu anh, gerçekten Allah'ın beni bağışlamasını diliyorum dedi. Sonra Misteh'e gidip her zaman verdiği şeyleri verdi ve Allah'a yemin olsun ki onu hiçbir zaman terk etmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde belli bir zaman geçtikten sonra Hasan'a çok büyük cömertlik gösterdi. Mus'ab radıyallahu anh'ın ölümü üzerine dul kalan kuzeni Hamne ile Talha ile evlendirdi. Hamne radıyallahu anh'ın Talha radıyallahu anh'tan iki oğlu oldu.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة.

0: والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda erişti.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Mekke Fethi gününde Resulullah şöyle hitap ediyor: ey insanlar, Allah sizden cahiliye kibrini ve atalarla övünmeyi kaldırmıştır. İnsanlar iki sınıftır: Allah katında değerli, takva sahibi kişiler ve Allah katında değersiz, günahkar, kötü kişiler. Bütün insanlar Adem'in çocuklarıdır, Adem'i de Allah topraktan yaratmıştır. Böyle buyuruyor. Cahiliye dönemi değerlerini geçersiz kılan bir hadisle karşı karşıyayız. Neler bunlar? Soy, sop, nesep, mensup olunan kabile, ırk, cinsiyet gibi şeyler üstünlük sebebi olabilir mi? Ya da zenginlik, makam, statü gibi şeyler bunların Allah katında bir değeri olabilir mi? Çağlar boyunca insanlar böyle şeylerle oyalanmışlar. Günümüzde etkileri maalesef sürüyor. Atalarımızın başarıları onların kendi öz başarılarıdır. İyilikleri, güzellikleri, mertlik ve yiğitlikleri onların öz başarısıdır. Bunlarla bizim boş ve anlamsız bir gurura kapılmamız olacak şey değildir. Atalarımıza sahip çıkmalıyız. Fakat onların da ufak tefek de olsa hatalarının olabileceğini akılda tutmalıyız. Doğruyu, yanlışı, güzeli, çirkini kabile asabiyetine göre değil, İslam'a göre belirlemenin yoluna bakmalıyız. Asabiyet, kavmini sevmek değil. Bu kınanacak bir şey değil ve istenen bir şey. Kavmimizi sevmeliyiz. Fakat körü körüne yanlışına bile sahip çıkmak işte o asabiyettir. O kabileciliktir.

0: Öte yandan biz değerliyiz demekle bunu haşa Allah'a kabul ettirebileceğini düşünen var mı? Allah'ın huzurunda kimsenin değerini kendisinin belirlediği bir ayrıcalığı olabilir mi? Hayır. Kazanacaksak kendi iman ve amelimizle kazanacağız. Resulullah'ın söylediği gibi ameli kendisini geri bırakan kimseyi nesebi ilerletemez.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
8: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ve ehli beytihi ecmain. Allah'a hamd, onun resulüne salat ve selam, aline, ashabına, ehli beytine. Al ile ehli beyt ayrı şeyler mi? Bilmiyorum. Nazarlarınıza veriyorum. Aline ve ehli beytine ve kıyamete kadar gelecek olan tüm müminlere olsun. Sizlere de selam olsun. Rabbim selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun inşallah. Selamı aramızda yaysın. Selam da darusselam olan cennetin kapılarını bizlere açsın inşallah. Aziz kardeşler, Ehl-i Beyt'i işleyeceğiz. Ehl-i Beyt zor bir konu. Neresinden tutarsanız tutun, bir şekilde sizi sıkıntıya sokabilir. Nasıl anlatılır? Nasıl anlaşılır? Nasıl iletilir? Bayağı bu konuda sıkıntılar var. Ama ne olursa olsun biz Ehl-i Beyt'i öğrenmek zorundayız. Onlarla bir şekilde tanışmak zorundayız. Onlarla bir şekilde hayatımızda münasebet kurmak zorundayız. Neden peki? Ehl-i Beyt ile tanışmak, Ehl-i Beyt'i tanımak, Ehl-i Beyt'i sevmek sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yakınları olduğundan dolayı değildir. Elbette ki işin vefa boyutu var ama sadece mesele bu değil. Sadece meseleyi biz bununla sınırlandırırsak yanlış yapmış oluruz.

Bunun ötesinde de başka şeyler var, bunu bilmemiz lazım. Öncelikle şunu söyleyelim ki, Ehli Beyt meselesi, Ehli Beyt'in anlaşılması ve sevilmesi tarihin bir konusu değil. Mezhebin bir konusu değil. Meşrebin bir konusu değil, imanın bir konusudur. Eğer imanın bir konusu olmasaydı, ben aklımı peynir ekmekle mi yemişim ki bu meseleyi konuşayım? Şiisini memnun edemezsin, sünnisini memnun edemezsin, selefisini memnun edemezsin. Kimi isterseniz edin memnun edemezsiniz. Ama mesele birilerini memnun etme meselesi değil ki. Eğer öyle olsa o zaman umumun konuştuğu meseleleri konuşalım. Umumun hoşlandığı şeyleri konuşalım. Umumun gelip de dinledikleri zaman rahatsız olmayacakları, bizatihi rahatlarına rahat katacakları meseleleri konuşalım. Daha da iyi bir şey yapmış olurduk. Ama mesele o değil. Siz ister buna cahil cesareti deyin, ister buna sorumluluk gereği deyin. Ne için derseniz deyin, gerçek manada işin özünü bilen, kalplerin içindeki saklı olanı bilen Rabbul Alemin olan Allah'tır. Ben ne desem boş, siz nasıl zannederseniz boş. Asıl mesele Rabbimizin bu meseleye nasıl baktığıdır. Onun için hep yapıldığı zaman hoşlandığım, hoşuma giden, sevindiğim iki dua var. O iki duayı sizden isteyeceğim bugün. O duaları yapın, öyle yola çıkalım. O dualardan bir tanesi şu: Allah beni hakikatinden ayırmasın. Niye hakikatinden ayırmasın derken, sadece hakikatten ayırmasın değil de Allah beni hakikatinden ayırmasın diye bir dua ettim. Halimizi görüyorsunuz. Batıl uğrunda bile gayret gösteren birileri kendilerinin batıl olduğunu söylüyorlar mı? Herkes hak. Herkes kendine göre hak ve hakikat adına konuşuyor. Ama mesele Rabbimizin çerçevesinden bakıldığı zaman Allah'ın hakikati Allah'a göredir. Olması gereken de odur. O gerçekten bir tanedir. Ama piyasada birçok hakikat olduğu için yaslanacağımız hakikat de Allah'ın hakikat dediğidir. Allah bizi ondan ayırmaz. İkincisi de şu, hepinizin bildiği bir dua: Allah ne muradım varsa versin. Size de bu duayı yaparım ben. İki duayı da ben size yapayım. Allah sizi gerçek manada hakikatine talip etsin. Rabbim muratlarınızı, muratlarımızı, maksatlarımızı, maksutlarımızı alileştirsin ve bizleri inşallah en önemli muradımız ve maksudumuz olarak rızasını hayatımızın eksenine koyarak yürümeyi nasip etsin. Aziz kardeşlerim, dedim ya, zor bir mesele. Gelin bize takat olacak bir şeyle başlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ötelerden verdiği bir haberle yürüyelim. İşin başını onu edinelim ki yürümeye takatimiz olsun. Ötelerden konuşma hakkı sadece onundur. O da kendine bildirileni konuşur, kendine bildirileni anlatabilir. Çünkü böyle bir hak başka hiç kimseye açılmış mıdır? Böyle bir hakkı var mıdır? Ancak Allah Resulü Allah'tan aldığı kadarıyla konuşabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir şey söylüyor ki, Ebu Hureyre bize naklediyor o hadisi: Allah'ın kiramen katibin olan meleklerinin dışında seyyar melekleri de vardır. Melaiketun seyyaratun, gezici melekleri de vardır. Kiramen katibin olanlar ne yapar? Onlar sevapları yazar, günahları yazar. Ne yaparsa kul onu yapar. Ama bir de Allah'ın gezici melekleri var. Allah onları dünyaya gönderir, onlar bir şeyler ararlar. Bir şeyler buldukları zaman da birbirlerine haber verirler. Gelin gelin bulduk derler. Ve melekler orada toplanır. Ne bulmuşlar?
Allah'ın dinini öğrenmek.

Dinlemek için, onu daha iyi tanımak için, anlamak için kurulmuş ilim meclisleri buldukları zaman melekler o ilim meclislerini diğer meleklere de göstermek için gelin gelin aradığımızı bulduk diye birbirlerini davet ederler. Melekler o ilim meclislerine geldikleri zaman o ilim meclisinin üzerinde bir halka oluştururlar. Sonra o halka büyüye büyüye büyüye büyüye ta arşı alaya kadar çıkar. Meleklerin gözetiminde olan bir meclisten bahsediyoruz. Rabbul aleminin huzuruna kadar çıkarlar o melekler. Sonra Rabbimiz sorar. Kullarımı ne halde buldunuz? Melekler cevap verir. Ya Rabbi onları senin dinini öğrenmek üzere bulduk. Senin adını yüceltme adına gayret üzere bulduk. Peki benim kullarım beni gördüler mi? Hayır ya Rabbi. Görmedikleri halde ne istiyorlar? Senden azabından sığınarak cennetini istiyorlar. Peki onlar benim azabımı, cehennemimi gördüler mi? Hayır görmediler. Peki görselerdi ne yaparlardı? Nasıl sığınıyorlarsa daha da şiddetlice sığınırdılar. Ya cenneti görselerdi, nasıl arzuluyorlarsa, şiddetle nasıl cennet için bir şeyler ortaya koyuyorlardıysa daha fazlasını yaparlar. Müjde verin o kullarıma. Siz de şahit olun. Hepsini affettim gitti. Allah aşkına bu hadisi duyup da ilim meclislerinden başka bir yere giden insanlara ne demeli? Siz yine de bir şey demeyin, dua edin. Allah asıl ruhlarımızı doyuracak yerlerden bizi mahrum etmesin. Bitmedi. Hadisin devamı var. Melekler bir şey söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu melekler Adem'in çocuklarına takmış kafayı. Hani Adem'i de Allah yeryüzünde halife olarak yarattığı zaman itiraz etmişlerdi ya, eğer itiraz denecekse ona tırnak içerisinde bir ifade kullanalım. Ama Allah gerçek manada onlara işin maksadını söyledikleri anda anında geri adım atmış. İlimlerinin sınırlı olduklarını beyan ederek söyledikleri sözden geri dönmüşlerdi. Orada da bir şey söylüyorlar. Aslında meleklere o sözleri söyleten Rabbimizdir. Meleklerin üzerinden bize mesaj vereceği için Rabbimiz orada melekleri konuşturuyor. Melekler diyorlar ki ya Rabbi, sen o mecliste bulunan herkesi affettin ama o mecliste bulunanlardan bazılarının maksadı ilim falan değil. Seni anmak için de orada değiller. Onların başka maksatları var. Biraz somutlaştıralım mı daha da anlaşılsın? Mesela geçerken bir uğramış. Bir bakayım şurada insanlar girip çıkıyor. Bir hoca varmış konuşuyor. Bir ben de gireyim bakayım ne diyor. Ya da birisi varmış konuşuyor, ben de gideyim bir yanlışlarını bulayım. Neyse artık maksat. Konuşan için de söz konusudur bu. Belki konuşanın rızası, amacı, maksadı, maksudu rıza ilahi değil, başka bir şeydir. Her neyse. Melekler ya Rabbi o topluluğun içerisinde maksatları senin rızan olmayanlar da var. Peki onlar ne olacak? Onları da affettim. La yeşka bihim celisuhum. Orada oturanlar asla şaki olmazlar. Bedbah olmazlar. O ana kadar amaçları ne olursa olsun Allah'ın anıldığı bir mecliste bulunanlar Allah'ın izniyle şaki olarak yazılmazlar. Ayağa dermandır bu. Dile de fermandır bu. Şimdi bunu bilip de gelmemek mümkün mü? Konuşmamak mümkün mü? Allah bizleri de inşallah o salihlerden yazsın.
salihlerin anıldığı

meclislere rahmet iner. Rabbim o rahmetten bizleri mahrum etmesin inşallah. Aziz kardeşlerim, Ehl-i Beyt sahabenin bir parçası aslında. Siz bu kürsüden sahabenin değer ve kıymetine dair çok şeyler duydunuz. Daha da duyacaksınız. Zaten sadece onu bilip onu anlatıyorum. Onu da anlatmaya devam edeceğim. Ashab-ı kiram, asr-ı saadetin o saadetli insanları gerçekten Allah tarafından seçilmiş bir nesildi. Onlar dini en doğru anladılar, en doğru bir biçimde anladılar, en kamil manada yaşadılar. Yaşadıkları için de yaşattılar, yaşatmaya da halen devam ediyorlar. Sahabe dediğimiz o nesil, o kutlu nesil aslında semanın bize bir armağanıdır. Onlar Müslümanlığımızın aynalarıdır. Biz o aynaya bakarak kendi Müslümanlığımızın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu anlarız. Onlar sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlardırlar. Her kim sarsıntı içerisindeyse sahabe gibi bir dağa yaslandığı anda o sarsıntısını sekinete, sükunete kavuşturabilir. Yolunu kaybedenlere yol bulduran nehirlerdir. Yönlerini yitirenlere yön bulduran yıldızlardır. Ashab-ı kiram dediğimiz o kutlu nesil ve daha neler neler söylenir onlar için. Onlar mesela rıza makamını elde etmiş bir nesildir. Yani Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuş. Hayatlarıyla o rızayı elde ederek Kur'an'a da bu işi tescillendirmişlerdir. Neler neler söylenebilir. Peki Ehl-i Beyt dediğimiz zümre sahabe değil mi? İşin ilk halkası sahabe. Ehl-i Beyt kimler? Geleceğiz ona. Ama ben şimdi bilmeniz açısından birkaç cümle söyleyeceğim. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ev halkı. Onun hanesine giren kerime zevceleri. Onun hanesinden süzülüp gelip sonra nesli Muhammedi'yi devam ettiren o kutlu nesil. Yani Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin ve onların çocukları. Hepsine selam olsun. Ehl-i Beyt'i böyle anlayacağız. Gerekçelerini ilerleyen derslerde söyleyeceğim. Bu neslin ilk halkası sahabi. Mesela Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin hepsi dünya gözüyle Efendimiz aleyhissalatü vesselamı gördüler. Dolayısıyla sahabidirler bunlar. Peki onlar sahabilerse ki bu konuda zaten şüphe yok. Ayrıca Ehl-i Beyt'i işlemenin ne gereği var? Sahabeden bir parçadır. Ama öyle değil. Eğer öyle olsaydı zaten Ehl-i Beyt diye bir konumuz olmazdı. Sahabe derdik, sahabe iklimi dedik, yıllarca anlattık. Yine onları da bu iklimin içerisinde o iklimin sakinleri olarak anlatabilirdik. Ancak meselenin içerisine girdiğimiz zaman çok da öyle olmadığını görürüz. Bakın Maide suresinin 3. ayetinin bir cümlesi. Dinin kemale erdiği, nimetin tamamlandığını beyan eden o ayet. Arafat'ta Efendimiz aleyhissalatü vesselam son veda haccındayken nazil oldu. Hatta yıllar sonra Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde Yahudi bir alim Medine'ye geldiği zaman Hazreti Ömer'in karşısında şunu söyledi. Sizin kitabınızda bir ayet var. Eğer o ayet bizim kitabımızla olsaydı biz o günü bayram ilan ederdik. Hazreti Ömer şaşırdı. Hangi ayet dedi? O alim okudu. El yevmu ekmeltu lekum dinekum ayetini. Ne dedi Hazreti Ömer? Bu ayet bizim için bir bayram değil, onlar bayramdır. Neden? Çünkü bu ayet Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir cuma günü Arafat'ta
Haccül Ekber dediğimiz o büyük hacda

nazil oldu. Cuma bayramdır, Arafat bayramdır, ertesi gün bayramdır, hac bizim için bayramdır, ayetin ihtiva ettiği mesaj bayramdır. Dinin kemale erdiği ve nimetin tamamlandığı, artık hiçbir eksik yok işin içerisinde. Bu iş olduğu anda Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu cümleme dikkat edin. Sahabeyi ümmete emanet etti. Ehli beyti hem sahabeye hem ümmete emanet etti. Ümmeti ehli beyte emanet etti ve gitti. Anlaşıldı mı? Bir daha söylüyorum. Sahabeyi ümmete emanet etti. Ehli beyti hem sahabeye hem ümmete emanet etti. Ümmeti de ehli beyte emanet etti. Bakın, dört tane emanet edişten bahsettim. Eğer ehli beytle sahabe aynı şey olsaydı böyle bir ayrışıma ihtiyaç olmazdı. O zaman sahabenin ehli beyte emanet edilişinin bir anlamı olmazdı. Ehli beytin ümmete emanet edilişin bir anlamı olmazdı. Genel çerçevede sahabe ümmete, ümmet sahabeye emanet edilerek bu iş biterdi. Ama Efendimiz bunu yapmadı. Dört tane emanet edişi söyledikten sonra bu dünyadan çekip dar-ı bekaya gitti. O dört cümleyi tekrar edelim. Sahabenin ümmete emanet edilişi, ehli beytin sahabeye emanet edilişi, ehli beytin ümmete emanet edilişi, ümmetin ehli beyte emanet edilişi. Bu dört cümlenin ne anlama geldiğini şimdi anlamaya çalışacağız. Ancak bir ara konuya girelim. Sizler elhamdülillah burada beraberce ashab-ı kiramı tanımaya çalıştığım yol arkadaşlarımsınız. Ben öyle görüyorum. Hiçbir zaman hoca talebe görmedim. Siz ne derseniz deyin. Ben öyle bilir, öyle de bilmeye devam edeceğim. Bahtiyarsınız. Çünkü ashabı dışarıdaki insanlardan daha fazla tanıyorsunuz. Şöyle tanıyanlara sorsam, desem ki Hazreti Ebubekir'in erkek çocukları, soy erkek neslinden gelir ya, ancak Ehli Beyt onun dışındaydı. Onun gerekçelerini ilerleyen derslerde anlatacağız. Ehli Beyt'in misyonunu anlayabilme adına sorsam size, Hazreti Ebubekir'in kaç erkek çocuğu var ve onların soylarını anlatacak kim var içimizde? Bir el kalkar mı havaya? Bunu gerçekten soruyorum. Yani cevabını ben vermek için değil, duymak için soruyorum. Bilen var mı? Buyurun. Abdurrahman. Bir tane daha var. Evet, Abdullah. Evet. Hazreti Ebubekir'in üç çocuğu var. Abdullah, Abdurrahman, Muhammed. Bunların çocuklarını bilen var mı? Öğrenmemize de belki gerek yok. Özel bir alandır, ilgilenen öğrensin. Hazreti Ömer'in kaç çocuğu olduğunu bilen var mı? El görmek istiyorum. Beş tane. Üç tane. Arttırın, arttırın. Yedi tane. Bir tane daha arttırın. Sekiz tane. Biz sadece Abdullah İbni Ömer'i biliyoruz. Ondan işimiz çok. Ama mesela Hazreti Ömer'in çocukları içerisinde 3 tane Abdullah var. İsmi Abdullah olanlar. Büyük Abdullah, Orta Abdullah, Küçük Abdullah. Orta Abdullah Ubeydullah diye de geçer bazen bazı kaynaklarda. Hatta bir dönem şöyle bir şey söylüyorlar Hazreti Ömer'e. Başka isim mi yok sen çocuklarına Abdullah koyuyorsun? Sonra da başına küçük, orta, büyük ekliyorsun. Vallahi diyor, ben ne zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında bir ismi değiştirdiğine şahit olmuşsam her daim Abdullah olarak değiştirmiştir. Adamın adı Abdülkâ, ya Abdurrahman ya Abdullah, ama çoğu zaman Abdullah diye değiştirmiş.

gelmiştir Efendimiz. Diyor ki Hazreti Ömer, madem Abdullah ismi bu kadar sevimli ve sevgilidir Allah Resulüne, ben de çocuklarımın ismini böyle yapacağım. Üç tane Abdullah koymuş. İki tane de Zeyd var oğullarının içerisinde. Zeyd, küçük Zeyd. Zeyd kim? Zeyd İbni Hattab. Hazreti Ömer'in küçük kardeşi. Ona Ömer aşık. İnanın biz de tanısak aşık oluruz. O Yemame'de şehit olduğu zaman Hazreti Ömer ne diyecek biliyor musunuz? Allah Zeyd'e rahmet etsin. Benden önce Müslüman oldu. Benden önce şehit oldu. Benden önce de şimdi cennete gidecek. Böyle kardeşi aşık olmaz mı? Onun için Ömer kardeşinin ismini iki oğluna koyarak Zeyd isimlerini yaşatıyor. Başka Abdurrahman, Asım, İyad onun diğer çocukları. Bunların çocuklarına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor. Merak edersek öğreniriz. Ama bunu öğrenme gibi bir sorumluluğumuz yok. Hazreti Osman'ın kaç oğlu var bilen var mı? Evet. Onu hiç mi bilmiyorsunuz yoksa? Hazreti Osman'ın da 9 oğlu var. Bir tanesinin anası Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızıdır. Rukiye validemizden olan Abdullah isimli bir oğlu var. Gerçi Abdullah Habeşistan'da olmuş, bir müddet Habeşistan'da yaşamış, daha sonra gelmiş Medine'ye 6-7 yaşlarında, bir rivayete göre 10 yaşlarında bir horoz gagalamış, hasta düşmüş ve onun üzerine de vefat etmiştir. Ama diğer oğullarının hepsi yaşamış. Mesela Eban bin Osman, siyerde adını çokça duyduğumuz alim bir sahabidir. Onun dışındaki oğullarının da İslam tarihinde isimleri var. Ancak onları ve onların çocuklarını bilmemiz gerekmiyor. Peki Hazreti Ali'nin kaç çocuğu var? 15 tane. Biz sadece Hasan, Hüseyin, Muhsin ya da Muhassin, bunları, kız olarak da Zeynep ve Ümmü Gülsüm'ü, ki bunların beşinin anası Hazreti Fatma'dır, bunları biraz biliriz. Geri kalanlara ait de bir bilgimiz yok. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma'dan sonra 8 evlilik yaptığını, bu evliliklerden de 11 erkek, 15 kız çocuğunun olduğunu biliyoruz. 11 erkek, 15 kız. Hazreti Fatma'nın çocuklarının dışında. Tabii Hazreti Ali, Fatma validemiz hayatta olduğu müddetçe de evlenmedi. Evlenmeye teşebbüs etti mi? Etti. Edince Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok sinirlendi. Hutbeye çıktı, ne dedi biliyor musunuz? Ne derdi Ali'ye? Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Ne derdi Ali'ye? Ey Ali, sen bana dünya ahiret kardeşisin. Ey Ali, sen bana Musa, Harun'a neyse sen de bana olsun. Ey Ali, sen şusun sen busun. Onlarca sözünü biliyoruz. O gün ne diyor biliyor musunuz hutbede? Söyleyin o adama benim kızımın üzerine evlenmesin. Eğer evlenecekse önce kızımı boşasın. Söyleyin o adama. Budur. Efendimizin aslında Ali'ye, Fatma'ya biçtiği rolün bir işaretidir bu. Bu yoksa sadece evlilik meselesi değil. Mesele çok farklı bir şey. İnanın halen Müslümanlar olarak biz Ehl-i Beyt'i hakkıyla takdir edemediğimiz için bu sözleri anlayamıyoruz. Peki Ali'nin diğer 11 oğlu kimi biliriz? Hiç. Biraz ilgiliysek ancak isimleri biliriz. Mesela onlardan bir tanesidir Muhammed el-Hanefiye. İnanılmaz birisidir. İnanın Ali'nin evladı olmayı sonuna kadar hak etmiş bir yiğittir. Keşke zaman olsa da ben onu biraz size anlatsam. Ben o Hanife'den olduğu için Muhammed el-Hanefiye nispetiyle anılmış. Annesi Havle binti Cafer. Siyasette farklı biri, mücadelede farklı biri, ilimde, irfan.

0: Fanda farklı biridir. Bir gün anlayamıyor. Hazreti Hüseyin'in adımlarını anlayamıyor. Anlayamayınca da biraz üzülüyor. Yanındakilerden biri ona moral vermek için diyor ki: "Ey Muhammed, ne üzülüyorsun? Sen de Ali'nin oğlusun, o da Ali'nin oğlu." Ne diyor biliyor musunuz? "İkimiz de Ali'nin oğluyuz ama onun anası Fatma."
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
14: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
15: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
16: 91.8.

ki bizim için bir yükümlülük değildir de Ehli Beyt özellikle bizim için bir yükümlülüktür. Mesele peygambere damat olma meselesi midir? Hayır. Eğer öyle olsa Efendimizin Hazreti Ali'nin dışında da damatları var. Hazreti Osman var ki o iki nur sahibi hem Rukiye'nin hem Ümmü Gülsüm'ün kocası. Damat olma değil. Damat olma olsa Ebul As diye bir damadı da var. Mekke'nin cahiliye günlerinde El Emin lakabı iki isme verilir Mekke'de. Biri Efendimiz, biri Ebul As. Böyle biri. Ama mesele damat olma meselesi değil. Peki mesele Beni Haşim'den olmak, Peygamber aleyhissalatü vesselama amca oğlu olmak meselesi midir? Hayır. Efendimizin 35 tane amcasının oğlu var. Bunlardan nübüvvete erenlerden sadece iki tanesi Müslüman olmuyor. Biri Ebu Talib'in oğlu Talip, biri Ebu Leheb'in oğlu Uteybe. Onların dışındakilerden nübüvvete varanların hepsi Müslümandır. Eğer amca oğlu meselesi olsaydı başkası da olabilirdi. Mesele o da değil. Peki mesele Ebu Talib'in oğlu olma meselesi midir? Ebu Talib'in oğlu olma meselesi olsaydı Cafer vardı Cafer. Aynı anadan, aynı babadan. Babaları Ebu Talip, anaları Fatma binti Esed. Cafer ki Mute'nin kahramanı. Cafer ki Cafer-i Tayyar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, şimdi kardeşiniz Cafer'i görüyorum. Allah bana gösteriyor. Cennette iki kanat takmış. Oradan oraya uçup duruyor dediği Cafer. Eğer Ebu Talib'in oğlu olma meselesi olsaydı o da olurdu. Akil de var. Onun da anası aynı, babası aynı. Mesele bu değil. Peki gelin kızlar çerçevesinden baksak meseleye. Hazreti Fatma, babası Efendimiz aleyhissalatü vesselam, annesi hanımlar aleminin sultanı Hatice validemiz. Mesele peygamber aleyhissalatü vesselama kız olma meselesi olsaydı, üç kız daha vardı. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, üçü de farklıdır, birbirinden değerlidir. Biz hiçbirini birinden ayırmayız. Ama neden bu üçü değil de Fatma'dır? Demek ki mesele farklıdır. Nedir? İstihdamı ilahidir dostlar. Allah onları orada istihdam etmiştir. Onları seçmiştir. Sorabilir misiniz Allah'a haşa niye seçtin diye? Siz aslında onların hayatlarını derinlemesine öğrendiğiniz zaman o seçimin illetine ait bazı şeyleri yakalayabilirsiniz. Aslında Fatma'yı da Ali'yi de diğerlerinden ayıran özellikler var. Ancak meselenin bu bir boyutunda Allah'ın seçimi vardır. Allah seçmiştir. Bunu da bir tarafa yazalım. Bir başlık daha açacağız. Bir konuya daha gireceğiz. Sonra bu emanet edilişi daha iyi anlayalım diye. Allah peygamber aleyhissalatü vesselamdan önce de birçok peygamber gönderdi. Biz Kur'an'da bunların isimlerinin 24 tanesini biliyoruz Efendimiz dışında. Eğer biz Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn'i de peygamber kabul eden görüşü kabul etsek 27 tane peygamberi daha biliyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki gönderilen peygamberler bunlarla sınırlı değil. Çünkü bir hadise göre 124 bin, bir diğer hadise göre 224 bin peygamber Allah göndermiştir. Kimisi nebidir, kimisi resuldür. Bunların bazılarıyla kitaplar da gönderdi. Ama gönderilen o kitapların tamamının tahrif olduğunu biliyoruz. Neden tahrif oldu onlar? Allah korumayı onlara bıraktı. Onlar da koruyamadılar. Dolayısıyla Efendimiz'e gelindiği zaman İsa aleyhisselamla Efendimiz arasında 500 küsür senelik bir fark var ki o dönem arası fetret dönemi diye bilinir. O dönem arasında gelene kadar da
İsa aleyhisselama nazil olan

ilahi metinlerden birçoğunun tahrif olduğunu biliyoruz. Biz zaten Ben İsrail'in diğer peygamberlerine gelen metinlerin de tahrif olduğu bizzat Kur'an'ın beyanıdır. Peki Kur'an'ı Allah kendi iradesinde, kendi otoritesinde korumasını alınca onu korudu. 1500 senedir o Kur'an aynen Cebrail'in tazeliğindedir. Bunda hiçbir fark yok. Mekke'nin, Medine'nin sokaklarında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e inen Kur'an neyse bugün elimizde olan Kur'an da odur elhamdülillah. Allah korumuştur. Peki dostlar, Allah nasıl korudu? Allah korudu. Buna iman ettik. Nasıl korudu? Allah sahabenin eliyle korudu. Ehli beytin eliyle korudu. Onların vesilesiyle korudu. Eğer başka ümmetlerin bir Ebubekir'i, bir Ömer'i, bir Osman'ı, bir Ali'si, hepsine selam olsun radıyallahu anhum ecmain, eğer olsaydı, eğer ehli beytleri olsaydı ve onlara böyle bir rol yüklenseydi belki onlar da korunacaktı. Ama olmadı. Allah o nesli seçti, onlara bu görevi verdi, onların eliyle de Kur'an'ı koruyup diğer nesillere naklettirdi. Demek ki sahabenin ve özel olarak Ehli Beyt'in bu din binasındaki yeri şudur: dinin muhafazası ve intikali. Bu cümleyi zihninizde iyi bir yerde tutun. Dinin muhafazası ve intikali. Ancak korunan sadece bugün elimizde olan mushaf değil. Biz öyle anlarız hep ama bu eksik anlamadır. Korunan mushaf değil ki. Korunan lafızdır elbette. Korunan manadır. Korunan maksattır. Korunan ameldir, amel. Amel de korunmuştur. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. 1500 yıl önce Bilal'in Kabe'nin üzerinde okunduğu ezanla bugün Eyüp Sultan'dan, Süleymaniye'den, Sultanahmet'ten yayılan ezan aynı ezandır. Ezan hangi ayette var? Yok. Allah onu da korudu. İbadeti korudu. Namazları korudu. Bunlar nesillerden nesillere nakledilerek geldi. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz? Mütevatiri hay diyoruz. Mütevatiri hay, yaşayan mütevatir diyoruz. Nesillerden nesillere nakledilerek bu din ilk günkü gibi bugünlere kadar ulaştı elhamdülillah. Kimin sırtında? İlk halkada sahabenin, sonra Ehli Beyt'in. İkinci halkada sahabe yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu asırdan sonra beni gören hiç kimse kalmayacak dedi ve gerçekten öyle oldu. Ancak ilk nesil gittikten sonra Ehli Beyt ile birlikte bu iş yürüdü. Bunu doğru anladığımız andan itibaren biz Ehli Beyt'in adımlarını doğru anlarız. Mesela bunu anlasak, dinin muhafaza ve intikalinin Ehli Beyt'in üzerinden yürüdüğünü anladığımız zaman Hazreti Ali'nin mücadelesini daha iyi anlarız. Neyin derdini veriyor, neyin savaşını veriyor Hazreti Ali? Cemel'de, Sıffın'da, Nehveran'da nedir Hazreti Ali'nin derdi? Halife olmak mı? Haşa, yüz binlerce kez haşa, Hazret Ali'nin hiçbir zaman böyle bir derdi olmamıştır. Kendisine Hazret Osman şehit edildiği zaman hilafeti teklif edenlere şunu söyledi: bu iş benim işim değil dedi. Zorladıkları zaman ancak dedi ki, eğer beni halife seçecekseniz o 3-5 kişinin söylediği söz ile olmaz.
Toplayın Bedir ashabının hayatta kalanlarını, onlar dedikleri zaman ben ancak kabul ederim dedi. Hazreti Ali'nin böyle bir derdi yok. Halife olma gibi bir mücadelesi yok. Peki Hazreti Ali'nin derdi İslam coğrafyasının sınırlarını genişletmek midir? Haşa. Hazreti Ali'nin derdi insanların takdirini ve taltifini toplamak mıdır? Haşa. Hiçbiri değil. Bakın anlayamadıkları için içimizden bazıları, dışımızdaki oryantalistler, müsteşrikler falan filan değil. Müslüman olanların kitaplarında yazıyor bu. Hazreti Ali'yi siyaset bilmemekle itham ediyorlar. Tabi sen işin çerçevesini dünya saltanatıyla sınırlandırdığın zaman Hazreti Ali'nin adımlarını anlayamayacaksın. Ve işi haşa başarısızlık olarak göreceksin. Ali'nin derdi hiçbir zaman bu değildi. Ne diyordu? Tarihe geçen sözüdür o. Mesele haklı olmak değil, haklı kalmaktır. Bu söz öyle kolay bir söz değil. Haklı kalma mücadelesi verdi o. Ne adına? Dini muhafaza etme ve öteki nesillere, kendinden sonra gelenlere aynen Allah Resulü'nden aldığı gibi tertemiz bir biçimde, selim bir çizgide vermek için. Gayreti buydu, mücadelesi buydu. Böyle bir mücadeleyi verdi yıllar yılı. İbni Mülcem'in cehalet kokan o kılıcı Kufe'de bir namaz vaktine yürürken Ali'nin boynuna vurulduğu anda Ali'nin dilinden çıkan cümle şu oldu. Fustu bi Rabbil Ka'be. Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah. Bu sözler neyin nesi Allah aşkına? Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben şimdi kurtuldum. Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla onun peygamberi olan Resulullah'ın milletiyle beraber. Ali'ye bu sözleri söylettiren buydu işte. Korudu o güne kadar, can hıraş korudu. O gün kılıcı yiyince de ben emaneti şimdi emin ellere bırakarak gidiyorum demenin mutluluğuyla o sözleri dilinden döktü. Uhud'un arkasından gelmiş Efendimiz'e. Ya Resulallah demiş. Bedir'den sonra da gelmiş. Amcam Hamza da gitti, ben yine kaldım. Şehadet bana nasip olmayacak mı ya Resulallah demiş. Efendimiz sabır telkin etmiş. Ali sabret. Gün gelecek, özlediğin şehadete ereceksin. Gün gelecek, başının kanı sakalını boyayacak. Asıl ben o gün göreyim senin sabrını. Asıl ben o gün göreyim senin sabrını. Başının kanı sakalını boydu. Ve o günde Ali istikamet üzereydi. Ali dört elle sarılmıştı. O nebevi mirasa tek derdi vardı. Hilafettir, devlettir, şudur budur, bunların hiçbiri değil. Ben aldığım gibi emanet edeyim, gerisi benim için önemli değil. Ondan sonra Hazreti Hasan. Ne dedi Efendimiz Hazreti Hasan için? Bu benim oğlum Seyyid, Seyyid'dir benim oğlum. Allah onun eliyle bir gün iki Müslüman cemaati birleştirecektir. Rol bu. Rol buysa Hazreti Hasan'ın bundan başka bir şey yapması beklenebilir mi? Hazreti Hasan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünün bir gereği olarak babasından sonra 6 ay hilafette kaldı. 6 aydan sonra hilafetten çekildi Şam'ın lehine. Bir anlaşma vardı aralara, detaylarına daha sonraki derslerde geleceğiz. Çekilerek hilafeti bıraktı. Ne oldu? Hanımı Cade binti Eşas İbni Kays.
Eşas İbni Kays'ı biliyoruz aslında. Cade'de onun kızı onun eliyle zehirlendi. Peygamberin torunu, seyyidim dediği, evladım dediği o torunu kendi hanımı zehirledi. Ne için? Dünyevi bir saltanat için. Asıl sultan kim anlamamış ki Allah dünyada o ikisini birbirinden ayıracak. Zehirlenmiş vefat döşeğinde başucunda Hazreti Hüseyin abisine ısrar ediyor. Ne olur söyle bunu sana kim yaptı? Aslında Hazreti Hasan biliyor ama söylemiyor. Ne için? Kurban olacak. Kurban etmemek için. Allah biçmiş o rolü. O rolün gereğini yapacak. Hazreti Hüseyin'e sabrı tavsiye edecek ve sakın ha benim bu halimin bedelini kimseye ödetme tavsiyesini, vasiyetini yaparak şehit olarak bu dünyadan çekip gidecek. Gelecek Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin. Hazreti Hüseyin'den söz açılırsa biter mi? Ama konumuz o değil. Kerbela'ya yürüyor. Muhammed Hanefi'ye tutmuş ellerinden. Ne olur ey Hüseyin gitme. Söz bir tek cümledir. Gitmem lazım, bırak beni. Niye gitmesi lazım? Biçilen rol gereği. Başka hiçbir şey değil. Ne diyor biliyor musunuz Muhammed Hanefi'ye? Bunlar sana mektup üzerine mektup yazıyorlar. Kufelleri kastederek söylüyor. Onlar daha dün babama ihanet etmediler mi? Aynısını sana da edecekler. Sakın onların sözüne aldanarak gitme. Gitmem lazım Muhammed, çekil önümden. Yürüyecek. Gelecek yolun bir yerinde şair Ferezdak durduracak. Bir şiir okuyacak, meşhur Arap şairi. Ey imam diyecek. Kufelilerin yürekleri seninle ama kılıçları Yezid'ledir. Gel vazgeç gitme. Söz aynı söz. Gitmem lazım. Niye gitmesi lazım? Ancak biz onun neden gitmesi lazım olduğunu Kerbela'da kılıçların altında doğranırken anlarız. Kılıçlar Hüseyin'i doğrarken Hüseyin'in dilinden dökülen cümle nedir biliyor musunuz? Eğer bedenimle, eğer kanımla yükselecekse, korunacaksa ceddim Muhammed'in dini, ey kılıçlar doğrayın beni, alın bedenimi. Söz bu. Anlıyoruz değil mi meselenin ne olduğunu? O orada kanını aktacak. Cehalet ile yüz yüze gelen o çorak toprağı ancak akıttığı kanıyla yeniden diriltecek. Yeniden bu işin ne olduğunu o insanlara o haliyle anlatacak. Kerbela'da şehit olanlar Hazreti Hüseyin dahil 72 kişidir. Kaç kişi Ehli Beyt'tendir biliyor musunuz? 29 insan. 29 insan, peygamberin çocukları bunlar. Başka bir nesilden bahsetmiyoruz. Kim var orada? Hüseyin var, Hüseyin'in çocukları, Hasan'ın çocukları, Akil'in çocukları, Cafer'in çocukları, Abbas'ın çocukları. Başka kimse yok. 29 tane aynı evden ilk neslin çocukları var. Diğerleri de Ehli Beyt'in dostları. 72 insan o meydanda bu amaçla yürüyor ve bu amaçla doğranıyor. Onları Kerbela'nın meydanına getiren budur. Bundan başka bir şey değil. Allah bir tanesini kurtarmış. Tek bir tane. O gün yaşı 22-23'tür. Adı dedesinin adıdır, Ali'dir. Ama biz onu Zeynel Abidin olarak biliriz. Niçin Zeynel Abidin? Onun dersinde anlayacağız. 22-23 yaşında Kerbela'da hastadır. Yakınları özellikle hanımlar örtülerin altına alır, saklarlar onu.
onu saklayıp muhafaza ettikleri için de İbni Ziyad'ın adamları onu görmez öyle kurtarır. Aslında saklayan Allah'tır onu. Çünkü o nesil onun eliyle onun sülbünden yürüyecek. Zeynel Abidin bambaşka bir insan. Kelepçelenmiş, ayaklarına prangalar vurulmuş, Medine'den Bağdat'a götürülüyor. Meşhur hadis alimi Şihab ez-Zühri şöyle ona bir bakıyor, ağlamaya başlıyor. Varıyor yanına, diyor ki ey peygamberin evladı, ne olur beni tutsunlar da seni bıraksınlar. Ne olur senin yerine ben gideyim. Ne diyor biliyor musunuz? Üzülme ey Zühri, bu bizim kaderimiz. Allah Allah. Üzülme ey Zühri, bu bizim kaderimiz. Zeynel Abidin biliyor bunu, bilmez mi? Allah seçmiş onları. O nesil bunu yapacak. Başka bir şey değil. Onun arkasından onun çocuğu Muhammed Bakır. 56 yıllık ömrüne bakın. Kundak'ta başlamıştır bedel ödemesi. Ta 56 yaşına kadar. Hep ödemiştir, hep ödemiştir, sonuna kadar onun da işi dinin intikal ve muhafazası için bedel ödemektir. Muhammed Bakır'ın oğlu Cafer-i Sadık. Cafer bir Muhammed aslında, niye Es-Sadık onun lakabı? Sıdkta, sadakatta zirve de onun için. Ancak ona Sıddık ve Sadık ünvanını kazandıran başka bir şey de var. Duysun alem bu hakikatleri ki bu işin aslını öğrensin. Bu meselenin gerçekten nasıl olması, nasıl anlaşılması gerektiğini öğrensin. Muhammed'in babası, Cafer'in babası Muhammed. Muhammed'in babası Zeynel Abidin. Zeynel Abidin'in babası Hüseyin. Hüseyin'in babası Ali. Peki Cafer-i Sadık'ın annesi kim? Ümmü Ferve. Kimin kızı? Kasım'ın. Kasım kimin oğlu? Muhammed'in. Muhammed kimin oğlu? Ebu Bekir'in. Nereden almış Es-Sadık lakabını, anladınız mı? Cafer-i Sadık demek sıdkın ve sadakatin timsali olan Ebu Bekir'in oğlu, torunu demektir. O aslında sadakati, sadakat timsali olan bir dededen almış ve onu o çağda o temsil etmiş. Sadık olarak nasıl alem insanlardan muamele görür, Cafer-i Sadık'ın eliyle alem görmüş. Ama bağ böyle bir bağdır. Baba tarafından Ali'ye, ana tarafından Hazreti Ebu Bekir'e yaslanan bir bağdır. Cafer-i Sadık demek budur. İnanın dostlar, uzatmamak için özetleyeceğim ama bunlara geleceğim. Bunlar mühim meseleler. 9. kuşakta Hazreti Ali'nin torunu olan Hasan el-Askeri, Hicri 260. Yaklaşık 200 yıllık bir süre var. Bakın Kerbela ile beraber değerlendirirsek 200 yıl içerisinde Ehli Beyt'in yaptığı bundan başka bir şey değildir. Ne yapmışlar? Dinin intikal ve muhafazası için candan canından vazgeçmişler. Sayılarını bilmiyoruz. 200 yıl içerisinde şehit edilen, zehirlenen, asılan, savaşta öldürülen, bir şekilde işkencelerle zindanlara hapsedilen Ehli Beyt mensuplarının sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz. 200 mü, 20 bin mi, 200 bin mi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki bu insanların tek amacı bu olmuş. Dini muhafaza etmek, kendinden sonraki nesillere de aktarmak. Anladık mı Ehli Beyt'in ne olduğunu? Demek Ehli Beyt'le sahabe arasında dinin muhafaza ve intikali noktasında ortak bir bağ var.
Ancak sahabenin çocukları için böyle bir görevlendirme ve istihdam ilahiye yokken, Ehl-i Beyt için böyle bir istihdam ilahiye ve böyle bir görevlendirme var. Bunu bilelim, bundan sonraki söyleyelim.

diyeceklerimizi bunun üzerine bina edelim. Şimdi dönelim işin en başına. Ne dedik? Dörtlü bir emanetten bahsettik. Sahabenin ümmete emanet edilişi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kutlu neslin kıymeti, kadru kıymeti daha iyi anlaşılsın diye defaatle bizlere ve o günkü muhataplara sözler söyledi. Şimdi bazıları şunu anlamıyor. Efendimiz ashabıma sövmeyin diyor ya. Onlar da diyorlar ki kime dedi Efendimiz bunu? Sahabe dediğimiz insanlara dedi. O halde Efendimizin dünyasında sahabe bizim dünyamızdaki sahabeyle aynı değil. Dur. Orada bir dur. Orada bir yanlış var, onu düzelteceğiz. Nedir o yanlış? Bugün bizim ehli sünnet dediğimiz aile, ki hepimiz o ailenin mensubuyuz. Bilmiyorum içimizde Şii kardeşler var mı? Ama umumumuz ehli sünnetiz. Ehli sünnet dediğimiz ailenin sahabe tanımı hadisçiler ve usulcüler olarak ikiye ayrılır. Ama ehli sünnetin sahabe tarifi genelde hadisçilerin tarifidir. Nedir mesela o tarif? En meşhur tarif İbni Hacer'in tarifidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla dünya gözüyle görmek de şart değil. Ama olan sahabiler var. Az ya da çok. Mümin bir biçimde mülaki olan, mülaki buluşmadır işte. Buluşan sahabidir. Az ya da çok. Bu tarife göre Efendimiz aleyhissalatü vesselamı veda haccında Arafat'ta, Müzdelife'de, Meş'aril Haram'da yani Mina'da veda hutbesi dediğimiz o hutbeleri dinleyen insan sayısı 124 bindi. Bizim hadisçilerimizin tarifine göre o 124 bin insanın tamamı sahabidir. İsterse bir defa görmüş olsun. Ve ben de onu benimseyenlerdenim. Neden? Nedeni belli. Siz görene niye takılıyorsunuz Allah aşkına? Görülene takılın. Beni mi gördüler? Alemlere rahmet olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gördüler. Onu bir görseydik, bir kez görseydik. Ya Allah aşkına kendinize sorun. Rüyada bile görüyorsunuz. Bazen yüzünü görmüyorsunuz. O gününüz farklılaşıyor. Bir kez dünya gözüyle görseydik halimiz böyle mi olurdu? Niye biz bunları anlamıyoruz? Sohbet-i Resul'de ve sohbet-i nübüvvette insibag vardır, insibag. Gördün ya. Allah Resulü sana elindeki o elmas kılıçla, o Kur'an'ın elmas kılıcıyla bir fırça çalar. Tamamdır iş. Sen bir seviye kazandın, bir seviye. Sohbet-i nübüvvette insibah olduğu gibi inikas vardır. Ne demek inikas? Alır ve yansıtırsınız. Ashabta biz bunu görüyoruz. Almışlar, görmüşler Efendimiz'i, yansıtmışlar diğer alemlere. Peki, Ehl-i sünnetin temel görüşlerinden bir tanesi. Bütün sahabe adildir. Bu ne demek? Bu şianın imamlara söylediği masumiyetle aynı şey değil. Onlar imamların masum olduğunu söylerler. Yani isme sıfatı vardır. Peygamberler gibi hata işlemezler. Sahabe adildir derken ehli sünnet dünyası sahabe hatasız mıdır diyor? Hayır. Sahabenin hatalarını biz Kur'an'dan ayet olarak okuyoruz. Bunu söyleyebilir mi bir insan? Nerede? 70 ayet Ali İmran suresinde Uhud'daki hallerinden bahsediyor. Tevbe suresinde Huneyn'de Efendimiz aleyhissalatü vesselamı yalnız bırakıp dağılmalarından bahsediyor. Nur suresinde 29 ayette Ayşe anamıza atılan iftiradan bahsediyor ki o iftiraya adı karışan 3 sahabidir. Cuma ayetinde, Cuma suresinde Efendimiz'i hutbede ayakta bırakıp kervana koştuklarından bahsediyor. Daha da sayayım mı? Kur'an anlatıyor. Nasıl biz bunları yok sayabiliriz? Peki sahabenin adaleti ne demek? Sahabenin adaletinin
hadis nakli açısından.

olan bir değeri var. Sahabe adildir demek, onlar rivayetlere, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan duydukları sözlere asla yalan karıştırmazlar demektir. Ve bu böyledir. İnanın bu böyledir. Peki şimdi şöyle bir itirazda bulunacaksınız. Bizim hadis külliyatımızda mevzu uydurma hadisler de var. Bunlar neyin nesi? Uydurma hadis ne, zaten nedir biliyor musunuz? Hadis alimlerimizin yaptığı şu: o hadislerin, o silsilede sahabeden peygambere, sahabeden tabiine, tebe-i tabiine, tedvin asrına kadar gelen o silsilenin sıhhatini ortaya koymaktır. Sıhhatini ortaya çıkarmaktır. Eğer sıkıntı varsa onlar söylüyorlar zaten. Yoksa haşa, sahabenin yalana ait bir sözünün tespiti değil ki bu. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla sahabenin adaletinin ne anlama geldiğini bir kere doğru anlayalım. Bu bizim hadisçilerimizin tarifi. Usulcilere göre nasıldır? Onlar biraz daha daraltır çerçeveyi. Onlar birinin sahabi sayılması için Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bir miktar beraberce aynı atmosferi paylaşmasını şart koşarlar. Bu miktar da sahabeden, alimden alime değişir. Kimine göre 6 ay, kimine göre bir savaş, kimine göre Mescid-i Nebevi'de bir oturum. Neyse artık, bunlar ihtilaf arz eder. Usulcülere göre de böyle bir şey olunca o sahabidir. Bu da usulcülerin tarifi. Bu iki tarifin çerçevesinde biz bir değerlendirme yaparsak şunu çok rahat görüyoruz: hepsi sahabidir. Efendimizle Müslüman olarak buluşan, görüşen, gören ya da görmeden dünya gözüyle aynı atmosferi paylaşan. Ama hepsinin değeri Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nazarında aynı değildir. Kur'an'da da aynı değildir. Hicretten önce ile hicretten sonrakiler bir midir? Muhacir ile ensar olacak, bedel ödeyecek, sonradan gelip hazıra konacak bir midir? Ya da işin ilk halkası olacak, Darul Erkam'da Efendimizin mübarek ellerinde o nübüvvet sofrasında pişecek çekirdek kadro olacak, bunlarla sonra, yıllar sonra gelenler bir midir? Bir olmadığı için Hakim en-Nisaburi sahabeyi tabakalandırırken 12 tabakaya ayırır sıralama olarak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen sahabeme şöyle yapmayın, böyle yapmayın derken karşısındakiler doğrudur, sahabedir. Ancak onlara söylerken o ilk halka ile sonradan gelenleri mukayese ediyor. Onların şahsında, bir de yine onların şahsından bize mesaj veriyor. Dolayısıyla o hadislerin iki muhatabı var: bir, sonradan o iman halkasına dahil olanlar; iki, sonradan gelen tüm müminler. Bu gerçeği unutmayalım. Şimdi gelin, sahabenin ümmete emanet edilişi. Ahmet bin Hanbel'in, İbni Hibban'ın, Tirmizi'nin külliyatında geçen bir hadis. Hadiste Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allah Allah fi ashabi. Allah Allah fi ashabi. Hadis böyle başlıyor: Allah'ım Allah'ım benim ashabım. Allah'ım Allah'ım benim ashabım. Aman ashabım hakkında kötü söz söylemekten uzak durun. Benden sonra sakın ha onları hedef almayın. Unutmayın ki onları seven beni sever. Onlara buğz eden bana buğz eder. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet edene ise, bana eziyet etmiş olan ise Allah'a eziyet etmiş olur. Allah'a eziyet etmiş olan ise şüphesiz yakın ve şiddetli bir azap hak eder. Ne yaptı Efendimiz bu hadisiyle? Sahabeyi
sonradan Müslüman olmuş sahabeye evet emanet etti. Ama genel bir ifadeyle bütün ümmete emanet etti. Ümmet ne yapacak? Onları tanıyacak. Ne yapacak? Tanıdıkça sevecek. Ne yapacak? Onların mirasını üretme adına gayret gösterecek. Ne yapacak? Küçüklüğüne rağmen her biri bir sahabinin şahsiyetini yaşadığı hayatta diriltecek. Mus'ablar olacak içimizde. Abdurrahman İbni Af'lar olacak. Aliler olacak. Hasanlar olacak. Hüseyinler olacak ki onların verdikleri miras üretilmiş olsun. Ve onlara karşı asla kötü bir söz söylenmeyecek. Onlarla sıradan insanlar gibi konuştuğumuz gibi konuşmayacağız. Onların din binasındaki yerlerinin ne olduğunu anlayacağız. Onlara söylenmiş bir sözün aslında dinimize söylenmiş bir söz olduğunu unutmayacağız. Şimdi anladınız mı sahabe adildir sözünün gerekçesini? Ehli sünnet şunu çok iyi biliyor. O kapı bir açıldı mı artık o kapıyı durduramazsınız. Bugün birini eleştiren yarın öbürünü eleştirecek. Öbür gün öbürünü eleştirecek. Yarın onların üzerinden intikal eden din eleştirilecek. Bugün hadis eleştirilecek. Kapılar açılacak. Bu bir beşer sözüdür denecek. Şudur denecek, budur denecek, eleştirilecek. Yarın sıra Kur'an'a gelecek. Niye? Çünkü Kur'an'ın nakli ile hadisin nakli arasında hiçbir fark yok bizim ilahiyatımızda, bizim dinimizde, ilim tarihimizde. Hadis nasıl nakledilmişse Kur'an da öyle nakledilmiş. Fark yok ki. Sen inanıyorsun onun Allah tarafından korunduğuna. El inanıyor mu buna? İnanmıyor. Sen buna inandıramazsın insanları. Dolayısıyla bugün sen hadis meselesinde işi gevşek tuttuğun anda yarın söz Kur'an'a da gelecek. Sahabenin bu manadaki değerini anlamamız gerekir. Bu manada ümmete emanet edilişinin ne anlama geldiğini unutmamamız gerekir. İkincisi, Ehli Beyt'in sahabeye emanet edilişi. Bakın farkı görüyoruz. Ehli Beyt sahabeye emanet ediliyor. Zeyd bin Erkam Ensardan bir sahabidir. Hadis külliyatımız içerisinde Sekaleyn hadisi diye bilinen hadis. Bu hadisi aklınızda tutun, onunla çok işimiz var. Birkaç varyantı var, birkaç rivayeti var. Hepsine değineceğiz yer geldiği zaman. Ama şu anda ben sadece Ehli Beyt'in sahabeye emanet edilişi babında bu işe değineceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccından dönerken Kadir-i Hum denen yerde, su kuyusu orası, konaklamaya pek de müsait olmayan bir yer. Hazreti Ali hakkında ileri geri konuşulduğu için orada konaklamış. Olay uzunca bir olay ama ben şimdi o olaya girmeyeceğim. Ama bu olayı anlatacağım size ilerleyen derslerde. O olayın arkasından Efendimiz bir konuşma yapıyor. Konuşmanın içerisinden bir cümle Zeyd bin Erkam'ın Müslim'de geçen rivayeti. Size kendimden sonra Allah'ın kitabı ile birlikte bir de Ehli Beyt'imi bırakıyorum. Size kendimden sonra Allah'ın kitabı ile birlikte bir de Ehli Beyt'imi bırakıyorum. İki kez aynı cümleyi tekrar ediyor. Şimdi söyleyeceğim cümleyi. Allah'tan korkun ve Ehli Beyt'ime sahip çıkın. Allah'tan korkun ve Ehli Beyt'ime sahip çıkın. İki kez. Kime söylüyor? Sahabeye. Ne yapmış Efendimiz? Ehli Beyt'i sahabeye emanet etmiş. Sahabe o emaneti nasıl korumuş, ona da geleceğiz ilerleyen derslerde. Ebu Hureyre başka bir rivayet bize aktarıyor. Diyor ki Efendimiz dedi ki sizin en hayırlınız benden sonra ehlime en iyi davrananınızdır. Hayırlı profilini Efendimiz ne yaptı? Ehli Beyt'e iyi davrananların üzerinden bize tanımladı.
bu hadisi duyduğunda

olunca durur mu Abdurrahman İbni Avf? Yaşadığı sürece Ehli Beyt'in maşiyetini üzerine aldı. Ve her daim Ehli Beyt'e Abdurrahman İbni Avf baktı. Sadece bu hadisteki o hayırlılardan biri olmak adına. İşte bu iki hadis, ki onlarca hadis var bu konuda, sadece Ehli Beyt'in sahabeye nasıl emanet edildiğini bize gösterir. Üçüncüsü neydi? Ehli Beyt'in ümmete emanet edilişi. Aslında biraz önceki hadiste de dedim ya, doğrudan muhataplar sahabe, dolaylı muhataplar biziz. Ama şimdi ben yine Sakaleyn hadisinin başka bir varyantı üzerinden Ehli Beyt'in ümmete, yani bize emanet edilişini söyleyeceğim. Rivayet yine Zeyd bin Erkam'ın, bu rivayet Hakim'in Müstedrek'inde. Ne diyor Efendimiz? Şüphesiz ben size iki ağır ve önemli emanet bırakıyorum. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim Ehli Beyt'imdir. Bu ikisi Kevser havuzuna gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacaktır. Şimdi aklınızdan şöyle bir şey geçebilir. Efendimiz sarıldığınız müddetçe dalalete düşmeyeceğiniz iki emanet bırakıyorum demiş. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim demiş midir? Demiştir. Bu rivayetler de var. Ama dedim ya, Sakaleyn hadislerinde biz bunları değerlendireceğiz. Özellikle burada Efendimiz Ehli Beyt'e vurgu yapıyor. Gerçi sünnetle Ehli Beyt'in ne farkı var? Sünneti en iyi yaşayan Ehli Beyt değil mi? Ehli Beyt sünneti en iyi temsil edenler değil mi? Dolayısıyla bu iki hadis arasında bir çelişki yok. Ama burada özel olarak Efendimiz ne dedi? Size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlardan biri Allah'ın kitabı, biri benim Ehli Beyt'im. Bu ikisi Kevser havuzunun başına gelinceye kadar birbirinden ayrılmayacak. Ümmetin Ehli Beyt'e emanet edilişi. Ehli Beyt ümmete, ümmet Ehli Beyt'e. Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor Hakim'in Müstedrek'inde. Yıldızlar yeryüzündeki insanlar için yollarını bulmaları ve denizlerde boğulmamaları için bir güvencedir. Ehli Beyt'im de ümmetim için ihtilafa düşmemeleri için bir güvencedir. Anladınız mı sözü? Efendimiz Ehli Beyt'e öyle bir rol biçmiş ki onlar olduğu müddetçe ihtilaf olmayacak. Onlar İhtilafın, buradaki ihtilaf zenginliğimiz olan farklılık değil. Buradaki ihtilaf tefrikadır aslında. Birbirimize düştüğümüz, birbirimizi yediğimiz şeyler. Onlar olduğu müddetçe onların sözlerine riayet edenlerin dünyasında ihtilaf ve tefrika olmayacak. Tabarani'de ve Bezzar'da Abdullah İbni Zübeyir'in naklettiği hadise göre de Efendimiz şunu söylüyor. Ehli Beyt'im sizin için Nuh'un gemisi gibidir. Kim o gemiye binerse kurtulur, kim o gemiye binmezse helak olur. Neden? Dinin muhafazası ve intikali onların eliyle yürüyecek de onun için. Onlar bize temsiliyet adına en doğru şeyleri ortaya koyacaklar da onun için. Dolayısıyla onların emniyetliği ya da emanet edilişliğinin altında böyle bir şey var. Şimdi dostlar, asıl söyleyeceğimi söyleyeceğim. Onun için şöyle bir toparlanın. Bu söylediğimi iyi bir zihninizde ve hayatlarınızda yer edin. Emanete ihanet edene nedir bizim Efendimiz? Nedir? Münafık alametlerinden bir alameti taşıdığını söyler. Hadisler muhtelif, ben bir tanesini söyleyeyim. Münafıklığın alameti üçtür. Bir, konuştuğu zaman yalan söyler. İki, söz verdiği zaman yerine getirmez. Üç, emanete ihanet eder. Üçünden biri münafıklık alametlerinden biridir. Peki biri mi bulununca münafık olur, üçü mü bulununca münafık olur, onu siz araştırın bulun. Ama bilin ki üçten biri olduğu anda da münafıklık adına

bir şey başlar. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Ehli beytimi sevmeyen münafıktır. Siz emaneti nasıl anladınız? Sadece mal olarak mı anladınız? Eğer böyle anladıysanız eksik anladınız. Yok böyle bir şey. Emanet sadece birine eşyanızı vermeniz değil. Bu da emanettir. Bakın onun için Efendimiz ne dedi? Ehli beytimi sevmeyen münafıktır. Cabir bin Abdullah bir söz aktarıyor bize. Bakın dikkat edin. Diyor ki biz münafıkları, içimizdeki münafıkları Ali'ye olan düşmanlıklarının üzerinden tanırdık. Sözü anladınız mı? Biz münafıkları Ali'ye olan düşmanlıklarının üzerinden tanırdık. Bakardık adama. Ali'ye düşmansa eğer bu adamda nifak vardır derdik. Niye? Emanet o emanet. Peygamberin emaneti. Sen o emanete ihanet ettiğin zaman ne olur? Nifak alameti olur. Dolayısıyla ehli beyte bu manada o emanete sahip çıkmak ya da çıkmamamak bizim mümin ya da münafık olduğumuzun da bir işareti olacak. Allah bizi müminlerden etsin inşallah. Evet dostlar, söylenecek çok söz var. Söyleyeceğiz de ama ben özetleyeceğim. Neden biz Ehli Beyt dersleri gibi bu dersi işleyeceğiz? Aslında söyledim. Maddeliyim ki zihinlerde iyi yer edinsin. Bir, emanete riayet edip nifaka kapı açmamak için. Gerekçesini söyledim değil mi? En son bunu söyledim. İlk maddede bunu söyledim ki ikisi birbiriyle örtüşsün ve unutulmasın. 2. 23 yıl gecesini gündüzüne katıp bizim için çırpınan Efendimiz'e vefalı olduğumuzu ispat etmek için. Aslında Ehli Beyt'i sevmemizi Kur'an'da biz bir ayet üzerinden de biliyoruz. Ama Kur'an'da Ehli Beyt bahsini ayrıca ele alacağımız için bakın ben hiç bugün size Kur'an'dan ayetlerden söylemedim. Onu biz ayrı bir bahiste ele alacağız. Özellikle Şura suresinin 23. ayeti bunun ispatıdır. Meveddete fil kurba budur. Ne olduğunu o bir derste anlayacağız. 3. Dinin muhafaza ve intikalinin nasıl olduğunu, kimlerin vesilesiyle gerçekleştiğini daha iyi anlamak için. Dinin muhafaza ve intikaline bugünkü derste çok vurgu yaptım. 4. Kur'an'ı daha iyi ve daha doğru anlamak ve yaşamak için. Ne dedi Efendimiz? Benim ehli beytimle Kur'an Kevser havuzuna kadar birbirlerinden hiç ayrılmayacaklar. O halde Kur'an en doğru kimin diliyle anlaşılır diye bir soru sorsanız bana sahabenin derim, Ehli Beyt'in derim. Zaten de böyledir. Bakın onu dikkate almadığımız için bugün bazı ayetleri kendi kafamıza göre yorumluyoruz. Kendi yüklediğimiz anlamlarla da onun üzerine bir şeyler bina ediyoruz. Böyle bir hakkımız yok, kusura bakmayın. Vahyin ilk muhatapları onlardı. En doğru da Kur'an'ı onlar anladı. Biz şu anda onların anlayışını anlamaya çalışıyoruz. Bu yeni meselelere kapılarımızı kapatmamız anlamına gelmez. Ama burada bir hakikati, bir hakkı teslim etme anlamı vardır. Sahabe nesli Kur'an'ı en doğru bir biçimde anladı. Bakın ne diyor İbn Abbas? Haricilerle bir münakaşa var. Hariciler ne dediler? Hüküm yalnızca Allah'ın dediler. İbn Abbas'ı haricilere gönderecek Hazreti Ali. Diyor ki git onlara Kur'an ayetlerinin üzerinden değil. Aslında hakemliğin insana da tevdi edileceğine dair Kur'an'da ayetler var. Mesela karı koca arasında bir sıkıntı olduğu zaman bir hakem o taraftan bir hakem bu taraftan gelsin. O hakemler melek mi? Kim onlar? İnsan. İnsanın hakemliği Kur'an'da anlatılan bir şey. Başka ayetler de var. Hazreti Ali bilmez mi bunu? Bilir. Ama bilir ki bu kafaları
cehalet ile örülmüş adamlar hangi ayet söylenirse söylensin o ayete bir itirazda bulunacaklar. Ve hiç yoktan ayetler münakaşanın malzemesi olacak. Onun için İbn Abbas'a diyor ki git onlarla sünnet üzere mücadele et. İbn Abbas anlamıyor ve orada bir söz söylüyor. O söz bizim için çok mühim. Niye ey emir el müminin diyor. Biz ki ehli beytiz. Bakın o söze dikkat edin. Biz ki ehli beytiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama inen her ayetin nerede, niçin, kimin hakkında indiğini biliriz. Niye ayetle mücadele etmeyelim? Hazreti Ali anlatır gerekçesini, İbn Abbas ne olur? Tatmin olur. Varır haricilerin yanına, söyler. Hüküm yalnızca Allah'ındır der. Ali hakem olayını kabul ettiği için haşa müşrik olmuştur, dinden çıkmıştır derler. Nedir biliyor musunuz İbn Abbas? İçlerinde Hudeybiye'ye katılan ashabın çocukları var. Siz bilmiyor musunuz?

haşa müşrik olmuştur, dinden çıkmıştır derler. Nedir biliyor musunuz İbn Abbas? İçlerinde Hudeybiye'ye katılan ashabın çocukları var. Siz bilmiyor musunuz Efendimiz Aleyhisselam? Haşa müşrik olmuştur, dinden çıkmıştır derler. Nedir biliyor musunuz İbn Abbas? İçlerinde Hudeybiye'ye katılan ashabın çocukları var. Siz bilmiyor musunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Aleyhisselatü Vesselam'a inen her ayetin nerede, ne zaman, nasıl nazil olduğunu biliriz. Peki bunu bilen bir aileden Kur'an öğrenilmeyecek de nereden öğrenilecek Allah aşkına? Efendimiz demedi mi Ayşe anamızı göstererek, dininizin yarısını, başka bir rivayette üçte birini şu Hümeyra'dan alın dedi. Hümeyra'nın üzerinden, anamız, Ayşe anamızın üzerinden din öğrenildi. Çünkü Efendimizin kapalı kapılar ardındaki nice şeyini biz bugün Ayşe anamızın rivayetleriyle anlıyoruz. Budur. Ehli beyt demek Kur'an demektir. Ehli beyt demek Kur'an algısı, Kur'an anlayışı, Kur'an yaşayışı demektir. 5. Peygamberin sesini, sedasını, meltemini daha derinden hissedip onun ev halkının üzerinden onu daha iyi tanıyabilmek için. Bir insanı en iyi kim tanır? Ev halkı tanır. Ehli beyt Efendimizin hane halkı, ev halkı. Efendimiz vefat etmiş. Ayşe anamızın Ebu Hale'den olan bir oğlu var. Adı Hint. Hint bin Ebu Hale. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hazreti Ali'nin arkasında bir gölge gibi. Tutmuş Ali'nin elini, tabir caizse Ali'den başka bir şey görmüyor gözü. En sonda Ali'nin saflarında Cemal'de şehit oluyor. Soruyorlar Hint bin Ebu Hale'ye. Niye bu Ali sevdası? Bak başka sahabiler de var. Niye Hazreti Ali'nin arkasında adım adım onu takip ediyorsun? Söylediği söz nedir biliyor musunuz? Siz yoksa hissetmiyor musunuz? Bakın Ali'den Efendimizin kokusu geliyor. Her sahabede var o koku. Ama Ali'de bir başkadır. İnanın bir başkadır. Ali'de o koku bambaşkadır. Çünkü Ali 5 yaşında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine gelince Efendimiz 35 yaşındaydı. Hatice validemize elinden tutup emanet ettiği zaman söylediği cümle şudur. Hatice'm, ben Ebu Talib'in çocuklarından birini seçtim. Öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. Ali demek bu demektir. Ve Ehli Beyt'in üzerinden biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın kokusunu en üst düzeyde görürüz. Bakın bunu anlamazsanız anlamazsınız Ammar bin Yasir'i. Ammar bin Yasir'in ne işi var Ali'nin arkasında? Anlamazsınız Ebu Zer'i. Selman-ı Farisi'yi anlayamazsınız. Miktat İbni Amr'ı anlayamazsınız. Ümmü Seleme validemizin evlatlarım evlatlarım diye inleyişini anlayamazsınız. O inleyişin altında bu var. Ümmü Seleme validemiz bu meseleyi öyle bir anlamış ki diğer annelerimizin aksine onun inleyişi bambaşkadır. Anlayan bu meselede onlardan gelen kokunun ne olduğunun çok iyi farkındadır. 6. Bu ümmetin saadet asrından felaket asrına, hatta asırlarına nasıl düştüğünü anlamak için. Aslında Ehli Beyt'in tarihi bize bunu verir. Ehli Beyt'in tarihi saadet asrından felaket asrına nasıl geçtiğimizin bir özetidir. İşlediğimizde göreceksiniz. 7. İmamet çizgisiyle saltanat çizgisi arasındaki farkları görebilmek için. İki çizgi var. İmamet çizgisi, saltanat çizgisi. O çizgi bir başladı halen devam ediyor. İki çizgi arasındaki fark da

0: aslında Ehli Beyt'in tarihinde çok net bir biçimde ifade edilir. 8. Teslimiyet ahlakının kodlarını ve gereklerini gerçek manada öğrenebilmek için. Teslimiyet Müslümanın olmazsa olmaz vasfıdır. Bunun bir Müslümanın hayatında nasıl temsil edildiğini de en iyi bize Ehl-i Beyt gösterir. 9. Allah'la kurbiyetin, yakınlığın ancak kurban ederek ve kurban olunarak sağlanacağını gerçek manada öğrenebilmek için. Ne dedik Ehl-i Beyt için? Kurban nesil dedik. Onlar hep kurban ettiler. Canlarını da kurban ettiler yeri ve zamanını gelince. Biz bu işin neden imanın bir parçası olduğunu onların hayatını öğrendiğimiz oranda öğrenebiliriz. Onuncusu ve sonuncusu, hakkıyla sevip yollarını yol, ahlaklarını ahlak, mücadelelerini mücadele edinebilmek için. Aslında her madde bizim için mühimdir. Bize bakar yönleri ama özellikle bu yol, bu 10. madde bizim için daha mühimdir. 10. maddenin vurgusu neydi? Sevgiydi. Ehli Beyt'i sevmek. Bir dahaki dersimizin üst başlığı da o. Ehli Beyt sevgisi nasıldır? Nasıl olmalıdır? Bu işin gerekçeleri ve dayanakları nelerdir? Bunu işleyeceğiz inşallah. Ne diyelim dostlar? Allah gerçek manada sevenlerden etsin. Ehli Beyt'i gerçek manada anlayanlardan etsin. Bu meseleyi bizim heyecanımızın, bizim nostaljiye olan özlemimizin, bizim tarihi bir meseleyi konuşmamızın bir ihtiyacının meselesi olmaktan çıkarsın. Gerçek manada dinimizin bir parçası olarak anlamayı ve algılamayı bizlere nasip etsin. Etsin ki bizler de istifade edelim inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davane enil hamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15,

0: haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hakimsin ki kelimelerin kalbine hikmeti sen koyarsın. Yoksa sözler anlamsızlığa yuvarlanır. Kimse kimseye muhatap olamaz. Söz dudağa değmez. Dil avare kalır. Cümleler boşa söylenmiş olur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Araplar gelmiş. Muhammed'in ordusu burada. Bizi kuşatmışlar. Geri çekilin.
2: Kapıyı açın.
3: Kapıyı açın. Kapıyı açın.
4: Gatafan henüz gelmedi. Bayber'dekiler kalelerinde yalnız. Ve sayılarının çokluğuna rağmen sizden korkuyorlar. Tamam, beni affedin, ne olur canımı bağışlayın.
2: İşte beklediğimiz an geldi. Bugün savaş günü.
5: Beklediğimiz an falan değil. Biz Muhammed'e saldıracakken o bizi kuşattı.

0: Üstelik daha Gatafan gelmiş değil.
1: Gatafan yakında gelecektir. Önemli olan savaşmak değil mi? Baksana ne kadar kalabalığız. Onlar bizim onda birimiz kadar. Niye endişeleniyorsun ki?
2: Resulullah ordusunu Gatafanlıların Hayber'e yardımını engelleyecek şekilde Hayber Yahudileri ile Gatafan kabilesi arasına yerleştirmişti. Gatafanlılar böyle bir konumdayken kuşatma olması halinde ailelerinin ve mallarının yurtlarında savunmasız kalacağı endişesine kapılarak harekete geçemediler.
3: Ey Allah'ın Resulü! İnsanlarla ne üstüne savaşayım?
2: Peygamberimiz şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar savaş. Bunu yaptıklarında kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesapları ise Allah'a aittir. Acele etmeden gayet sakin bir şekilde onların yanına var. Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinle bir kişi Müslüman olsa, bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlıdır.
4: 115. Bölüm.
2: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in çobanlığını yapıyordu. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu.
5: Savaş hazırlığı yaptığınızı görüyorum. Siz ne yapmak istiyorsunuz?
6: Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız.
5: Peygamber mi?
6: Evet, Araplardan biri. Allah'ın kendisiyle konuştuğu iddiasıyla ortaya çıktı. Peşine de bir sürü adam takıldı. Şimdi bizim topraklarımıza gözlerini diktiler. Onlarla savaşacağız.
5: Çocukluğumda Allah'ın peygamberler gönderdiğini anlatırdı dedem. Yahudilere köle olarak satıldığımda onlardan da duydum bu kelimeyi. İbrahim, Yakup, Yusuf, Zekeriya. Hahamlar kutsal metinlerinde bu elçilerden bahsederlerdi. Ve ismi anılmayan son bir peygamber olduğunu söylerlerdi. Ya bu adam o son peygamberse? Yahudilerin kabul etmemesine şaşmamalı. Kendi kanlarından olmayanları insandan saymazlar. Bahsettikleri kişiyle tanışmalıyım. Belki de gerçekten bir peygamberdir. Öyleyse onun elini ayağını öper, beni de yanına alması için yalvarırım.
2: Yesar aklına koymuştu. Bir şekilde bu zatı görecekti. Ertesi gün sabah koyun sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti.
5: Şu tepenin ardında olduklarını düşünüyorum. Umarım onu görebilirim. Hadi şu tarafa yürüyün bakalım. Hah işte karargah göründü. Yürü bakalım Yesar. Kiminle karşılaşacaksın? Bir peygamberle mi yoksa bir yalancıyla mı?
2: Yesar nihayet İslam ordusunun karargahına varmıştı. Ashab-ı kiram kim olduğunu öğrenmeden onun peygamberimizin yanına gitmesine izin vermediler.
7: Kimsin sen?
5: İsmim Yesar. Hayber'den Amir'in kölesiyim. Onun hayvanlarını güderim.
7: Öyle mi?
5: Evet, hayvanlarım da şu karşıki otlakta yayılıyorlar. Bakabilirsiniz.
7: Üstünü arayın. Yanında kendini koruyabileceğin bir hançer bile yok. Kuşatmayla ilgili hiçbir şey gelmedi mi kulağına?
5: Evet, Yahudi kalelerini tek tek kuşattığınızı duydum.
7: Peki niçin geldin buraya?
5: Sahibim aranızda peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu söyledi. Onunla tanışmak istedim. Gerçekten bir peygamberse ona tabi olmak istiyorum.
7: Geçebilirsin. Resulullah müsait olunca seni görüştürürler.
5: Peki, sağ ol. Peygamber dedikleri şu zat olmalı. Ne kadar da güzel bir yüzü var. Sükunet ve huzur dolu.
8: Resulullah seni bekliyor. Gelebilirsin.
5: Çok heyecanlandım. Kalbim güm güm atıyor. Hayır, bu sıradan bir insan değil. Yüzü bir yalancı yüzü hiç değil. Ama yine de ne anlattığını bilmeliyim. Ey Muhammed! Senin bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun? Bana anlatır mısın?
2: Peygamberimiz İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına Benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi.
4: Peki bunu kabul eder ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?
2: Peygamberimiz, bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir dedi.
4: Tahmin ettiğim gibi bu bir peygamber. Bana getirdiğin dini anlat.
2: Peygamberimiz Yesar'ın sorduğu sorulara tek tek cevap verdi. Aldığı cevaplardan tatmin olan Yesar oracıkta Müslüman oldu.
4: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Ve yine şahitlik ederim ki seni gönderen Allah'tan başka ilah yoktu.
2: Bu kölenin İslamiyet'i kabul edişi tüm Müslümanları çok sevindirmişti. Yesar soru sormaya devam ediyordu.
4: Ya Resulallah, ben şu davarların sahibi amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi bunları ne yapayım? Sahiplerine ulaştıramazsam içim rahat etmeyecek.
2: Peygamberimiz, onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir buyurdu.
4: Nasıl emredersin? Hadi bakalım sahibinizin yanına. Hadi.

0: Ya Resulallah, dediğiniz gibi sürüyü kaleye doğru sürdüm. Nihayet surlardan içeri girdiler. Artık üzerimde bana ait olmayan hiçbir şey yok. Müsaade ederseniz sizinle birlikte savaşayım.
1: O gün Yesar, Hayber Kalesi'ne sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kalenin içine daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtülmüştü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve şöyle dedi: "Şimdi onun yanında iki huri gördüm. Huriler Yesar'ın yüzünden tozları silerlerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün" demekteydiler. Hazreti Ali'nin kumandanlığında yapılan taarruz başarılı olmuş, Naim Kalesi ele geçirilmişti. Hayber'in en dayanıklı kalelerinden biri de Zübeyir Hisarı denen kaleydi. Bu yapının girişinde sarp kayalıklar, diğer tarafındaysa dimdik bir uçurum vardı. Diğer kalelerden kaçan savaşçıların çoğu gizli tünellerden geçerek buradaki kuvvetlere katılmıştı. Kuşatmanın üçüncü günüydü ve hala olumlu bir sonuç alınamamıştı. Nihayet diğer kalelerde yaşayan bir Yahudi karargaha gelerek önemli bilgiler vermek istediğini söyledi.
2: "Resulullah'la görüşmek istiyorum" deyince görüşebileceğini mi zannediyorsun?
3: "Günlerdir kuşatma altındayız. Hisarlarımızı ele geçirdiniz. Şu an kendi canımı kurtarmaktan başka bir şey düşünemiyorum. Buraya işimize yarayacak bilgiler vermek için geldim."
2: "Önce bana anlat derdin."
3: "Ben surların onarım işinde çalıştım yıllarca. Hangi kalenin neresinde zayıf nokta var bilirim. Zübeyir Kalesi'ni de günlerdir alamadığınızı biliyorum."
2: "Teslim olmaları yakındır. Merak etme sen."
3: "Yanılıyorsun. Onları dize getirmeniz kolay olmayacak. Ama beni dinlersen işiniz kolaylaşır."
2: "Yahudilere güvenmeyi bırakalı çok oldu. Her fırsatta verdiğiniz sözü bozdunuz."
3: "Buraya tek başıma size savaş açmaya gelmiş olamam, değil mi? Halime bir bak. Üstüm başım perişan. Ben Hayber'in liderlerinden biri değilim. Garip bir işçiyim. Dediğim gibi kendi canımın derdindeyim. Sizi sevdiğim söylenemez, evet. Ama inanın bana, mağlup olduğum askerler karşısında oyun oynamaya mecalim yok. Diyeceklerim efendinin hoşuna gidecek."
2: "Peki, söyle bakalım, ne diyeceksin?"
3: "Size söyleyeceklerim karşısında ailemin can ve mal güvenliğinin korunmasını istiyorum."
2: "Konuş. O Resulullah'ın bileceği iş."
3: "Zübeyir Hisarı'nda yaşayanlar kalelerini sonsuza kadar savunacak gizli bir hazineye sahipler."
2: "Lafı gevelemeden söylesene be adam."
3: "Bana istediğim teminatı verirseniz konuşacağım."
2: "Ben seni konuşturmasını bilirim

0: Bekle burada. Peygamberimize halini arz edeceğim. Peygamberimiz isteğini kabul ediyor. Sen ve ailen güvendesiniz.
1: Mallarım da.
0: Malların da. Söyle artık.
1: Kale duvarları altından geçen bir su kaynağı var. Bu kaynağa merdivenlerle inip su alıyorlar. Bu su hiç kurumadığından su depolamaya ihtiyaçları yok. Zaten kendilerine günlerce yetecek yiyeceği depolamışlardır. O suyu kesmedikçe onları asla teslim alamazsınız. Ama su kaynağını keserseniz birkaç gün içinde teslim olmak zorunda kalırlar.
0: Su kaynağının yerini sen biliyor musun peki?
1: Elbette.
0: Düş önüme. Bir numara yaptığını sezersem kılıcımla başını bedeninden ayırırım, haberin olsun.
1: Senin kadar zorlu bir adam görmedim. Şeytan bile başa çıkamaz seninle.
0: Hadi yürü.
2: Bu planı uygulayan peygamberimiz şiddetli çarpışmalardan sonra kaleyi aldı. Artık Hayber Yahudilerinin teslim olmaktan başka şansı kalmamıştı. Liderleri Kinane bin Ebul Hukayk ateşkes imzalamak için İslam ordusunun karargahına geldi. Peygamber Efendimiz belli şartlar altında onların tekliflerini kabul etti.
3: Dinleyin! Allah'ın Resulü ile Kinane bin Ebul Hukayk arasında yapılan anlaşmanın maddeleri şöyledir. Savaşa katılmış bulunan Yahudilerin canlarına zarar verilmeyecek. Yahudilerin çocuklarıyla birlikte Hayber'i terk etmelerine izin verilecek. Yanlarında bir deve yükünden başka bir şey götürmeyecekler. Altın, gümüş ve silahlar Müslümanlara bırakılacak. Hazreti Peygamber'e bırakılması gereken herhangi bir şey ne surette olursa olsun gizlenmeyecek. Gizlenenlerse Allah ve Resulünün eman ve himaye garantisinin dışında kalacaklardır. Ayrıca Hazreti Peygamber alınan esirlerin hepsinin hayatını Hayber'i terk etmeleri karşılığında bağışlamıştır. Sözlerine sadık olanlar bu anlaşmadan karlı çıkacaklardır.
4: Çoğumuz yıllık kazancını hurma bahçelerinden sağlıyor. Müsaade etseniz de yarım kalan hurma hasadı işlerimizi sürdürsek, bitince isterseniz gideriz. Hem bu topraklar çok bereketlidir. Çıkan ürünün de yarısını size veririz.
3: Bekle. Resulullah karar verince sana haber vereceğim.

0: Resulullah isteğini kabul ediyor. Ancak istediği zaman sizi bu topraklardan çıkarma hakkı onda olacak. Ve yıllık kazançlarınızın yarısını bize vereceksiniz. Vergilerin toplanması için de Abdullah bin Revaha'yı görevlendirdi.
1: Hayber'den elde edilen ganimetler Peygamber Efendimiz tarafından titizlikle Müslümanlar arasında paylaştırıldı. Hayber ganimetleri sayesinde Müslümanlar yaşadıkları şiddetli yoksulluktan kurtulmuş, bir nebze rahatlamış oldular.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Ankara için ikindi ezanı.
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilik

0: çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent Projesi'nde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in meclisin kefareti Sübhaneke Allahümme ve bihamdik kelimeleridir buyurmaları. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir yerde oturduklarında ya da namaz kıldıklarında bazı kelimeler söylerlerdi. Bir gün bu kelimeleri niçin söylediklerini sorduğumda şöyle buyurdular. Eğer insan hayırlı şeyler söylemişse, bu kelimeler kıyamete kadar onun üzerinde bir mühür gibi durur. Yok eğer kötü şeyler söylemişse bu kelimeler onun kefareti olur. Hazreti Peygamber'in söyledikleri kelimeler şunlardı. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. La ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyke. Ey Allah'ım! Hamdinle söylüyorum ki sen ortaktan münezzehsin. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diliyorum ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyorum. Hazreti Peygamber son zamanlarında bir meclisten ayrılmak istediklerinde Sübhaneke Allahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente Estağfiruke ve etubu ileyke. Ey Allah'ım! Hamdinle söylüyorum ki sen ortaktan münezzehsin. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diliyorum ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyorum derlerdi. Bir gün adamın biri, ey Allah'ın Resulü, sen daha önceleri söylemediğin bazı şeyler söylüyorsun dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu söylediğim kelimeler o mecliste işlenen hata ve günahların kefaretidir buyurdular. Hazreti Peygamber ve etubu ileyk, tevbe ederek her şeyden sana dönüyorum kelimelerinden sonra amiltu su'en ve zalamtu nefsi feğfirli innehu la yaghfiru zunube illa ente. Kötülük işledim ve nefsime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü günahları senden başka hiç kimse bağışlayamaz diyorlardı. Bir gün sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu sözleri daha önce söylemiyordunuz dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, evet, Cebrail bana gelerek, ey Muhammed, bu kelimeler meclisteki hataların kefaretidir dedi, buyurdu. Hazreti Peygamber ve Abdullah bin Amr'ın Müslümanları oturdukları mecliste işledikleri günahlara kefaret olacak duaya teşvik etmeleri. Zübeyir bin Avvam şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, yanından çıktığımızda cahiliye konuşmalarına dalıyoruz. Bu konuda ne diyorsunuz dedik. Şöyle buyurdular. Günah işlemiş olacağınızdan korktuğunuz meclislerden kalkarken, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente, nestağfiruke ve netubu ileyk. Ey Allah'ım! Hamdinle söylüyoruz ki sen ortaktan münezzehsin. Şehadet ederiz ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diliyoruz ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyoruz deyiniz. Bu kelimeler o meclislerde işlemiş olduğunuz günahların kefareti olur. Abdullah bin Amr İbnül As şöyle diyor. Bazı kimseler vardır ki ister hak meclislerinde, İsterse de batıl meclislerinde otursun, kişi kalkarken bunları 3 defa okuyacak olursa, o mecliste işlediği günahlarının kefareti olur. Hayır ve zikir meclislerinden sonra söylenmiş olursa, tıpkı mektuplarınızın ve kıymetli kağıtlarınızın mühürlendiği gibi, Allah Teala da o meclisleri mühürler. Bu kelimeler şunlardır. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. La ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ey Allah'ım! Hamdinle söylüyorum ki sen ortaktan münezzehsin. senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diliyoruz ve tevbe ederek her şeyden sana dönüyoruz. Hazreti Peygamber'in Ebu Zer radıyallahu anha Kur'an okumayı tavsiye etmeleri. Ebu Zer radıyallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulununuz," dedim. "Allah'ın takvasından ayrılma. Çünkü O, bütün işlerin başıdır," buyurdular. Bu kez, "Ey Allah'ın Resulü, tavsiyenizi artırabilir misiniz?" dedim. "Kur'an okumaya devam et. Çünkü O, senin için yeryüzünde bir nur, göklerde ise zahire ve azıktır," dediler. Hazreti Peygamber'in her gece Kur'an'dan bir hizb okumaları. Evs bin Huzeyfe es-Sakafi şöyle anlatıyor. "Biz bir kısmımız ahlaf, bir kısmımız

evinde misafir edindiler. Biz Malik oğulları içinse mescide bir çadır kuruldu. Hazreti Peygamber yatsı namazlarından sonra yanımıza gelir ve bizimle konuşurlardı. Yanımızda o kadar çok kalırlardı ki mübarek ayakları yorulur, bu yüzden bazen birine, bazen de diğerine basmak suretiyle onları dinlendirirlerdi. Çoğu zaman Kureyş'ten şikayetle onların Müslümanlara reva gördükleri zulüm ve haksızlıklardan bahsederek şöyle derlerdi. Biz Mekke'deyken onların karşısında zayıf ve güçsüzdük. İntikamımızı ancak Medine'ye geldikten sonra alabildik. Yaptığımız savaşlar bazen bizim, bazen de onların lehine sonuçlanmaktadır. Bir gece Hazreti Peygamber geciktiler. Geldiklerinde, "Ey Allah'ın Resulü, bu gece geciktiniz. Sebebi nedir?" diye sorduk. "Kur'an'dan okumakta olduğum hizbi tamamlamadan çıkmak istemedim. Bu yüzden geç kaldım." buyurdular. Sabah olduğunda sahabilere Kur'an'ı nasıl hiziplendirdiklerini sorduk. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 ve bir de Hucurat'tan başlayıp Nas'ta biten mufassal surelerin hizipleri şeklinde ayırıyoruz cevabını verdiler. Hazreti Ömer'in Ebu Musa el-Eş'ari'ye Kur'an okutarak dinlemesi. Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş'ari'ye, "Bize Rabbimizi hatırlat," buyurur ve sonra da onun okuduğu Kur'an'ı dinlerdi. Habib bin Ebi Merzuk şöyle anlatıyor. Kulağımıza geldiğine göre Hazreti Ömer çoğu kez Ebu Musa el-Eş'ari'ye, "Bize Rabbimizi hatırlat," buyurarak Kur'an okuturmuş. Çünkü Ebu Musa'nın sesi çok güzelmiş. Hazreti Ömer bir gün Ebu Musa el-Eş'ari'ye, "Bize Rabbimizi hatırlat ve kalplerimizde olan sevgisini tazele," buyurdu. Bunun üzerine Ebu Musa Kur'an okumaya başladı. O sırada arkadaşları gelerek Hazreti Ömer'e namaz vaktinin geldiğini söylediler. Hazreti Ömer de onlara, "Peki biz burada ne yapıyoruz? Namazda değil miyiz?" dedi. Hazreti Ömer evine girdiğinde Kur'an-ı Kerim'i açar ve yüzünden okurdu. Hazreti Osman'ın Kur'an okumaya çok istekli olması. Hazreti Osman şöyle buyurmuştur. "Üzerimden Allah'ın kitabını açıp okumadığım bir gün ya da gecenin geçmesini istemiyorum." Hazreti Osman şöyle buyurmuştur. "Eğer kalpleriniz tertemiz olsaydı Allah'ın kelamına doyamazdınız." Müminlerin emiri Hazreti Osman şöyle buyurmuştur. "Eğer kalplerimiz tertemiz olmuş olsaydı Rabbimizin kelamına doyamazdık. Ben üzerimden Musaf'a bakmadığım bir günün geçmesini istemiyorum." Hazreti Osman'ın Musaf'ı çok okunmaktan ve çok bakılmaktan dolayı yırtılacak hale gelmiş, bazı yaprakları ise delinmişti. İbni Mesud, İbni Ömer ve İkrime bin Ebi Cehil'in Kur'an okumaya çok istekli olmaları ve bu konuda Müslümanları teşvik etmeleri. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. "Musaflarınızı açıp onlara bakmayı asla ihmal etmeyiniz." İbni Ömer'in kölesi Nafiye, "İbni Ömer evindeyken ne yapardı?" diye soruldu. Şöyle cevap verdi. "Onun yaptıklarına siz güç yetiremezsiniz. O her namaz için ayrı abdest alır ve Musaf'ı da daima önünde açık olurdu." İkrime bin Ebi Cehil, Musaf'ı eline alıp yüzüne sürer ve ağlayarak, "Bu benim Rabbimin kelamı ve onun kitabıdır," derdi. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. "Kim Hazreti Peygamber'e bir kere salavat-ı şerife getirecek olursa ona 10 hasene yazılır. Çarşıdaki işinizi bitirip de evinize döndüğünüzde Musaf'ınızı açarak okuyunuz. Çünkü onun her bir harfine karşılık 10 hasene yazılır. Ancak ben elif, lam, mim bir kelimedir demiyorum. Bunlar 3 ayrı kelime olup her biri içinde 10 hasene vardır." Hazreti Peygamber'in İhlas, Felak ve Nas surelerinin her gece okunmasını tavsiye etmeleri. Ukbe bin Amir el-Cüheni şöyle anlatıyor. "Yanına gittiğim bir gün Hazreti Peygamber bana, 'Ey Amir'in oğlu Ukbe,
seninle ilgili

İlgisini kesen kişilerle sen ilgini kesme. Seni mahrum bırakıp sana bir şey vermeyen kimselere sen ver. Sana zulüm ve haksızlık yapanları da bağışla buyurdular. Başka bir günde şunları söylediler. Ey amirin oğlu Ukbe! Sana bazı sureler öğreteyim ki Allah Teala onun benzerini ne Tevrat'ta ne Zebur ve İncil'de ve ne de Kur'an'da indirmiştir. Sonra bunları okumadığın hiçbir gecenin olmamasını tavsiye ederim. Bunlar Kul Huvallahu Ehad, Kul E'udu bi Rabbil Felak ve Kul E'udu bi Rabbin Nas sureleridir. İşte Hazreti Peygamber'in bana okumamı emrettikleri günden bu yana bunları okumadığım bir gece olmamıştır. Hazreti Peygamber'in emri olduğu için de bunları asla terk etmemem gerekir. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber yataklarına girdiklerinde İhlas ve Muavvizeteyn yani Felak ve Nas surelerini okuyarak ellerine üfler ve sonra da bunları yetişebildikleri kadar vücutlarının her tarafına sürerlerdi. Hazreti Peygamber son hastalıklarında kendileri yapamadıklarından bunu benim yapmamı istediler. Hazreti Peygamber'in yatmadan önce Kur'an'dan bazı sureleri ve ayetleri okumaları. Hazreti Peygamber secde ve mülk surelerini okumadan uyumazlardı. Hazreti Peygamber yataklarına uzandıklarında uyumazdan önce Müsebbihat denilen sureleri okurlar ve bunların içerisinde öyle bir ayet vardır ki bu bin ayetten daha üstündür buyururlardı. Hazreti Peygamber Zümer ve İsra surelerini okumadan uyumazlardı. Ferve bin Nevfel şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e giderek, ''Ey Allah'ın Resulü, bana yatarken okumam için bazı şeyler öğretir misiniz?'' dedim. ''Kafirun suresini oku. Çünkü bu sure şirkten beraattir.'' buyurdular. İbni Mesud'un Mülk, Hazreti Ömer'in de Bakara, Ali İmran ve İsra surelerini övmeleri ve Müslümanları bunları okumaya teşvik etmeleri. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şunları söylemiştir. İnsan kabre konulduğunda sorgu melekleri ilk önce ona ayakları tarafından gelmek isterler. O zaman ayaklar, siz bu kişiye bizim tarafımızdan yaklaşamazsınız. Çünkü o hayattayken Mülk suresini okurdu derler. Melekler bu kez ona karnı ya da göğsü tarafından yaklaşmak isterler. O da siz bu kişiye benim bulunduğum taraftan yaklaşamazsınız. Çünkü o Mülk suresini okurdu der. Melekler baş tarafından yaklaşmak istediklerinde o da aynı şeyleri söyler. Böylece Mülk suresi meleklerin yaklaşmasına engel olarak kişiyi kabir azabından kurtarır. Bu sure Tevrat'ta da Mülk suresidir. Kim bu sureyi bir gece okursa o çok hayır işlemiş sayılır. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Kim her gece Mülk suresini okursa Allah Teala onu kabir azabından korur. Biz Hazreti Peygamber zamanında bu sureye mania, koruyucu, önleyici derdik. Kim her gece onu okuyacak olursa Kur'an'ı çokça okumuş ve çok büyük bir hayır işlemiş sayılır. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. Kim Bakara, Ali İmran ve Nisa surelerini bir gecede okursa o kanitinden, ibadet edenlerden sayılır. Hazreti Peygamber'in Cübeyr bin Mut'ime Kur'an'ın son 5 suresini okumasını tavsiye etmeleri. Cübeyr bin Mut'im şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bana, ey Cübeyr, bir yolculuğa çıktığında kılık, kıyafet ve şekil bakımından arkadaşlarının en güzeli, azık bakımından da en zenginleri olmak ister misin diye sordular. Evet isterim ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun dediğimde de o halde şu 5 sureyi oku. Kafirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas. Her surenin başında ve sonunda besmele çek.

söylenen şekilde okudum. Söylenen şekilde okudum. Böylece de giyim, kuşam ve azık bakımından arkadaşlarımın en fakiri olarak çıktığım bütün yolculuklardan her bakımdan onların en zengini olarak döndüm. Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Hubeyde sabah akşam İhlas, Felak ve Nas surelerini okumasını tavsiye etmeleri. Abdullah bin Hubeyd şöyle anlatıyor. Yağmurlu ve çok karanlık bir gecede bize namaz kıldırması için Hazreti Peygamber'i aramaya çıktık. Onu bulduğumuzda bana söyle buyurdular. Ne diyeceğimi bilemediğim için bir şey söyleyemedim. Hazreti Peygamber yine söyle buyurdular. Ben yine bir şey söyleyemedim. Üçüncü defa olarak söyle buyurduklarında ey Allah'ın Resulü ne söyleyeyim dedim. Her gün sabah akşam İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kere oku. Bu seni hiçbir şeye muhtaç etmez buyurdular. Hazreti Ali'nin şeytan sabah namazından sonra İhlas suresini okuyan kişiye o gün günah kazandıramaz demesi. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazından sonra İhlas suresini 10 defa okuyacak olursa o gün ne kadar gayret ederse etsin şeytan ona günah kazandırmaya muvaffak olamaz. Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Ali'nin Ayet-el Kürsi'yi övmeleri. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Ben Hazreti Peygamber'in şu minberin tahtaları üzerinde şöyle buyurduğunu işittim. Kim her namazdan sonra Ayet-el Kürsi'yi okuyacak olursa onunla cennet arasında ölümden başka engel kalmaz. Kim de yatağına girdiğinde okursa Allah Teala onunla evini koruduğu gibi komşusunu ve çevredeki birkaç evin sakinlerini de korur. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. İslam'da doğmuş olup da iyiyi kötüden ayırabilecek durumdaki hiçbir insanın geceleri Ayet-el Kürsi'yi okumaksızın geçireceğini düşünemiyorum. Keşke onun değerinin ne kadar büyük olduğunu bilseydiniz. O, Hazreti Peygamber'e arşın altındaki bir hazineden indirilmiş ve kendisinden önce de hiçbir peygambere verilmemiştir. Onu üç kere okumaksızın yattığım hiçbir gecem olmamıştır. Yatsıdan sonraki iki rekatta, yatsı namazında ve yatağıma girdiğimde okuyorum. Hazreti Ali, Osman ve İbni Mesud'un Kur'an'dan bazı ayetlerin okunmasını tavsiye etmeleri. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Aklı eren hiçbir Müslümanın Bakara suresinin son ayetlerini okumaksızın uyuyacağını zannetmiyorum. Çünkü bu ayetler arşın altında bulunan bir hazineden indirilmişlerdir. Hazreti Osman şöyle buyurmuştur. Kim geceliğin Ali İmran suresinin sonunu okursa ona o geceyi sabaha kadar ibadetle ihya etmiş gibi sevap yazılır. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Bakara suresinde 10 ayet vardır ki bunlar hangi evde okunursa şeytan sabaha kadar o eve giremez. Bunlar surenin başından 4 ayet, Ayet-el Kürsi ve onu takip eden 2 ayetle surenin son ayetleridir. Bir cinin Übey bin Kâb'a bizim şerrimizden Ayet-el Kürsi'yi okuyarak korunabilirsiniz demesi. Übey bin Kâb şöyle anlatıyor. Bir keresinde hurmalarımı toplamış ve bahçeme yığmıştım. Ancak her gidip gelişimde hiçbir şeyi almadığım halde yığının biraz daha azaldığını görüyordum. Nihayet bir gece bunu kimin yaptığını öğrenmek için beklemeye karar verdim. Az bir zaman geçmişti ki bir karartının yaklaşmakta olduğunu gördüm. Bir delikanlıya benzettiğim karartı yanıma gelerek bana selam verdi. Selamını aldıktan sonra söyle bakalım kimsin, in misin cin misin diye sordum. Ben bir cinim dedi. Bunun üzerine elini bana ver dedim. Elini bana uzattığında onun tüylü bir köpek eline benzediğini gördüm ve cinler böyle mi yaratılmışlardır diye sordum. O da bütün cinler içlerinde benden daha şiddetlileri olmadığını bilirler dedi. Peki niye?

0: için hurma mı çalıyorsun?" dediğimde de, "Senin sadaka vermeyi çok seven birisi olduğunu duydum. Bunun için de yiyeceğinden faydalanmak istedim." karşılığını verdi. O zaman "Size karşı nasıl korunabiliriz?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Bakara suresinde bulunan Ayet-el Kürsi'yi okuyarak korunabilirsiniz. Kim onu akşamleyin okursa sabaha kadar, sabahleyin okuduğunda da o gün akşama kadar bizim şerrimizden korunmuş olur." Sabahleyin Hazreti Peygamber'e gidip bu olan biteni anlattım. Beni dinlediklerinde "O habis doğru söylemiştir." buyurdular. Abdullah bin Büsr'ün cinlerden bir cemaate Kur'an okuması. Abdullah bin Büsr şöyle anlatıyor: "Bir keresinde Humus'tan çıktım. Gece olduğunda bir çölde konakladım. O gece oranın cinlerinden bazıları gelip yanıma oturdular. Ben de onlara, "Şüphesiz ki Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yarattıktan sonra arşın üstüne istiva eden Allah'tır. Gündüzü sürekli olarak kendisini takip eden geceyle örten, güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna baş eğdirerek yaratan O'dur. İyi bilin ki yaratmak da, emir de ancak O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir." mealindeki ayeti kerimeyi okudum. "Sabaha kadar onu koruyunuz," dediler. Sabah olduğunda hayvanıma binerek yoluma devam ettim. Ala bin el-Leclac'ın gömüldükten sonra başucunda Bakara suresinin baş ve son tarafının okunmasını vasiyet etmesi. Ala bin el-Leclac çocuklarına şöyle vasiyet etmiştir: "Beni kabre indirerek lahde yerleştiriniz. Sonra da Bismillahi ve ala milleti Resulillahi diyerek toprağı üzerime yavaş yavaş atınız. Bu iş bittikten sonra da başucumda Bakara suresinin baş ve son taraflarını okuyunuz. Çünkü ben İbni Ömer'in bunu güzel gördüğünü duydum." Hazreti Ali'nin Müslümanlara Saffat suresi 180 ila 182. ayetlerini okumaya teşvik etmesi ve İbni Avf'ın evine girdiğinde onun her köşesinde Ayet-el Kürsi'yi okuması. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Kim dosdoğru bir ölçekle ölçülmek ve hayırlara nail olmak isterse şu ayetleri 3 defa okusun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Senin izzet sahibi Rabbin onların isnat ettiği sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere bizden selam olsun. Ve hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et noktasında.
5: Ankara Et noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et noktası İstanbul yolu Şaşmaz kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete pazarı ve Samsun yolu 1011 kavşağında.
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et noktasında.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda

0: Esa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
4: İhsan Şen Ocak'la tefsir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Mücadele suresi ya da Mücadele suresi Medine-i Münevvere'de nazil oluyor. Surede genel anlamda bir murakabe var. Allah Teala'nın semi olması, basir olması, habir olması, şehit olması, bunlardan bahsederek yani sürekli İslam toplumu, İslam cemiyeti hem ahkam-ı İslamiye tatbik noktasında Allah Teala'nın emanındadır, korumasındadır, himayesindedir. Hem de münafıklar eğer bu toplumu, ümmet yapısını yıkmak istiyorlarsa, bununla alakalı çalışmalar varsa Allah Teala onların fesadını da boşa çıkaracak bir murakabeyle İslam cemiyetini, İslam cemaatini takip ediyor. Sure öncelikle Zahar'dan bahsediyor. Havle binti Salebe, ondan bahsediyor. Havle radıyallahu anh Evs bin Samit'in eşi. Eşi ona zahar yapıyor. Cahiliyede en şiddetli talak şekillerinden bir tanesiydi. İşte onu görüyor namaz kılarken. Ona karşı arzu oluşuyor içerisinde. Birlikte olmak istiyor. Fakat Havle radıyallahu anha yaşlı bir kadın da olduğundan dolayı o an eşiyle beraber olmak istemiyor. Eşi de yaşlılık halinde öfkesine hakim olamıyor. Sadece bu hadisede değil, başka hadiselerde de Evs bin Samit radıyallahu anh onda, bu sahabide benzer davranışlar, tutumlar var, ani refleksleri var. Orada da ani bir şekilde Havle radıyallahu anha ona karşı bir tepkisi var. Zaharda bulunuyor. Zaharda bulununca cahiliye hukukuna göre bir daha erkek hanımına dönemiyor. Dönme imkanı yok. Dönmek istese de bunun yolu açık değil. Peki bu kadın Resulullah aleyhissalatu vesselama geliyor. Efendimiz'e halini anlatıyor. Allah Resulü aleyhisselam, İslam'da hükümler üçe ayrılıyordu. Bir, cahiliyede belli hukuka ait hükümler vardı. O hükümler eğer peygamberlerden bozulmadan geliyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları olduğu gibi ibka ediyordu. Mesela sakal. Önceki peygamberlerde de vardı. Efendimiz aleyhisselam sakalı olduğu gibi bıraktılar, muhafaza ettiler. Yani Ebu Cehil'de, Ebu Leheb'de sakal vardı. Arap'ın örfü adetiydi diye değil. Aşrum minel fıtra ya da hamsum minel fıtra hadis-i şeriflerinde ifade buyurduğu gibi o 10 şey fıtrattan ya da diğer rivayette 5 şey fıtrattan bir tanesi sakal bırakmaktı. Fıtrat yani peygamberlerin sünnetlerinden bir tanesiydi. O sünnetin devamı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalı bıraktı. Peki eğer bozulmadıysa olduğu gibi onu ikame ediyordu, ibka ediyordu. Eğer bozulduysa, tasfiye imkanı yoksa kaldırıyordu. Eğer o ıslahı mümkünse o zaman ıslah ediyordu. Haçta olduğu gibi çıplak tavaf ediyorlardı Kabe-i Muazzama etrafında. Efendimiz Aleyhisselam gelince onların şerata göre, İslam'a göre nasıl tavaf etmeleri gerektiğini onlara öğretmiş oldu. Peki zaharla alakalı bir uygulama var. Acaba önceki peygamberlerden tevarüs etmiş olabilir mi? Buna karşı İslam'ın tutumu nasıl olacak? Bu kadın Havle radıyallahu anha Efendimiz'e geliyor. Diyor ki ya Resulallah, ben yaşlı bir kadınım. Yaşlandım, şu kadar çocuk yaptım. Şimdi bu adam bana zihar yaptı. Ben ne yapabilirim ki? Eğer ben ayrılsam, çocukları yanıma alsam aç kalırlar. Yok çocukları onda bırakmış olsam, o zaman bir adam, erkek öfkesine hakim olamaz. Benim çocuklarıma sahip çıkamaz. O çocuklar zayi olur. Efendimiz'e farklı rivayetler var. Farklı rivayetlerde Havle'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme halinin farklı arz şekilleri var. İşte sonunda bir rivayette Allahümme inni eşku ileyke, halimi sana arz ediyorum ya Rabbi diyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu rivayetin olmuş olduğu hadisi naklediyor. Allahümme inni eşku ileyke, sana halimi arz

ediyorum dedi. Üzerinden çok az bir zaman geçince hemen bu ayet-i kerimeler Mücadele Suresi nazil oldu diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha. O konuşuyordu. Efendimiz Aleyhisselam'a halini arz ediyordu. Söylediklerinin tamamını ben duyamıyordum. Hazreti Ayşe hemen oralarda bir yerde onun söylediklerini aynısıyla duyamıyor ama yedi kat semanın üzerinde Allah Azze ve Celle Havle radıyallahu anha onun Efendimiz Aleyhisselam'a olan arzını duyuyor ve ona icabet ediyor. Peki Efendimiz'e söylüyor, Allah Resulü Aleyhisselam da harumti aleyhi diyor her defasında. Harumti aleyhi, sen ona haram oldun, artık bir daha dönme imkanın yok. Yani sallallahu aleyhi ve sellem bu hükmün devam ettiğini düşünüyor ama sonra Cenab-ı Hak bu olay, bu hadise

hayatını. Artık bir daha dönme imkanın yok. Yani sallallahu aleyhi ve sellem bu hükmün devam ettiğini düşünüyor. Ama sonra Cenab-ı Hak bu olay, bu hadise üzerine zıharla alakalı düzenlemeyi indirdi. Artık bir daha dönme imkanın yok. Yani sallallahu aleyhi ve sellem bu hükmün devam ettiğini düşünüyor. Ama sonra Cenab-ı Hak bu olay, bu hadise üzerine zıharla alakalı düzenlemeyi indiriyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Allah'la mücadele edenler, Allah'a muhalefet edenler, Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet edenler, onların zelil olacağından, helak olacağından bahsediyor. Yani o toplumda var olan bir örf var, var olan bir hukuk sistemi var. مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Babalarımızdan, atalarımızdan, geleneklerimizden bu şekilde tevarüz etti. Biz bunu değişmeyiz, değiştirmeyiz, dayanırız, direniriz, mücadele ederiz diyen bir gayrimemnunlar taifesi var. Onlara karşı Müslümanların durumu, davranışı nasıl olacak? İslam'a dair bir hüküm cari olduğu zaman, İslam'a uyum yasalar çıkarıldığı zaman, Kur'an-ı Kerim'e uyum yasalar çıkarıldığı zaman mutlaka o toplum içerisinde gayrimemnunlar olacak, direnenler olacak, karşı çıkanlar olacak. İnnellezîne yuhâdûnallâhe ve rasûleh. Burada bir düzenleme var. O düzenleme bağlamında Müslümanların davranışları nasıl olacak? Nasıl kabul edecekler? Nasıl değişecekler? Ve sonra o toplumda kafirler, onların duruşları, tavırları nasıl olacak bahsediyor ve ahiretteki hallerini de anlatıyor bize. Sonra 6. ayetin sonunda vallahu ala kulli şeyin şehid. Allah her şeye şahit. Surede bir murakabe, riayet, muhafaza, o iklim var. Vallahu ala kulli şeyin şehid. Allah Teala'nın her şeye şahit olduğundan bahsediyor. Hemen sonrasında münafıklara geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dikkat buyurarak, onun nazarına vererek hadiseyi değerlendirmeye davet ediyor. Elem tera ennallaha ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Görmedin mi? İşte bilmiyor musun? Biliyorsun. Nedir o? Allah azze ve celle semavatta, yerde neler varsa bunları biliyor. Peki bunları bilen Allah azze ve celle kim ona muhalefet ediyor? Kim Allah'ın hükümlerine karşı direniyor, karşı koyuyor? Nasıl bir entrikanın içinde bunları bilmez mi? Semada olanları bilen, yerde olanları bilen bir kadın eğer çaresiz kaldıysa, ellerini açıp Allah Azze ve Celle'ye yakarıyorsa, tadarruları varsa, bütün bunları bilen Allah Teala nasıl o kadından gafil olabilir? Elem tera ennallaha ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ardı. Sonraki ayette de yine nafıklardan bahsediyor. Peki 9. ayet-i kerime, ya eyyühellezine amenu izâ tenâceytum felâ tetenâcev bil ismi vel udvâni ve masiyetir rasûli. Burada münafıklardan bahsediyor. Esasında ya eyyühellezine amenu diyor. Burada şunu anlayabiliriz. Diliyle iman edenler, yine yukarıyla alakalı, diliyle iman edip kalbinde inkar olanlar ya da Kur'an-ı Kerim onlara sizi ben onlardan ayırıyorum, bir adım öne çıkın, siz farklı olmanız gerekiyor, onların yaptığını yapamazsınız siz. Doğrudan Müslümanlara hitap ediyor da olabilir, diliyle kalbiyle Allah'a teslim olanlar. Sizin de kulisleriniz olabilir, sizin de özel meclisleriniz olabilir. Mahrem mevzuları oralarda mutala edebilirsiniz. Fakat bu mahrem mevzular günah bağlamında, masiyet bağlamında, adavet bağlamında olmamalı, bir olmalı, takva olmalı, iyilik olmalı. Onlarla alakalı mahrem toplantılarınız olabilir, özel meclisler olabilir. Tabii buna işaret ederek de şuna dikkat ediyor. Bir yere girdiniz, orada özel mahrem bir konu varsa, efendim özür dilerim deyip dışarıya çıkmak gerekiyor. Nerede nasıl davranmak gerekiyor? Demek ki Müslümanların da mahrem konuşmaları olabilir. Burada ona işaret ediyor. Ve tenacev bil birri ve takva. Siz hadiseyi bu bağlamda değerlendirin. Sonra içtimai hayattaki temel kurallardan birkaç tanesine işaret ediyor. Bunları da yapın. Bunlara da dikkat edin. Onlardan bir tanesi 11.

ayet kerimede ya eyyühellezine amenu izâ kîle leküm tefessahû fil mecâlisi fefsahû yefsahillâhu leküm. Yer açın. Dışarıdan birisi misafir geldiğinde oturması gerekiyor. Oturacak ama orada eğer sizde bir tedayuk hali varsa, birbirinize imtizac ettiniz, o haliniz artık bu meclis başka birini kabul etmez. Bunu anlatır dışarıya. Hayır, öyle olmayın. Siz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmet kadrosuna aitsiniz. Oraya bir aidiyetiniz var. O zaman bu ümmet taamul vahidi yekfil isneyn. Bir kişinin yemeği ikiye yeter. Bir kişi o yemeği iki kişiyle paylaşır. Sahabe evini paylaşır, tarlasını paylaşır. O halde bütün bunları paylaşanlar nasıl olur da yerlerini, oturdukları mekanları paylaşmazlar? Dışarıdan birisi geldiği zaman orada bir daralma hali varsa ekmeğinizi paylaştığınız, evinizi paylaştığınız gibi oturduğunuz yeri, meclisi de onlarla paylaşın. Paylaşırsanız, yer açarsanız Allah Teala da hayatta sizin yolunuzu açar, önünüzü açar. 12. ayet-i kerime yine burada içtimai hayatla alakalı bir kuralı, bir esas tayin ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatıyla alakalı ya eyyühellezine amenu izâ nâceytumur rasûle fekaddimû beyne yedey necvâkum sadaka. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle her şeyi konuşmak istiyorlar. Her şeyi ona anlatmak istiyorlar. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin, insanlığın sorunlarını çözecek. İçtimai hayatın sorunlarını çözecek. Onlar hususi olayları, hadiseleri, Efendimiz aleyhisselamı mahkum etmek istiyorlar. Bir anlamda henüz iman noktasında kemale ulaşamayanlar, ben cemiyetten daha önemliyim. Müslüman ümmeti öne çıkarmalı, ümmet için yaşamalı, ümmet için mücadele etmeli. Ama onlar kendilerini öne çıkarıyorlar. Ben varsam bu hayat var diyorlar. Bu hayat benim varlığım üzerine kurgulanmıştır. O halde önce ben diyorlar. Benimle alakadar ol, beni dinle. Efendimiz Aleyhisselam'ı umuma ait meseleleri çözecek o imkandan alıkoyuyorlar, mahrum bırakıyorlar. Kendi hususi olaylarına meşgul ediyorlar. Madem bu kadar peygamberle sizin bir halvet haliniz var, o halde onu ne kadar cemiyetin sorunlarında alıkoyduysanız, şimdi cemiyetin sorunlarını, yaralarını tedavi etme noktasında o kadar gayretiniz olsun. Hadi Efendimiz Aleyhisselam'la görüşmeden sadaka verin. Onu cemiyetten, cemiyetin işlerine alıkoydunuz. Şimdi cemiyetin fakru zaruretine sadaka vererek katkıda bulunun. Onu anlatıyor bu ayet-i kerime. Efendimizle alakalıydı. Daha sonra bu ayet-i kerime Müslümanların fakru zaruret korkusundan dolayı kaldırılıyor. Esasında bir şeyi anlatmıştı ve o şey, o hakikat murad-ı ilahi kıyamete kadar baki kalacak. O baki kalan esas da şu: kendini cemiyete vakfedenler, ümmetin kurtuluşuna ömrünü, zamanını, her şeyini adayan insanlar, onları kendi şahsi olaylarınıza mahkum etmeyin, vakitlerini onların bu şekilde harcamayın, israf etmeyin. Ya ben işte oğlum, bir olay var, bir hadise var. Elbette onları daha alt planda çözebilecekler varsa onlar çözsünler. Ya da her olayı mutlaka bir alime götürüp arz ederek onu meşgul etmeyin. Siz de sorun çözmeyi öğrenin. Baba sorun çözecek, anne sorun çözecek. Okulda bir öğrenci, talebe, imam, müftü, vaiz, doktor, mühendis, bütün bunlar olmuş olduğu yerde sorumlular ve her Müslüman sorun çözmeyi öğrenmeli. O halde bu tür olaylarla alimleri, alim-i Rabbanileri meşgul etmeyin. Ayet-i Kerime'yi bu bağlamda anlıyoruz. Yoksa Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir ayet-i kerime tarihsel değildir. 14. ayet-i kerimeden itibaren Efendimiz'in etrafındaki o münafık kadrodan bahsediyor. O münafık kadro, onlar yıkmaya, onlar dağıtmaya memurlar, onlar adavete memurlar. Burada edep kaidelerinden, içtimai hayatı Müslümanlar hangi esaslar üzerine kuracaklar, kurgulayacaklar? Bir parça onlardan bahsetmişti. Oradan bir giriş yaptı. Siz buradan ötesini ikmal edin. Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bunu anlayın.
Ama genel bağlamda değerlendirdiğiniz zaman bir toplum, o toplumun içinde hukuki hükümler var, zahar gibi. O hukuki hükümlerin, yani Allah'ın ahkamının o toplumda uygulanmasına direnecek hep kafir bir zümre olacak, güruh olacak. Onlara karşı tavrınız nasıl olması gerekir? Ondan bahsediyordu. Münafıklar, zannetmeyin ki bu dava sahipsizdir. Allah Teala her şeye şahittir, onların entrikalarına da şahittir demişti. Sonra adab kurallarından bahsetti. Tekrar münafıklara geldi. Münafıklar, yıkmaya memur olanlar. Peki neden bunlar böyleler? 19. ayet-i kerimeye baktığımız zaman bunların nifakının, yüreklerinin çürümelerinin, iman orada mahkum olmasının, küfre, nifaka mağlup olmasının nedeni nedir? İstahvede aleyhimuş şeytan. Şeytan onları çepeçevre sarmıştır, kuşatmıştır. Artık onların algıları, bütün o haseleri şeytanın kuşatması içinde kalmıştır. Gördükleri şeytanın gösterdiğidir, duydukları şeytanın duyurduğudur, dokundukları şeytanın dokunmasına müsaade ettikleridir. Onun için algılayamıyorlar, görüyorlar ama idrak edemiyorlar. Peki 20. ayet-i kerime ve 21. ayet-i kerime münafıklara dair hükmü veriyor. İnnellezîne yuhâddûnallâhe ve rasûleh ulâike fil ezellîn keteballâhu leaglibenne ene ve rusulî. Yani onlar zillette, bir insan ne kadar zelil olacaksa onlar ondan daha zelildir. Keteballâhu leaglibenne ene ve rusulî. Allah Azze ve Celle'nin hükmü şudur ki Allah galip olacak, peygamberleri galip olacak. Münafıklara karşı Allah Teala ve onun yolunda gidenler galip olacaktır. Peki neden alim-i İslam'ın hali bu şekildedir diye sorduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim size şunu söyler. Eğer Allah Teala'nın murakabesi olmasaydı, Allah Teala'ya iman edenler galip olmasaydı şu kadar ideoloji Kur'an-ı Kerim'in karşısına çıkmış, onu durdurmaya bütün gücünü teksif etmişti. Peygamber aleyhisselamı, onun sünnetini ortadan kaldırmaya edebiyat cephesinde, fikir cephesinde, ideoloji cephesinde ne kadar adam varsa bütün bunları sevk etmişlerdi. Ama onlar neticede tarih oldular. Baktığınız zaman Kur'an'ın hasımları diye 14 asra Allah Resulü aleyhisselamı hasımları diye bir başlık atmış olsanız sayfalar dolusu, ciltler dolusu yazmanız gerekir. Efendimiz Aleyhisselam'dan bu tarafa anlayış olarak, düşünce olarak, menhec olarak, nizam olarak, sistem olarak ne kadar hasım vardı? Bütün bunlar yok oldular. Bütün bunlar tarih oldular. Bunlar bozmaya, bunlar yok etmeye memurdular. Ama akidesi İslam'ın sapasağlam ortada duruyorsa, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesi, eğer birisi ulaşmak istiyorsa, ulaşıp onun üzerinden inşada bulunma azmi gayreti varsa, yani Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye bağlamında yeni bir toplum inşa edelim, bu noktada bir gayret varsa yollar açık, gidebilirler. Ama gitmesine engel olanlar, olmaya çalışanlar her dönemde farklı stratejilerle olacaklar. Dün doğrudan karşı çıkanlar vardı. İslam güçlenince Medine'de münafık olarak karşı çıkanlar vardı. Bugün de şu çerçevede karşı çıkanlar var. Adam öğrenciyi aldığı zaman karşısına önce İslam tarihiyle alakalı başlayacaksa işte bu içi günah doludur, isyan doludur, tuğyan doludur. Yani öğrenci İslam tarihi dersinde öyle bir tasavvura mahkum oluyor ki o okuldan mezun olduğu zaman Roman tarihi İslam tarihinden daha aktır, daha beyazdır, daha temizdir. Yani günahta, isyanda, masiyette İslam tarihi daha ileridedir diye bir anlayış oluşuyor. Peki böyle bir anlayış bir öğrencide oluşursa, bu tasavvur onun zihnine yerleşirse, bu öğrenci sorun çözmek için o tarihten istifade eder mi? Elbette etmeyecek. Elbette ona dönüp bakmayacak. Onun için Hazreti Muaviye'den radıyallahu anh başlayarak olayı götürürler, nereye sokarlar, nereye mahkum ederler? Sıffın'da kalırsınız, Cemel'de kalırsınız, Kerbela'da kalırsınız. Hep o bağlamda anlatırlar. İşte
bu sahabeyi mi örnek alacaksınız? Bu tarih mi sizin yolunuza ışık tutacak? Biliyorlar ki o tarihe döndükleri zaman bu tür sorunları çözmeyi de öğrenecekler. Ama bütün bunların ötesinde o tarih onlara Kur'an ve sünnet zamana nasıl hakim olur onun esaslarını tayin edecekti. Peki hadis dersinde öğrenci girdiği zaman Buhari'nin içi uydurma dolu, Müslim, hakeza, Tirmizi, bir hoca derse böyle başlarsa o öğrenci Buhari'yi henüz o hocayla tanıyor. Peki o okuldan mezun olduğunda bir sorunu çözmek için Buhari'ye gider mi? Ya da tefsir kitaplarınız sizin İsrailiyatla dolu, uydurma rivayetler tefsir kitaplarınıza hakim olmuş. Eğer bir hoca söze böyle başlamış olursa Kur'an-ı Kerim'i anlamak, Allah'ın muradına vakıf olabilmek için o öğrenci 14 asrın birikimi olan o tefsir kitaplarına gidecek mi? Elbette hayır. Yani kimi yolu böyle kapatıyor. İçeriden kapatıyor. İçeriden kapatmalar en tehlikeli kapatmalardır. Musa Aleyhisselam'ın yolunu Firavun kapatamamıştı ama Museviler kapattılar. İsa Aleyhisselam'ın yolunu onun hasımları dışarıdan olanlar kapatamamışlardı. Allah Teala onu muhafaza etmişti. Ber rafa'ullahu ileyhi. Onu katına almıştı ama içeridekiler sonra onun dininden, hakikatinden bir şey bırakmadan bozdular. Peki son bölüm. Allah Teala'nın himayesi. Surede bir himaye hali vardı. O himayedeki Müslümanlar has kadro, münafıklardan, kafirlerden, sistemlerden, anlayışlardan etkilenmeyenler, Allah'a secde edip başka kimsenin karşısında eğilmemeyi o secdeden öğrenenler, o rükûden neyi öğrenirler? Kimsenin karşısında eğilmeyecekler, onu öğrenirler, onun için namaz kılarlar, onun için oruç tutarlar, onun için İslam'ın emirlerini yerine getirirler. لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Yani Allah'a, ahirete bütün varlığıyla iman edenlerde, bunlarda Allah'a ve Resulüne muhalefet edenler, Allah ve Resulüyle savaşanlar, Allah ve Resul düşmanı olanlar, onlara karşı Allah'a ve ahirete iman edenlerde zerre kadar bir muhabbet göremesin, ondan bahsediyor. Ve sure ulaike hizbullah ela inne hizballahi humul muflihun diye bitiyor. Peki bir riayet hali vardı, bir murakabe hali vardı. Yaşlı, çaresiz bir kadın Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Allahümme inni eşku ileyk, halimi sana arz ediyorum ya Rabbi diyordu. Evet, o kadın, o kadın da Allah'ın murakabesinde ve Allah'ın yolunda olanlar, bu yolda olmanın gereği olarak anadan, yardan, serden, her şeyden geçenler ve bütün bunları da Allah Teala'nın rızası için yapanlar, unutmasınlar ki onlar Allah'ın hizbidir. Ulaike hizbullah. Onlar Kur'an'ın cemaatidir. Onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın millet örgüsünün esasıdır. Dolayısıyla ela inne hizballahiyumul muflihun. Şeytanın adamları, şeytan taraftarları. Onlar yenilecekler. Onlar mağlup olacaklar. Belki bir asır duracaklar en fazla. İslam yenecek onları. Bütün ideolojileri yendiği gibi onları da yenecek. Ve Allah'ın taraftarı olanlar, onlar galip olacaklar. O halde iki karargah var. İki tane sancak var. Biri Peygamber Aleyhisselam'ın karargahı, biri küfrün karargahı. Biri Ebu Cehil'in, biri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın karargahı. Mekke'ye gittiğiniz zaman, işte bu ayet-i kerimenin orada tezahürünü görürsünüz. Ulaike hizbullah. Ela inna hizballahumul muflihun. Eğer siz Allah'ın hizbi olursanız, tabi hizbullah ifadesinin bu terkibiyle Kur'an-ı Kerim kullanıyor ama Kur'an-ı Kerim'deki bir ifadeyi alır birisi kendine mal etmiş olursa, yani birisi her türlü kötülüğü yapıyor ama adına iffet diyorsa, bu adam adı iffet diye nasıl iffeti temsil edemiyorsa, nasıl iffeti o toplumda insanlara bir örnek olarak, bir anıt olarak, müşahhas bir suret olarak
ifadeye nasıl kabil değilse, adını Hizbullah koyanlar ama şeytanla beraber hareket edenler, onlar da asla bunun karşılığı olamazlar. Sadece burada İslam'a ait mefhumlar noktasında hırsızlık yapmışlardır. Sirkatleri vardır. Toplumda insanların emeklerini korurlar. Bununla alakalı eğer bir kitap birine aitse, o telif ettiyse onun telif hakkı vardır. Dolayısıyla ulaike hizbullah, bu kelimelerin hakkı Müslümanlara aittir. Bu kelimeleri kullanmak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ümmet kadrosuna aittir. Fein amenu bimisli ma amentum bihi fekad ihtedev. Ashab-ı kiramla aynı iman esaslarını kabul etmeyenler, Kur'an-ı Kerim bize imanın, İslam'ın, İsa'nın ne olduğunu anlatırken fein amenu bimisli ma amentum bihi, sizin gibi iman ederlerse, sizin gibi diyerek Allah Resulü Aleyhisselam'ı, sahabeyi de bunun işine koymuştu. Ama birileri eğer burada yoksalar, burada durmuyorsalar, sahabeyi sövüyorlarsa ve bu adamlar kalkıp da kendilerine Hizbullah diyorlarsa, o zaman burada bir hırsızlık hali vardır. Kur'an'ın mefhumları üzerinde oynama vardır, hak gaspı vardır. Ulaike Hizbullah. Dolayısıyla bunların bu şekilde kendilerine demeleri, bu kelimeyi Müslümanların kullanmasına, ehl-i sünnet akidesine sahip olanların kullanmasına engel olmaz diyoruz. Peki bu bağlamda sureyi tefsir etmeye başlayalım. Mücadele suresi, daha doğrusu mücadele, el-mücadele, mücadele bir kadın, havle. Onu anlatıyor bize. Peki Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil. Neden bize Hazreti Havle'den bahseder? O kadın daraldığı, yorulduğu an Efendimiz Aleyhisselam'a yaşlı bir çare haliyle gelip Allahümme inni eşku ileyk, sana anlatıyorum halimi, sana arz ediyorum. Şu yan odadakiler benim sesimi duymaz, benim acımı, ızdırabımı hissedemez ama sen... Benim acımı hisseder, benim derdime sadece sen çare olabilirsin ya Rabbi. O halde bütün Müslüman kadınlar, bütün Müslümanlar, Havle gibi darda, zorda olanlar, onlar başka kaplara gitmesinler. Bu ayeti okusunlar. Bu ayet-i kerime onlara yalnız olmadıklarını anlatacak. Yalnız değiller. Allah Teala herkesle, Allah Teala kullarının tamamıyla alakadardır. İşte bu kadın yaşlı bir kadın, biçare bir kadın ama Rabbi onunla nasıl alakadar oluyor? O halde yalnız değilseniz, sizi koruyan, himaye eden, muhafaza eden bir Rabbiniz varsa başka kapıların önünde eğilmeyin. Elbette dünyada olmanızın gereği olarak sıkıntılar, musibetler, belalar gelecek. Efendimiz Aleyhisselam'a, ashabına sıkıntılar, belalar geldiği gibi mihnet yeri, imtihan yeri burası. Orada sabretmeyi, o sabır neticesinde de Allah Teala'nın rızasına nail olmayı, muhatap olmayı Müslümanlar kazanacaklar. Havle radıyallahu an bir gün yürürken Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz arkadaşlarıyla beraber ya da devlet erkanıyla geliyor. Farklı rivayetler var. Birinde Hazreti Ömer radıyallahu an bir bineğin üzerinde. Hazreti Ömer'i görünce Havle radıyallahu anh ona diyor ki kunte tud'a Umeyran, sana önceden Ömercik derlerdi. Kunte tud'a Umeyran, Ömercik derlerdi sana, böyle çağırırlardı. Sonra büyüdün, Ömer oldun. Hattab'ın oğlu Ömer oldun. Sonra Müslüman Ömer oldun. Sonra Emirül Müminin Ömer oldun. Devleti idare ediyorsun. Her yerde sözünün tesiri, etkisi var. Ömer diyor. Allah'a iman edenler hesaptan korkar Ömer diyor. Allah'a iman edenler, onlar en uzaktakilere en yakında olanlar gibi davranırlar. Çünkü bütün bu hayatın hesabını vereceklerine inanırlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu kadını, Hazreti Havle'yi dinlemeye devam eder. Daha da yaşlanmıştır. Aradan şu kadar zaman, şu kadar yıl geçer. Etrafındakiler der ki, hala bu yaşlı kadını dinlemeye devam edecek misin? Ömer radıyallahu anh Efendimiz, eğer bu kadın sabahtan, güneşin batmasına kadar, akşama kadar
bana konuşmuş olsa farz namazları dışında ayrılmaz, o kadını dinlemeye devam ederim. Bu kadın kim bilir misiniz?" buyurur Ömer radıyallahu anh. "O kadın Havle, o kadın yedi kat semanın üzerinden Allah Azze ve Celle'nin yalvarışını, yakarışını duyup kendisine icabet etmiş olduğu büyük İslam kadını." buyurur. Peki Hazreti Ömer bize bu olay, bu hadise üzerinden neyi anlatır, neyi söyler? Eğer Allah dinliyorsa, eğer sen de o kadını dinleyecek bir makamdaysan dinlemen gerekiyor. Dinleyeceksin. Kaymakamsan dinleyecek, valiysen dinleyecek. Çünkü sen o insanların sorununu çözmeye memur. Onun için o makamda bulunuyorsun. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bu bağlamda bu olayı müşahhas hale getirir. Peki, kad semi'allahu kavlelleti tucadiluke fi zevciha ve teşteki ilallah. Kad semi'a, burada mecaz mürsel var. Allah işitti, yani sebep zikrediliyor ama netice kastediliyor. Allah Teala işitti, yani icabet etti. O kadına icabet etti. O halde gecenin karanlığında, yarısında evde dayak yiyenler, biçare olanlar, zavallı o kadınlar, onlar bilsinler ki onların sesini, inintilerini, yakarışlarını, yalvarışlarını o karanlık gecelerde duyan bir Rableri var. Onlara icabet eden bir Rableri var. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'huzuhu sinetun ve la nevum. Uyuması, uyuklaması olmayan Rableri var. Kas semi'allahu, muhakkak ve mutlak olarak Allah Teala işitti, yani icabet etti. Kavlelleti, o kadının sözünü Allah Teala duydu, icabet etti. Kavlelleti tucadiluke fi zevciha, eşi, kocası noktasında seninle mücadele eden, halini arz eden, sen harumti aleyhi, eşine haram oldun, ona dönemezsin diyordun ki o sana halini anlatmaya devam ediyordu. Ne yapabilirim ki? Nereye gidebilirim? Nasıl yaşayabilirim? Çocuklarımı nasıl bırakabilirim? Diyen o kadın. Tücadiluke fî zevciha ve teşteki ilallah. Halini Allah Azze ve Celle'ye arz eden o kadın. Cenab-ı Hak ona icabet etti. Vallahu yesma'u tahavurakuma. Allah sizin muhaverenizi işitiyor. Fiil-i muzari olarak getiriyor. Yani dün onu işitmişti. Peygamber aleyhissalatü vesselamla konuşurken, bugün de eğer bir kadın birisine bir makamda derdini arz ediyorsa, o makamdakiler o kadının sorununa ya da kadın yerinde bir çare bir adam varsa onun sorununa alakadar olmuyorlarsa, bilsin ki Allah Teala bunun hesabını soracaktır. Duyması demek, Allah Teala eğer o duyduğu ifadeye muhatap olması gerekenler alakadar olmuyorlarsa onlara bunun hesabını soracak. Yani Kur'an-ı Kerim bize diyor ki, insanlarla alakadar olurken makamlarına, mevkilerine, rütbelerine, saygınlıklarına, statülerine, ne kadar bir mala sahip olduklarına, ne kadar bir servete hükmettiklerine buna bakmayın, bunun üzerinden hadiseleri değerlendirmeyin. Ona işaret ediyor. Yani sürekli murakabe ikliminde kalın. Allah Teala her şeyi hazır ve nazır olarak murakabe etmektedir. Vallahu yesma'u tahavurakuma innallaha semi'un basir. O kadını işitir, çocuğu işitir, Suriye'nin yetimini işitir, Irak'ı işitir, zindanlarda Muhammed Mürsi arkadaşlarını, bütün mazlumları, onların çaresizlik içinde mahkeme koridorlarında yaptığı savunmaları, innallaha semi'un, Allah Teala ziyadesiyle, yani tek kelimesi, tek cümlesi fait olmadan, kaybolmadan işitir. Semi'un basir, basirdir. Yani her şeyi ayrıntısıyla, detayıyla görür demek, bunların hesabını sorar. Peki buradan o hadiseye geçiyor. O hadise, evet, hukuki bir boyutu var ama bir de kulla Rab arasındaki bir boyut var. O boyut da Havle ile Allah arasında. Havle'nin radıyallahu anh Allah Teala kendini arz edişi. Yani bize de diyor ki
Mahkemeye gittiğiniz zaman mahkemenin bir hukuki boyutu var. Bir de sizin, yani o hukuki boyutu Allah Teala'nın huzurunda, onun mahkemesinde arz ediş haliniz olacak. اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اَلَّذ۪ينَ, onlar, Araplar bunu yapıyorlardı. يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ, sizden zahar yapanlar, مِنْ نِسَائِهِمْ, hanımlarına, مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ, o kadınlar onların anneleri değil, anne değil, sadece eşleri. Anne eş olmaz, bir şey neyse odur, o hal üzere kalır. Anne ise annedir, eşse eştir, kız çocuğuysa kız çocuğudur, o halde kalır. Dolayısıyla bu yaptığınız, cahiliye döneminde talak olarak kabul etmiş olduğunuz bu uygulama doğru değildir. اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلَّا اللّٰئِ وَلَدْنَهُمْ. Peki kim anneler? Eş anne olmaz. Anne demiş olsanız bile anne olmaz. Anneleriniz sizi dünyaya getiren kadınlardır. Sizi doğuranlardır. Ve innehum la yekulune munkeren minel kavli ve zura. Ve innehum la yekulune munkeren. Onlar münker bir şey söylüyorlar. Yani hanımlarını annelerine benzetiyorlar. Hanımın sırtı annemin sırtı gibi olsun diyorlar. Nasıl zihar yapıyorlar? Diyor ki sırtın anamın sırtı gibi olsun. Ya da annesinin bir organına bakması, hangi organına bakması herhal değilse o organına benzetmiş oluyor. Veya teyzesine, halasına, süt kız kardeşine, süt annesine evlenmesi haram olan kadınlara benzetmiş oluyor onu. Diyor ki sırtın bana anamın sırtı gibi olsun diyorsa o zaman zahar yapmış oluyor. Peki bu ifade münker, şeriat bunu kabul etmez, akıl bunu kabul etmez. Neden münker? Çünkü orada ezilen, mağdur bırakılan, ailevi hakkı, hukuku gasp edilen bir kadın var. O halde şeriat ve akıl nasıl bunu güzel kabul edebilir ki? Bir meseleyi şeriat nazarında değerlendirdiğiniz zaman evet Allah Teala onu emreder ama Allah'ın emrettiği her mesele aynı zamanda akla da güzel görür, onu güzel anlar. Minel kavli ve zura. Bir de ne var burada? Munkeren minel kavli. Bir münkerdir, bir de ve zura. Bu yalandır, doğru değildir. Neden doğru değildir? Çünkü sizin o kadınlar eşiniz, anneniz değil. Eğer siz eşlerinize anne demiş olursanız o zaman yalan konuşmuş olursunuz. Doğru olmaz. Ve innallâhe le'afuvun gafur. İslam değiştiriyor. El-İslamu yecubbu ma kablehu. Et-tevbetu tecubbu ma kableha. Öncesinde neler varsa, ne kadar günah, ne kadar masiyet, cahiliye ait ne kadar uygulama, fiiliyatınız varsa, evet İslam, eğer tevbe edip gelirseniz, pişman olup gelirseniz, nadim olup gelirseniz, terk edip de gelirseniz, yeni hayatı bütün esaslarıyla yaşamak için gelirseniz, unutmayın ki Allah ziyadesiyle affeden ve mağfiret edendir. Önce zahardan bahsetti. Araplar nasıl yapıyordu? Akıl ve şeriat mizanında onun münker olduğunu, aynı zamanda bir yalan olduğunu anlattı. Şimdi onun şeriat nazarında hükmünden bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُوا رَقَبَةً اَلَّذ۪ينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ, hanımlarına zahar yapanlar, ثُمَّ يَعُودُونَ, sonra dönüyorlar. لِمَا قَالُوا, yani ثُمَّ يَعُودُونَ لِنَقْضِ مَا قَالُوا, dediklerini bozmaya dönüyorlar. Pişman oldular. Neden hanımlarına zahar yaptılar? Nadim oldular. Sonra dönüyorlarsa peki bu adamlara ne gerekir? فَتَحْرِرُ رَقَبَ, yani فَعَلَيْهِمْ تَحْرِرُ رَقَبَ, onlara öncelikle bir köleyi azat etmek gerekir. Rakabe mutlak olarak getirdiğinden dolayı, mümine kaydı getirmediğinden, yani Müslüman köle de azat edilebilir, Müslüman olmayan köle de azat edilebilir, cariye de azat edilebilir, erkek olan bir köle de azat edilebilir. Fetahrir rakabe, kefaretlerde birinci sıraya şeriat, Kur'an-ı Kerim köle azat etmeyi koyarak aynı zamanda
insan onuruna ne kadar önem verdiğini bize ifade ediyordu. Peki madem bu kadar önem veriyordu Allah Resulü de Kur'an-ı Kerim'de, neden bir anda köle

ait o uygulamayı kaldırmadı. Çünkü eğer böyle bir şey yapmış olsa birinin 10 tane, birinin 20 tane kölesi var. Onun sermayesiydi. Bir anda o sermayeyi adamın elinden aldığınızda ya da 1000 dönümlük bir hurma bahçesi var. 10 tane köleyle o hurma bahçesini işliyordu. Onlar bir anda siz azat ettiğinizde, hür yaptığınızda o bahçe ortada kalır. Peki bahçe ortada kalırsa ekonomi üretme halini, üretme pozisyonunu kaybetmiş olur. Yani fabrikalardaki bütün işçileri bir anda paydos etmiş olsanız, evlerine göndermiş olursanız, peki o üretimi durdurmuş olursunuz. Dolayısıyla şeriat bunu, kölelik sistemini esastan değiştirmeyi murad ediyor ama onu değiştirmeyi zamana bırakıyor. Zamanla değiştiriyor. Peki sadece bir hususta köle alımının meşru olduğunu İslam bildiriyor. O da savaşta karşı taraf sizden köle alıyorsa ancak o zaman esirleri köle yapıyorsa siz de o zaman köle yapabilirsiniz. Onun dışında cahiliye, Roma'ya ya da başka uygarlıklara ait köle edinme, insan hürriyetini gasp etme şekillerinin haram olduğunu İslam tayin ediyor. Peki min kabli en yetemasa, yani burada karşılıklı o temas olmadan, kadın ve erkek onların teması olmadan önce erkek bu köleyi azat etmeli. Fetahriru rakabeti min kabli en yetemasa ya da fetahriru rakabe erkek bağlamında buradan ötesini almış olursak neden tesni olarak getiriyor? Çünkü erkek bunu azat edecek, zahardan dolayı azat ederse o zaman burada kadın da var, bu da bu manadan çıkmış olur. Zalikum tu'azune bih. İşte bu hüküm, bu uygulama, bununla vaaz ediliyorsunuz. Bununla Allah Teala sizi hakikate, ailenizi, evinizi kurtarmaya davet ediyor. Hüküm henüz bitmedi. Sadece köle azat etmeyi bize anlattı. Bu zahar kefaretiyle alakalı. Peki neden o zaman araya ذَٰلِكُمْ تُعَضُونَ بِهِ koydu? Halbuki siyak sibak bize neyi anlatırdı? Bu bağlamda bütün bu kefaretin merhalelerini anlatmalıydı. Ondan sonra devam etmeliydi. Ama Müslümanlara onların yüreklerine dokunuyor, kalbine dokunuyor. Bu uygulamayı alın buyuruyor. Cahiliye, cahiliye ait hukuki sistemleri değiştirirken zorlanabilirsiniz. Yani burada zaharı anlatıyor ama siz yarın bu toplumu değiştirirken, dönüştürürken önceden şöyleydi, beşere ait kurallar, kaideler böyleydi diye orada siz bile zorlanabilirsiniz. Zorlanmayın. Birinci merhalede hemen sonra zalikum tu'azune bih, zalikum tu'azune bih ifadesini getirerek Allah Teala bu noktada bir daralmanız olmasın ona işaret ediyor. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah Teala yaptıklarınızın tamamından haberdar. Yani detayına, en ince noktasına varıncaya kadar habir olan, semi olan, basir olan bir Allah var. Allah Teala murakabesi altında o toplumu, Medine toplumunu, İslam devletini ihya ve inşa ediyor. Peki şimdi ikinci merhale, femen lem yecid fasiyamu şehrayn mutetabi'ayn min kabli en yetemasa. Eğer bunu bulamazsa o kişi, yani zahar yapan, eşine zahar yapan erkek, femen lem yecid, kim bulamazsa buna fasiyamu şehrayn mutetabi'ayn, peş peşe 2 ay oruç tutacak. Min kabli en yetemasa, yine hanımıyla beraber olmadan 2 ay orucu tutacak. Ondan sonra hanımına dönebilecek. 60 gün değil, 2 ay. 60 gün halk arasındaki bir ifade. 2 ay nasıl anlıyoruz? Yani 2 kameri ay oruç tutacaklar. Peki femen lem yasadı fe it'amu 60 miskina. 3. merhaleye geldi. Eğer kişi buna da güç yettiremiyorsa, 2 ay oruç tutamıyorsa fe it'amu 60 miskina, 60 fakiri doyuracak. Doyurmak ona gerekir. Zalike litu'minu billahi ve rasuli. Zalike, yani bu hafifletilmiş hüküm, yukarıdan aşağıya önce köle azat etmek, sonra 2 ay oruç tutmak, en son aşamada ise 60 fakiri doyurmak, ondan bahsetmişti. Yani bir
Nasıl?

nisfu sa'in min burrin, Hanefilere göre buğday olursa, yarım sağ hurma olursa oradan bir sağ verilir. Bir sağ ne kadardır? 3 kilo 333 gramdır. O kadar verilir. Yani bir kişi bugün daha pratik olarak söylemiş olursak ne kadarla doyarsa o kadar bir para kendisine verilmiş olur. Verir kişi. Peki zalik, yani bu hafifletilmiş bu hüküm, لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ, Allah'a ve Resulüne iman ettiğinizden dolayı. O iman size bu hükümleri tahfifi getirir işte. Allah Teala bunları hafifletir, daha kolay bunları uygulayabilirsiniz. Tekim Havle radıyallahu anha eşiyle beraber Efendimiz Aleyhisselam huzuruna gelir. Es bin Samit'le Efendimiz buyurur ki köle azat et. İmkanım yok der Evs, azat edemem. Peki o halde 2 ay oruç tut. Hanımı araya girer, tutamaz der, bu yaşlandı. Peki 60 fakiri doyur, onu da yapamayız, fakiriz. Havle radıyallahu anha, siz verirseniz ya Resulallah der, o zaman dağıtabiliriz, o zaman olabilir der Allah Resulü aleyhisselama. Peki vetilke hududullah, işte bunlar Allah'ın tayin etmiş olduğu esaslar, bunlar Allah'ın talimatları, bunlar Allah'ın sizin hayatınıza koymuş olduğu hukuki ve ahlaki sınırlar. Bu sınırları aşmayın, bunlara tecavüz etmeyin, bunları zorlamayın. Eğer zorlamış olursanız ne olur? Allah'la savaşırsınız. Ne olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle savaşırsınız. Ne olur? Eğer inkar bağlamında bu hükümlerle savaşırsanız o zaman velil kafirin azabun elim, kafir olur adam ve o kafirler için de elim bir azap vardır. Şimdi bu ve tilke hududullah buyurmuştu. Allah Teala'nın tayin etmiş olduğu ahkama, hukuka ait esaslar. Peki bunlarla savaşanlar olacak. Siz İslam'ı asla zamana hakim kılarken mutlaka direnenler olacak. Bugün olduğu gibi alem İslam'da adı konmamış bir dünya savaşı var. Müslümanlarla savaşıyorlar. Tacikistan'da nerede gidiyorsunuz? Özbekistan'da Müslüman kadınlar kendi kıyafetleriyle dolaşamıyorlar. Sokağa çıkamıyorlar. Çağırıyorlar. Neden bu halde sokağa çıkıyorsun diye. Doğu Türkistan'a gidiyorsun. Orada. Oradaki zulmü dünyaya anlatmaktan bile acizler. Fotoğrafla dünyaya, internet ya da başka yolla ulaştırmaktan bile acizler. Onların feryatlarını sadece Allah Azze ve Celle duyuyor. Öyle bir dünya var. Orada 1949 yılına kadar büyük bir İslam devleti vardı. Yıktılar. Zaman zaman kuruldu, yıkıldı ama bugün orada büyük bir zulüm var. Aşağıya Bangladeş'e geliyorsunuz. Orada İslam devleti, İslam devlet tasavvuru, bununla alakalı bir ideali olanlar, mücadelesi olanlar, çalışması olanlar onları idam ediyorlar. Orada Müslümanlar büyük bir baskı var. Arakan'a bakıyorsunuz, kız çocuklarının babalarının gözü önünde çadırdan alıyorlar, götürüyorlar, tecavüz ediyorlar. Geliyorsunuz Pakistan'da bir zulüm var. Hindistan'da orada Müslüman mahallelerinde domuzları salmışlar. Onlarla onların hakikatleriyle alay ediyorlar. Bölmüşler, parçalamışlar. 400 milyonluk bir azınlık var koca Hindistan'da. Birkaç ahmak, birkaç sefil ya da birkaç tane gafil diyelim. Çünkü içlerinde samimi insanlar da vardı. Ayrılalım dediler. Pakistan ayrı bir devlet olsun. Sonra Bangladeş'i ayırdılar ve bugün

Var koca Hindistan'da. Birkaç ahmak, birkaç sefil ya da birkaç tane gafil diyelim. Çünkü işlerinde samimi insanlar da vardı. Ayrılalım dediler. Pakistan ayrı bir devlet olsun. Sonra Bangladeş'i ayırdılar ve bugün Müslümanlar bile açamıyorlar. Bağdat'a gidiyorsunuz, Şam'a geliyorsunuz, Lübnan'a gidiyorsunuz, Kudüs'e gidiyorsunuz, Mısır'a gidiyorsunuz, Libya'ya gidiyorsunuz, aşağıya iniyorsunuz, Sudan'a gidiyorsunuz, Yemen'e gidiyorsunuz. Her yerde Müslümanlar kan ağlıyorlar. O halde dünya bugün İslam'la savaşıyor. Üçüncü Dünya Savaşı, ama bunun adını koymadılar. Bu dünyada Müslümanlarla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyle savaşıyorlar. Ama hainler var bu ümmetin içerisinde. Eğer bu hainler olmasaydı bunlar olmayacaklardı. Dışarıdakiler savaşmıyorlar. Elbette onlar savaşıyorlar. Ama bir de içeriden savaşanlar var. Hint Müslümanları. Onlar kızlarıyla bileziklerini, kızlarının küpelerini göndermişlerdi İngiliz'e karşı hilafeti muhafaza edebilmek için. Bütün mücadeleyi, strateji hep dışarıdan gelen hamlelere karşı hilafeti nasıl koruyabiliriz? Onun için oradaki Müslümanlar mücadele ediyorlardı. Ama sonra bir haber geldi ki içeriden hilafeti kaldırmışlar. İnanamadılar, inanmak istemediler. Dediler ki bu bir İngiliz oyunudur. Bizimle Osmanlı'nın çocuklarının arasını açmak istiyorlar. Yapmazlar, yapamazlar. Bu ümmete ihanet edemezler. Peki ne oldu? Hilafet o coğrafyayı tutuyordu. Hangi cemaate, hangi meşrebe, hangi tarikata ait olursa olsun hepsi hilafeti kurtarabilmek için, İslam birliğini koruyabilmek için aynı çatı altında mücadele ediyorlardı. Fakat hilafetin ilga edildiği haberi duyulunca orada herkes kendi cemaatine çekildi. Herkes kendi evine döndü. Bugün döndüğü gibi, bugün bakıyorsun bir Müslüman, bir kafirin, bir zındığın arkasına takılmış, onun yalanlarına, sosyalist hikayelerine, masallarına Allah'ın ayetlerini tercih ediyor. Allah'ın ayetlerini bırakıyor, onun yalanlarını, onun masallarını alıyor. Neden böyle oldu? İşte oradan. Oradan çökerttiler. İçeriden vurdular. En ağır, en öldürücü, en kahredici darbeyi içeriden vurdular. Siz bu ahkamı dünyaya tatbik etmek istediğiniz zaman bir örnek verdi Cenab-ı Hak. Bu örnek içerisinde bütün bunlara hazır olun. Hazır olacaksınız. Yani bu yolda bedel ödeyeceksiniz. Malınızla bedel ödeyeceğiz, canımızla bedel ödeyeceğiz. Eğer bunları ödeyemeyeceksek, ödeme noktasında hala endişelerimiz varsa, tereddütlerimiz varsa olur mu? Neden böyle olsun ki diyorsak, o zaman bizim Allah Resulü Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'e aidiyet, Kur'an-ı Kerim'e ittiba sorunumuz var. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Onlar Allah'a muhalefet ediyorlar. Onlar Allah'la savaşıyorlar. Resulüyle savaşıyorlar. Peki, كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Yani aslında burada beddua var. Onlara beddua var. Fakat Allah Teala'dan olursa beddua, o zaman hakikattir, mutlaka gerçekleşmiştir, gerçekleşecek. كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekiler, onlardan önce hakikatle, risaletle, nübüvvetle mücadele edenler nasıl zelil oldular, helak oldularsa onlar da helak olacaklar. وَكَدْ اَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Biz ayetleri, apaçık ayetleri indirdik. İndirdiğimiz halde hala onlar bu mücadeleye devam ediyorlarsa onların akıbetleri Sodom, Gomorra gibi olacak. Geçenler geçti seni, uçtu pabucundama. Çatla Sodom, Gomorra, patla Bizans ve Roma. Geçecekler, Müslümanlar, Müslüman olunca geçecekler. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabının önünü, yolunu nasıl açtıysa yine açacak. Velil kafirine azabun muhin. O kafirler için kahredici, aşağılayıcı bir azap var. Velil kafirine azabun muhin. Peki dünyada, ahirette
böyle kahredici bir azap var. Yenile

0: Gelecekler o yenilgiyi yaşayacaklar. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ Şunu da hatırlayın buyuruyor. Dünyada onlar mağlup olacaklar ama ahireti unutmayın. Buranın bir de orası var. Neden orası var? Tarih uzun bir çizgi. Siz dünyada belki yenildiklerini görmeyeceksiniz. Ama unutmayın, siz görmediyseniz oğullarınız görecek. Eğer bu mücadeleyi başlattıysanız Hak kazanacak. Hakkın kazandığına belki oğullarınız tanık olacak. Fakat siz burada görmediniz diye üzülmeyin, ahirette göreceksiniz. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Allah onların hepsini, tamamını o diriliş gününde, kıyamet gününde toplayacak. Onu hatırla, onunla teselli bul. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا Dünyada neler yaptıysa onlara haber verecek. اَحْصَاهُ اللّٰهُ Allah Teala her şeyi onlara sayacak. Hatta o kadar ki وَنَسُوهُ Yani onlar unuttuğu halde. İnsan neyi unutur? Önemsemediği meseleleri unutur. Önemsememişlerdi. Hesaba, ahirete, Allah Teala'nın huzuruna çıkacaklarına, zalimler, kafirler, facirler, bunların hesabının sorulacağına inanmamışlardı, önemsememişlerdi, unutmuşlardı. Allah Teala onları ahirette onlara sayacak. Yani sayacak demek, hesabını soracak. Vallahu ala kulli şeyhin şehid. Allah her şeye şahit. Suriye'de gece, bu gece evi vurulduğundan dolayı sokakta evsiz, barksız çocuğuyla beraber titreyecek o kadının haline şahit. Onun dualarına şahit. Müslüman olduğundan dolayı hapsedilen Mısır'da Müslümanlara şahit. Bu ümmeti ihanet edenlere, ırkının mücadelesini verenlere, facillere, onlara payanda olanlara, onlara şahit. Vallahu ala kulli şeyin şehid. İşte o kadın, yaşlı kadın Havle, ona şahit olan alemdeki eşya ve hadise namına, canlı namına, insan namına neler varsa bütün bunlara, bütün bunların yaptıklarına şahit. Peki bu şehadet ikliminde biraz sonra Cenab-ı Hak münafıklardan bahsedecek. Allah Teala'nın şehadetinin evrensel oluşu, Allah Teala'nın şehadetinin eşya ve hadisenin en ince noktalarına kadar nüfuz edişi, ondan bahsetmiş olacak. Hayatımızı bu müşahede şuuruyla yaşamayı Allah Teala bize ihsan buyursun. Estağfurullah ve tuğbu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25
6: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
7: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
6: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
8: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim

0: fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Evet, bugün canlı bir program yapacağız diyemiyorum. Çünkü bugünkü programımız canlı bir program değil. Cap canlı bir program olacak. Onun için şöyle kendinizi rahat olacağınız bir yere oturtun ve radyonuzun sesini olabildiğince açın. Tabii komşuları rahatsız etmeyecek şekilde. Bugünkü konuğumuz aslında her zaman kulağınıza sesi gelen, sizin kalbinize dokunan Tuğba Şenol kardeşimiz. Bizim Hedef Radyomuzun böyle edebiyat, sanat, şiir dediğimiz zaman aklımıza gelen isimlerinden. Kardeşim, hoş

0: geldin.
1: Eyvallah abi, sağ olasın. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben de kendi açılışımla bir açılış yapayım isterseniz.
0: Kesinlikle, buyur.
1: Merhaba, vedalaşırken en sevdiğini sona saklayanlar. Cesareti değil, mecali olmayanlar. Sonu mutlu bittiği için hakkında konuşulmayan aşklar. Kendi hikayesine inananlar. Neşeli evler. Merhaba. Çiçeği solup kendisi olmayanlar. Bayat günlerin bitmesini bekleyenler. Ağzını musluğa dayayıp su içenler. Merhaba, merhaba sevgili Radyo Hedef dostları.
0: Evet, benim cap canlı dediğim program 2 dakika içerisinde gerçekten hüviyetine kavuştu.
1: Evet.
0: Hani iddia ispat isteri, ben ispatlamış oldum. Teşekkür ediyorum. Allah
1: Rica
0: razı
1: ederim.
0: Olsun.
1: Eyvallah abi, sağ olasın. Teşekkür ederim öncelikle bu ama güzel cümleler, nazik davetiniz için.
0: Cümleler çok güzeldi ya. Her birinde tek tek üzerinde durmamız gereken şeyler söyledin. Bir merhaba dedin, zaten programın tamamını kapsayacak kadar
1: evet.
0: Geniş oldu.
1: Evet.
0: Galiba edebiyat dediğimiz bu. Öncelikle sen benim davetime icabet ettiğin için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden, sizden de çok sağ olun. Teşekkür ederim davetiniz için Ömer abi.
0: Şimdi bizim Hedef Radyomuzun bir WhatsApp hattı var. Olur ya, iki Hedef Radyo programcısının programına katılmak isteyenler hemen bize WhatsApp'tan yazabilirler. Evet, isterseniz telefon numarasını size...
1: Evet.
0: Evet.
1: Ben şöyle bir bakayım. Evet, söylüyorum. 0-531-843-56-33. Doğru
0: evet.
1: Mudur abi?
0: Doğrudur.
1: Evet.
0: Ama ben ezbere söyleyecektim. Evet. 0-531-843-56-33. Aslında Hedef Radyo'nun numarasını en çok dinleyenler ezbere biliyormuş. Çünkü... Biz haftada bir program yapsak da onlar haftada belki de 35-40 saat
1: evet.
0: Hedef Radyo dinliyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onların bizden daha iyi bildiğini düşünüyorum.
1: Doğrudur.
0: Evet, şimdi şöyle, bizden sonra genelde Turkuaz'ı dinliyorlar. Geçen yıl aramızda bir gün vardı. Bu sene
1: evet.
0: çok ciddi bir yakınlaşma
1: aynı
0: oldu.
1: Aynı gün, evet.
0: Aynı gün,
1: evet abi.
0: Arka arkaya. Şimdi biz burada muhabbet ediyoruz. Arkasından siz bu işi, edebiyatını yapıyorsunuz. Ve aslında edebiyat dediğimiz alan herkesin hayatında var. Edebiyat deyince bazıları aslında sadece yazma, okuma, konuşma anlıyor ama edebiyat aslında hayat içerisindeki belki de bizim küçük gördüğümüz detayları bile bizim için büyük gösterebilen bir
1: evet.
0: İlim dalı.
1: Evet.
0: Siz nasıl tarif edersiniz edebiyatı?
1: Aslında edebiyat dediğimizde, özellikle edebiyatçıları düşündüğümüzde, bir eseri elimize alıyoruz değil mi abi? Bakıyoruz ona, onun son halini görüyoruz. Ama o eserin arkasında bazen yıllar, hatta bir ömür oluyor. Mesela Rilke'den bahsetmek istiyorum. Duine ağıtları üzerine yaklaşık tam 10 yıl çalışmış abi.
0: 10 yıl. Evet.
1: İlk dizelerini 1912'de yazıyor, eseri 1922'de tamamlıyor. Yani bugün hani birkaç dakikada okuyabildiğimiz dizelerin arkasında aslında yıllarca süren bekleyiş ve çalışma var, çabalama var. Flaubert mesela Madame Bovary için yaklaşık 5 yıl çalışıyor. Bir cümleyi defalarca yeniden kurduğu, kelimeler üzerinde uzun uzun düşündüğü, onun için yazmak, aklına gelen hemen kağıda geçirmek değil, doğru kelimeyi bulana kadar çalışmaktı. Aslında edebiyat bir hayata bakış açısı. Şairler ve yazarlar farklı bakıyorlar hayata. Onlar ayrıntıları görüyorlar ve sanki Allah-u Teala tarafından da kalplerine bir ilham veriliyor. Çünkü herkes yazamıyor. Herkes o cümleleri kuramıyor. Ben farklı bir zeka olduğuna inanıyorum. Şairlerde bunu keşfettim. Şu ana kadar yaptığım programlarda, onların hayatını okuyarak, onların hayatında gördüğüm örneklere bakarak bunu anladım abi. Ve gerçekten o kadar çabalamışlar ki. Mesela James Jones, Ulysses üzerinde yaklaşık 8 yıl çalışmış. Bugün dünya edebiyatının en önemli romanlarından biri olarak okuduğumuz eser... Bir anda ortaya çıkmıyor. Dostoyevski'nin eserleri de büyük bir hayat mücadelesi içinde yazılıyor. Suç ve Ceza, Budala, Karamazov Kardeşler gibi eserlerin arkasında sadece yetenek de yok. yoğun bir çalışma, yeniden yazma ve düşünme süreci var. Tolstoy savaş ve barış üzerinde yıllarca çalışıyor ve metni defalarca gözden geçiriyor. Bugün binlerce sayfalık bir başyapıt olarak gördüğümüz şey aslında yıllar süren bir emeğin sonucu. Tabii Türk edebiyatında da durum hiç farklı değil. Mesela çok sevdiğim şairlerden abi, bunu siz de çok seviyorsunuz, Ahmet Hamdi Tanpınar.
0: Evet.
1: Şimdi bir cümleyi kurmanın, bir kelimeyi seçmenin ne kadar önemli olduğunu bilen yazarlardan birisi değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Mesela Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Huzur gibi eserlerin arkasında aslında uzun bir düşünme ve yazma süreci var.
0: Araya bir girebilir miyim?
1: Tabii.
0: Mesela Beş Şehri okurken o beş şehri gezenler Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okuduktan sonra o şehri bir daha gezseler kanaatleri değişir.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Aslında bizim okumalarımız da şöyle oluyor. Mesela ben programa hazırlanırken farklı kelimeler öğreniyorum mesela abi. Araştırıyorum, bakıyorum bu kelime ne demek. Aslında o kadar zenginlik katıyor ki bize. Sonra tarih de bilmemiz gerekiyor bazı şiirleri okurken. Acaba burada şair ne demek istemiş? Bakıyoruz, aslında bize tarihi bilgiler de veriyor. Mesela Cemil Meriç, Cemil Meriç'i de ben burada anlatmıştım. Hayatını okumaya, araştırmaya ve yazmaya veren bir yazarımız. En çok şeyden etkilenmiştim abi. Görme sorunu yaşadığı için masanın üzerine bir sandalye koyuyor. O sandalyenin üzerine oturuyor, okumaya başlıyor. Neden? Çünkü ışığa yakın olabilmek için. Ve çoğu zaman zaten eşinden destek alarak birçok konuya vakıf oluyor.
0: Cemil Meriç deyince benim de bir anım var. Evet. Cemil Meriç'le alakalı. Bir hocamızı ziyarete gitmiştim. Profesör, o da çok iyi bir yazar. Hocamızın odasına gittikten sonra bana kitaplarını hediye etti.
1: Evet.
0: Oraya da emekli bir emniyet müdürü geldi. Emniyet müdürü bana baktı. Hocama dedi ki, ya hocam dedi, bu adam sakallarını kesse Cemil Meriç ya dedi.
1: Doğru.
0: Ondan sonra
1: evet abi.
0: Ve ben de çok az görüyorum.
1: Evet.
0: Ve iyi kitap okur sayılırım.
1: Yani maşallah, hani maşallah.
0: Cemil Meriç'i okuduktan sonra azmim arttı benim de.
1: Hı hı.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Edebiyat sadece masa üzerinde kelimeleri arka arkaya dizip anlamlı cümleler oluşturmak, cümlelerden çok iyi paragraflar çıkarıp kitap yayınlamak değil de iyi bir okur olmak,
1: kesinlikle,
0: iyi bir düşünür olmak, hatta iyi bir seyahat ehli olmak.
1: Yorumlayabilmek.
0: Yorumlayabilmek.
1: Kesinlikle.
0: Ve emek.
1: Evet.
0: Tam programdan önce Halil Bey'le onu konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Eski radyoculuk, yeni radyoculuk. İçinde emek olan işler. Yani evde yaptığımız yemek, dışarıdan sipariş ettiğimiz yemek.
1: Evet.
0: Tam sen bizim konuştuğumuzdan habersiz olarak aslında bize, hı-hı, bir onay verdin.
1: Evet.
0: Bir tasdikte bulundun.
1: Eyvallah.
0: Şöyle ki emeği çok olan işin lezzeti de çok oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Bir kitabı okuduğumuzda eğer istifade ediyorsak o yazarın onunla ilgili çalışması. Bizim aylık düzenlik olarak yazdığımız bir dergi var.
1: Evet.
0: Oranın editörü bana şöyle demişti. Hocam dedi, sizin yazdığınız yazıyı kendiniz okuduğunuzda eğer ki mutlu oluyorsanız,
1: evet,
0: ben bu yazı için emek sarf ettim diyorsanız bu okura muhakkak geçer diyor.
1: Doğru.
0: Ve ben bunu test ettim.
1: Evet.
0: Uzun uğraşlar sonucunda bitirebildiğim yazılarımın çok okunduğunu gördüm. Ama yani çok sıkışıp da iki günde, hı-hı, bitirdiğim yazıların, hı-hı, da çok önemsenmediğini gördüm. Yani senin biraz önce altını çizdiğin şey çok çok kıymetli bir şey.
1: Evet.
0: Verdiğin örnekler de son derece güzel. Hani ben önceki verdiğin o yabancı yazarlarımızın, hı-hı, hayatlarından Tolstoy, hı-hı, ve Dostoyevski'yi biliyorum. Diğerlerini çok bilmiyorum,
1: evet,
0: işin açısı ama,
1: hı-hı,
0: verdiğin örnekler çok kıymetli. Peki bir okur tarafından düşündüğümüz zaman edebiyatı, yani yazar tarafından çok güzel açıkladın.
1: Hı-hı.
0: Harika gitti bence.
1: Hı-hı.
0: Bir okur neye dikkat edecek? Şimdi kendisine fayda sağlayacak eser var.
1: Evet.
0: Şiirler var, yazarlar var. Sadece meşhur olması mı?
1: Hı-hı.
0: Şöhretli olması mı? Yoksa neye dikkat edecek?
1: Ben öncelikle benim yüreğime dokunup dokunmadığına çok dikkat ediyorum. Beni etkileyip etkilememesi. Açıkçası her şiirden etkilenmiyorum. Bazı çok popüler yazarlar olabilir, çok popüler şiirler olabilir ama onlar bana bazen gerçekten o hissiyatı vermiyor. bizi ileriye götürecek şeyler okumalıyız.

0: bizi düşünmeye sevk edecek şeyler okumamız gerekiyor aslında. Yani çok kolay lokma da olmamalı. Hani biraz hem biz de yorumlamalıyız hem araştırmalıyız bazı kelimeleri. Sanki böyle daha güzel oluyor okurken. Daha böyle lezzetli oluyor. Ben en çok benim duyguma hitap edip etmediğine bakıyorum şu anda açıkçası şiirleri okurken.
1: Evet. Benim
0: çok hani... kafiye uya yani o hani o şeylere çok fazla dikkat etmiyorum. Benim için serbest şiirler daha etkili oluyor.
1: Serbest şiir.
0: Evet.
1: O zaman serbest şiir deyince o zaman günümüz şairlerini çok sevdiğin ya da takip ettiğin evet. anlaşılacak.
0: Evet.
1: Şöyle şahsım adına söyleyeceğim. Eksiğim varsa sen düzeltirsin. Bu konuda benden daha iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Estağfurullah.
1: Hani diyorum ki ben çok kitap okumaktansa okunması gereken kitapları çok okumak. Yani çünkü çok kitap yayınlanıyor günümüzde. Hı-hı. Belki de günlük yayın evlerinden çıkan birçok kitap var. Adını sanını duymadan kaybolup gidecek kitaplar var.
0: Doğru.
1: Öyle olana kadar emek sarf edilmiş, hayat verilmiş kitapları okumak insanlara daha çok fayda sağlamaz mı? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle. Ama şu anda o kadar çok bu postmodernizmle ilgili çok fazla seçenek var. O kadar çok ki hani hep bahsediyoruz ya bizim zamanımızda çok kısıtlıydı şeyler. Konferanslar azdı, paneller azdı, işte radyolar yoktu. Hedef radyonun niçin değerli dediğimizde geçen programda bunu konuşmuştuk. Çünkü ilk defa bizim değerlerimizi haykıran bir radyo vardı, İslami değerlerimizi. Ama şimdi o kadar fazla ki her şey. İnsanlar nasıl seçecekler? Okur neyi seçecek? Nasıl seçecek? Neye göre hareket edecek? Şu anda bilgi kirliliği de çok fazla. Ben şuna da dikkat ediyorum. Sosyal medyada özellikle popüler olması gereken kitaplar popüler oluyor. Popüler olmasını istedikleri yazarlar popüler oluyor.
1: Reklamı çok yayınlayan.
0: Kesinlikle.
1: Kapağı albenili olan.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Spot cümleleri çok olan.
0: Evet. Tamam. Bizim burada kendi ilkeli bakış açımızı oturttuktan sonra o yazarları zaten süzgecimizden geçirip yani kendi ilkelerimizden geçirdikten sonra okuruz ve sanırım o zaman bize daha çok faydası olur diye düşünüyorum. Evet. Bazı mesela programlarda seçici oluyoruz. Çünkü neden? Bizim kendi değerlerimizle çelişen yazıları okumuyoruz. İslami değerlerimizle. Bunu kastediyorum özellikle. Çünkü hani tamam okumak çok güzel bir eylem ama o okuma bizi nereye götürecek? Hani okumanın yanında bilgi artı eylem yoksa gerçekten Kur'an'da ayette geçtiği gibi hani bilgi yüklü merkepler diyor Allah-u Teala. Öyle olmaktan da gerçekten Allah'a sığınırız. İnşallah öğrendiklerimizle amel ederiz. O şekilde yaşarız. Bunlar da şiir. Şu anda mesela insanlar çok yalnızlaştı. Hani şairler diyor ya sigara külü kadar yalnızlık. İşte bir kaburga acısı kadar yalnızlık. Artık hangisi kalabalıklar içinde yalnızlık. İnsanlar bireyselleşiyor. İnsanlar gerçekten... Çok yalnız kaldılar, çok yalnız kaldık. Bunun için de biz bazı şeylere sığınmak zorundayız. Bazen şiir, gerçekten şunu hissediyorum. Yani haftanın bir günü radyoya geldiğim zaman kalbimin yumuşadığını hissediyorum şiirle.
1: Evet.
0: Ve bu bana çok huzur veriyor.
1: Evet, ben de bugün bir şeyden rahatsız oldum. Bizim programın süresi neden 50 dakika acaba? Bu program daha uzun sürmeli diye.
0: Evet.
1: İlknur Hanım mesaj göndermiş, İlknur Dilek evet. ve size... bize konuk ettiğimiz için şahsıma teşekkür
0: evet.
1: ediyor. Sizin programlarınızdan İknura, çok büyük keyif
0: çok,
1: aldığını,
0: evet.
1: çok memnun kaldığını, kalbine, yüreğine dokunduğunuzdan bahsediyor. Nice programlarda sizleri dinlemeyi de istiyor. Aslında zaman zaman böyle programlar yapmak çok güzel olduğu kanaatindeyim. Bizim birlikte
0: evet.
1: programlarımızın hem dinleyenlerimize ses renginin farklılaştırarak gitmesi
0: evet.
1: bir de program içerisinde konuk olunca biraz daha rahat oluyoruz.
0: Evet.
1: Daha rahat ifade edebiliriz.
0: Evet.
1: Şimdi programın yapımcısı olunca çok istediğimizi istediğimiz şekilde söyleyemeyebiliriz.
0: Evet.
1: Aslında mesajlarımızda...
0: Ömer Hocam buradan ben İknur'a bir teşekkür ediyorum. İknur benim ortaokuldan beri arkadaşımdır. İknur benim kadim dostumdur. Ona buradan sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Beni yine yalnız bırakmadı. Onun için buradan ona çok teşekkürler.
1: Yalnız bırakmayan sadece İknur Hanım değil, dinleyenlerimiz mesajlarını gönderiyorlar. Ben yine okumaya devam edeceğim. Aslında tam edebiyatla Kur'an-ı Kerim'deki ayeti çok güzel bağdaştırdın. Kur'an'ın da edebi yönü çok çok fazla. Fakat ben program içerisinde değinmek istediğim o kadar çok şey
0: edepten
1: var ki.
0: Edepten geliyor zaten. Edebiyat edepten geliyor, evet.
1: Edebi olmayanın edebiyatı da olmuyor değil mi?
0: Kesinlikle. Mesela Necip Fazıl'dan bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü neden? Necip Fazıl beni, ya hepim büyük ihtimalle bizim camiada çoğunluğun öyledir. Çile kitabı, işte küçükken o kütüphanemizde olan Çile kitabını ben okumaya başladım. Ve Necip Fazıl'la aslında ben şiiri sevdim. Şiirlerini yıllar boyunca geliştirdi Necip Fazıl. Yalnızca yazmakla da kalmadı. Eserlerini tekrar tekrar ele aldı. Ve Üstad Sezai Karakoç da öyle aslında Ömer abi. Düşünce ve medeniyet fikri etrafında, öyle değil mi? Onlarca yıl üretti. Evet. Yani baktığımız zaman şairlerimize sadece o yazmanın verdiği keyifle yaşamamışlar. Toplumun sancısını kendilerine dert edinmişler. Ve bunun için bir şeyler yapmışlar, harekete geçmişler. Yani kimisi dernek kurmuş, kimisi parti kurmuş. Ya Cahit Zarifoğlu'dan o kadar etkileniyorum ki. Ya Afganistan'daki işgali haberlerde gördükten sonra lokması boğazında düğümleniyor. O yemeği yiyemiyor ve Afganistan'a gitmenin yollarını arıyor Cahit Zarifoğlu. Yani sadece şairler şiirleriyle değil, gerçekten bize yaşantılarıyla da örnek oluyorlar. Ben programa hazırlanırken bunu çok hissediyorum. Bazen o kadar yakından hissediyorum ki şairleri okudukça. Allah onlardan razı olsun diyorum. Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve genç yaştaki ölümler beni daha çok etkiliyor.
1: Cahit Zarifoğlu deyince zaten biraz durmamız gerekiyor galiba. O edebiyatı anlatırken bizim uzun soluklu düşünmemizi bir tarafa bırakıp 2-3 cümleyle bizi olayın içerisine dahil ediyor.
0: Evet.
1: Necip Fazıl, Sezai Karakoç, birçok isim saydınız. İçlerinde tabii herkesin fıtratına uyan şairler öne çıkar. Ben biraz daha Sezai Karakoç ağırlık basıyor bizde. Yine Şule Hanım size hem selamlarını göndermiş, bize de selam etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Evet.
1: Turkuaz programını iple çekiyoruz diyor her hafta. Özellikle şimdi ne diyorlar moda tabirle? Hocam sizin fanlarınız bayağı fazla.
0: Hani... Şule Eskişehir'de yaşayan bir dostum. Sevgiler, selamlar olsun. Çok sağ ol Şule'cim, teşekkürler.
1: Evet, dostlar çok olunca mesajlar yağmaya devam ediyor. Hocam, biraz böyle hem radyo hem edebiyatı biraz eskiye götüreyim istiyorum ben.
0: Evet.
1: Bu, özellikle 80'li yılların başı, 90'lı yıllar. Bizim hem radyonun hem de şairlerimizin, yazarlarımızın çok dikkate alındığı, tırnak içerisinde okunduğu, anlaşılmaya çalışıldığı. Ben 80'li, 90'lı yılların Müslümanlarının da çok okuduğu, çok düşündüğü kanaatindeyim. Tefekkür ehli.
0: Evet.
1: Günümüzde bu açık biraz maalesef kötü hale geldi. Geçenlerde bir programda izlerken aynen sosyalist camiadan bir insan aynen şöyle dedi. Bizim dönemimizde adam 60'lı yaşlarında Müslüman gençler bizden daha çok okuyordu dedi.
0: Evet.
1: Şimdi Müslüman gençler okumuyor.
0: Evet.
1: Dedi. O dönemin ezgilerine, şöyle sözlerine baktığımız zaman, hı hı, siz aslında yaşınız genç ama epeyce eski bir radyocusunuz. Eskimeyen bir radyocu.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Kadim radyocu diyorlar ya. Ben eski lafını pek sevmem de onun için eskimeyen bir radyocusunuz.
0: Çok sağ olun.
1: Böyle o dönemki eserlerden şöyle bize şiir olarak, hı hı, neleri okumak istersiniz?
0: Şimdi zaten Asaf Halet Çelebi'nin İbrahim, içimdeki putları devir.
1: Hocam çok sert girmedik
0: elindeki
1: mi?
0: Elindeki baltayla. Bunu biz kimden dinliyorduk? Sanırım Aykut Kuşkaya'dan dinliyorduk. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı. İbrahim, güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri, Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı. İbrahim, gönlümü put sanıp da kıran kim?
1: Evet. Gerçekten çok özel bir Şiirle başladık. Aslında bütün eserler bir şiir. Sadece bazıları

0: ilahi, ezgi, marş, türkü oluyorlar.
1: Yaşamak.
0: Değil mi?
1: Adı için yaşamak. Her nefeste adını solumak ve düşmek adı için bin kere ve düşmek sevdasıyla toprağa. Yaşamak, adı için yaşamak, her nefeste adını solumak ve düşmek adı için bin kere ve düşmek sevdasıyla toprağa.
0: Şimdi Ömer abi, selam olsun.
1: Evet,
0: eserin yazarı kimmiş? Gerçekten. Eserin yazarı Ömer abi değildir herhalde. O seslendiren.
1: Onu şu anda bilmiyorum ben de Ömer abi. Ama gerçekten Ömer Karaoğlu, Allah razı olsun ya. Bize yıllarca ezgileri, marşları sevdirdi. Daha küçücük yaşta biz Ömer Karaoğlu'nun ezgilerini, marşlarını ezbere biliyorduk. Hala da dinlerken duygulanıyoruz. Gerçekten Allah ondan razı olsun. Mesela İbrahim olur adı onun, çağırır sözün özüne. İbrahim olur adı onun, çağırır Rabbin ipine. Ne güzel kul, ne güzel örnektir. İbrahim tek başına ümmettir, dikilir zalimin karşısına. Gül toplar ateş bahçelerinden. Ne güzel kul, ne güzel örnektir. İbrahim tek başına ümmettir, dikilir zalimin karşısına. Gül toplar ateş bahçelerinden.
0: Evet.
1: Güzeldi ezgilerimiz, çok güzeldi.
0: Şunu da hatırlarsın o zaman. Kan gördü yeni bebeler ana kucağı görmeden.
1: Evet.
0: Minik eller cansız düştü. Buna
1: evet,
0: can mı dayanır?
1: Can mı dayanır?
0: Bosna'ya ağıt. Yine Ömer Karaoğlu. Çok özel eserler. Ömer abiyle ben iki defa radyo programı yaptım. İki defa da konserinde sunuculuk yaptım.
1: Ne güzel.
0: Şöyle, hayatımda benim için en önemli programlardan bir tanesiydi Ömer abiyle yaptım. Çünkü yani bizim gençliğimizde dinlediğimiz abimiz, büyüğümüz yanımızda ve canlı eser okuyor.
1: Evet.
0: Ve hayatta keyif alarak yaptığımız programlar daha çok seninle şu anda yaptığımız doğal gibi.
1: Evet.
0: Yani soruları gönderin, çalışalım edelim,
1: evet,
0: değil de doğal
1: doğaçlama
0: bir şekilde.
1: Evet.
0: Ömer abi aynen şunu söyledi. Yayında ne sormak istiyorsan sor.
1: Evet.
0: Ne dinlemek istiyorsan söyle, söyleyeyim dedi.
1: Evet.
0: Ben de dedim ki abi şu bilemezleri bir canlı dinlesek dedim.
1: Evet.
0: Şöyle geriye doğru çekildi ve başladı işte. O çok güzel hazır bana kahkahalar, doğrulmuş durur mızraklar. Baş. Yüreğimi sökecekler, dinsin diye bu öfkeler. Sehpaları orta yerde, bir inkar isterler benden.
1: İsyan beklerler dilimden,
0: Rabbime ve Resulüne. Bilemezler,
1: evet,
0: bilemezler. Gözleri yok, göremezler. Yürekleri yok bunların.
1: Sevgiden söz edemezler.
0: Ömer abi tabii bunu söylerken bizim mesaj kutusu doluyordu.
1: Evet.
0: Aslında bu insanlar, hani edebiyata yine getireceğim olayı,
1: evet,
0: ezgileri yaşıyorlardı.
1: Kesinlikle.
0: Bana bizzat şunu söyledi. Dedi ki Ömer Faruk'cum dedi. Çok seyahat ettiğimiz için dedi uçakla. Annem, hı, şey söyledi dedi. Ya oğlum dedi. Çok gidiyorsun, ben korkuyorum. Ömer abi babasız büyüyenlerden, yani küçük yaşta babasını kaybetmiş. Annesi, evet, üzerine titriyor. Dedi ki çok seyahat ediyorsun. Yani korkuyorum. Anne demiş, şehit türküsünü yaptık ya. Artık bundan sonrası yeter. Arkada o kalsa yeter.
1: Çok şey, doğru değil mi?
0: Müthiş bir şey ya.
1: Hiç eskimeyen bir ezgi. Hiçbir zaman eskimiyor. Çünkü neden? Bizim İslam coğrafyamızda kan, gözyaşı, zulüm hiçbir zaman bitmiyor. Şu anda Gazze'de olduğu gibi. Bundan öncesinde Afganistan'da, Irak'ta, Ebu Gureyb'de, evet, Bosna'da, Çeşenistan'da, Türkistan'da,
0: evet,
1: kardeşlerimiz zulme uğradılar. Hala uğramaya devam ediyorlar. Öyle olduğu zaman bunlar, şehitlerimiz de bitmiyor. Bu böyle kıyamete kadar devam edecek olan bir süreç. Şehit tahtında da hiçbir zaman dolayısıyla eskimeyecek bir ezgi.
0: Evet. Funda Hanım'ın sizlere selam var. Sizleri dinlemek çok keyifli
1: selam
0: diyor.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah.
0: Yine Esra Hanım, Esra Zeynep, sizlere çok selam var.
1: Sizleri dinlemenin güzelliklerinden bahsediyorlar. Arkadaşlarıma sevgiler, selamlar. Çok sağ olsunlar.
0: Şimdi aslında burada benim programım da sizinle beraber daha renkli, daha dinlenir hale geldi. Özellikle edebiyat benim çok bildiğim bir alan değil. Her ne kadar biz de programlarda şiir falan zamanında okuduk ama şimdi okuyamıyorum.
1: Hele ben senin... de iddialı olduğumu kesinlikle söylemiyorum Ömer abi.

0: Ama elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Şairleri, özellikle şairlerin hayatlarını, eserlerini. Bunlar hayatıma benim bir dinamizm katıyor, bir canlılık katıyor. Sonuçta radyoya gelirken hazırlanıyorum. Bu da dolayısıyla beni aslında geliştiriyor. Yani bu bana bir motivasyon oluyor haftanın bir günü radyoda program yapmak. Mesela bazen düşünüyorum bir insanın hayatına kaç tane şair sar, kaç dize, kaç kelime, kaç suskunluk. Programı yapmaya başladığımda belki yalnızca şiirleri konuşacağımı sanıyordum. Oysa zaman geçtikçe anladım ki biz şiirleri konuşurken aslında biz kendimizi konuşuyoruz. Her şair insan hayatına başka bir kapı açıyor. Kimi bizi çocukluğumuza götürüyor, kimi yaralarımızın başucunda oturuyor, kimi isyanımızı dillendiriyor, kimi sabretmeyi öğretiyor, kimi dünyaya başka türlü bakmayı, kimi ölümü düşünmeyi, kimi de yaşamanın ne büyük bir emanet olduğunu hatırlatıyor. Mesela Cahit Sıtkı Tarancı bana hayatın geçiciliğini kattı Ömer abi. Yani Cahit Sıtkı bana yaşın sadece takvimde ilerleyen bir sayı olmadığını öğretti. İnsan bazen bir şiirde kendi yaşını buluyor. 35 yaşın yalnızca bir yaş olmadığını, insanın aynaya baktığında kendine sorduğu sorular olduğunu hissettiriyor. Onun şiirlerinde ölüm vardı ama yalnızca ölüm yoktu. Yaşama telaşı da vardı. Ahmet Arif bana direnmenin ne demek olduğunu kattı. Ahmet Arif'te insanın içine işleyen bir yara var. Ama o yara insanı yere sermiyor, ayağa kaldırıyor. Mesela memleketi katıyor, özlemi katıyor. İnsanın kırılmış olsa bile eğilmek zorunda olmadığını katıyor. Cahit Zarifoğlu, az önce bahsettik, bana iç dünyanın derinliğini katıyor. Zarifoğlu'nu okurken kelimelerin her zaman bağırması gerekmediğini öğrendim. Bazı cümleler sessizdir ama insanın içine daha çok işler. Zarifoğlu bana yalnızlığı, çocukluğu, ölümü, imanı, insanın kendi içine yaptığı yolculuğu kattı. Onun şiirlerinde insan bazen kendisiyle baş başa kalıyor ve o yalnızlık korkutmuyor. Aksine insanı kendine yaklaştırıyor. Zarifoğlu bana şunu da öğretti. İnsan kalabalıkların içinde değil, bazen kendi sessizliğinde kendini bulur. Necip Fazıl Kısakürek bana hesaplaşmayı kattı. Necip Fazıl'la birlikte insan yalnızca dünyayı değil, kendisini de sorguluyor. Ben kimim? Nereye gidiyorum? Hayatımın anlamı ne? Ölümden sonra ne olacak? İnsanın kendisiyle yaptığı o büyük hesaplaşmayı kattı bana. Onun dünyasında ölüm bir son olmaktan çok bir eşik. İsmet Özel bana itiraz etmeyi kattı. İsmet Özel bana her şeyi olduğu gibi kabul etmemeyi öğretti. Sorular sormayı, dünyanın bize sunduğu cevaplarla yetinmemeyi, kendimize ait bir sözümüzün olması gerektiğini, bazen insanın kendi çağında yalnız kalmayı göze alması gerektiğini. Onun şiirlerinde bir huzursuzluk var. Ama bu huzursuzluk kötü değil. İnsanı diri tutan bir huzursuzluk değil mi abi?
1: Şimdi sen bunları söylerken her birinde benim için olan ifadeleri de düşündüm.
0: Evet.
1: Aykırı olmanın çok kötü bir şey olmadığını,
0: Olmadığını.
1: evet. Yani özellikle İsmet Özel'e gelince aykırı olmak çok da kötü bir şey değil.
0: Değil.
1: Kimsenin söylemediklerini söylemek de kötü bir şey değil.
0: Toparlanın gitmiyoruz.
1: Evet.
0: Gitmiyoruz, buradayız.
1: Ya da elveda demiyoruz, bilakis görüşmek üzere.
0: Üzere diyoruz,
1: Yani
0: evet.
1: Kudüs şairimize de selam olsun, Allah
0: Evet.
1: rahmet eylesin. Çok güzel isimlerden bahsettin.
0: Evet.
1: Yani şöyle tek tek hani altına herkesin belki de imzasını atacak nitelemelerle, betimlemelerle
0: Evet.
1: onları tasvir ettin. Çok da güzel ettin. Allah senden razı olsun.
0: Sizden de.
1: Bunların yanına ekleyeceğimiz çok isim var. Gerçekten çok isim var. Çünkü biz çok zengin bir
0: Çok.
1: edebiyat arşivine sahibiz.
0: Kesinlikle.
1: Her ne kadar biz kıymetini bilmesek de bu topraklar çok büyük değerler yetiştirdi.
0: Evet.
1: Özellikle şu son döneme baktığımızda ben mesela İbrahim Tenekeci'yi çok severim. Bilmiyorum okur
0: Evet.
1: musun?
0: Bahsettik İbrahim Tenekeci'den de programımızda, geçmiş programlarımızda işlemiştik.
1: Bütün kitaplarını aldım.
0: Evet.
1: Böyle yavaş yavaş sindire sindire okudum. Bazen kitap bitsin diye okursun. Bazen bitmesin diye okursun. Hani
0: Kesinlikle.

0: çok az yediğimiz yemekler vardır ya, sindire sindire yeriz ki hemen bitmesin, tadı damağımızda kalsın. Ya da üzerine başka bir şey yemeyiz ya, birazcık olsun onunla zaman geçirelim.
1: Evet.
0: İbrahim Tenekeci tam da bana öyle bir yazar geldi.
1: İbrahim Tenekeci, Mevlana İdris,
0: Evet.
1: Selahattin Yusuf. Bunlar bizim o heyecanlı dönemlerimizde, dergilerinin ismi şu anda hatırlayamadım. Neydi abi?
0: İnsicam mıydı?
1: Hayır.
0: Yok, neydi? Ben de unuttum şu anda.
1: Şu anda ben de unuttum, hatırlayamıyorum. Evet, o dergiyi çok büyük bir heyecanla alıp okuyorduk. Mevlana İdris'in hatta böyle bir arşiv köşesi vardı orada.
0: Evet.
1: Çizimleri vardı. Allah rahmet eylesin, o da çok genç yaşta vefat etti. Mevlana İdris Engin. Mesela İbrahim Tenekeci'nin yazılarını da orada okurdum. Önceden radyo programımda da okurdum. Şimdi siz deyince o günler. Gerçek Hayat
0: Gerçek.
1: derginin ismi.
0: Ben
1: Evet.
0: diyecektim. Şimdi Gökhan Özcan'a
1: Özcan.
0: götürecektim.
1: Evet, Gökhan Özcan.
0: Yanlış hatırlamıyorsam öncülük yapanlardan biri Gökhan abiydi. Gökhan Özcan'dı.
1: Evet.
0: Hakan Albayrak yıllarca
1: Evet.
0: içerisinde bulundu.
1: Evet.
0: Benim de çok sürekli aldığım bir dergiydi. Şimdi bazen farklı dergiler de okuyoruz. Bilmiyorum Hece'yi takip eder misiniz veya
1: Evet.
0: Turuncu
1: Evet.
0: dergisi biraz reklam gibi oluyor ama
1: Evet.
0: olsun ürün yerleştirme bize eğer Halil Bey fatura kesmezse sorun yok. Son dönemde gerçekten çok güzel kalemlerimiz de var. Tabii eskimeyen kalemlerimiz de
1: O
0: var.
1: kadro çok kaliteliydi.
0: Değil
1: Gökhan
0: mi?
1: Özcan'ın yazılarını ben özellikle hemen okurdum. Gökhan Özcan'dan da bahsettik programımızda. Çok kaliteli bir dergiydi. Hala da takip ediyoruz o bahsettiğimiz yazarları. Tabii bizlere çok şey katan yazarlar, ama ben programımda sadece Türk edebiyatından değil, dünya edebiyatından da bahsediyorum. Özellikle Filistinli şairlerimizden Mahmut Derviş mesela. Bana sürgünü ve vatanı kattı Mahmut Derviş. Mahmut Derviş okurken insan hani yalnızca bir şairin değil de bir halkın hafızasının sesini duyuyor. Vatanın bazen bir toprak parçasından çok daha fazlası olduğunu, bir evin, bir kokunun, bir çocukluğun, bir annenin, bir sokağın da vatan olabileceğini. Mesela yine İran edebiyatından Furu Feruzat, o da bana kadının kendi sesini kattı. Furu'yu okurken insan bir kadının kendisini saklamadan konuşmasına şahit oluyor, seviyor, yanılıyor, isyan ediyor, acı çekiyor, arıyor. Ve bütün bunları gizlemek zorunda hissetmiyor. Bir kadının kendi sesini bulmasının ne kadar güçlü bir şey olduğunu kattı bana Furu Feruzat mesela.
0: Bir kardeşimiz mesaj atmış. Tuğba hocamız diyor Muhammed İkbal'i nasıl görüyor diyor. Onun yazılarını, onun sözlerini nasıl görüyor diyor sormuş.
1: Muhammed İkbal.
0: Evet.
1: Muhammed İkbal ile ilgili şu anda, yani aslında çok güzel şeyler söylenebilir, ama Muhammed İkbal ile ilgili geniş bir araştırma yapmam gerekiyor. Onun için bilmediğim şeylerde de susmamın çok doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Muhammed İkbal biraz daha ufku çok geniş olduğu için
1: Evet.
0: çok hem detaylı
1: Hı
0: yazıyor
1: hı.
0: hem de insanı biraz böyle İsmet Özel'in Pakistanlı hali gibi bazı yazıları
1: Yani biraz uğraştırıyor.
0: uğraştırıyor. Ben İsmet Özel okuduğum zaman dinlenme ihtiyacı duyuyorum. Yani bilmiyorum sizde nasıl oluyor ama
1: Evet.
0: her insanda aynı etkiyi yapmayabilir. Ama
1: Hı
0: ben
1: hı.
0: çok dinlenme ihtiyacı duyuyorum okuduğum zaman.
1: Hani bizi biraz da zorlaması güzel. Az önce de
0: Kesinlikle.
1: bahsetmiştim. Araştıralım, düşünelim. Hemen anlamamamız da bazen güzel olabilir. Bazen de hemen anlamamız güzel olabilir. Hani o dengeyi bizim kendimizin kurması gerekiyor.
0: Galiba duygu yoğunluğumuza göre de değişiyor herhalde bu bakış.
1: Kesinlikle. Mesela Muhammed İkbal insana sürekli şunu söyler: kendini küçültme, uyuma, başkasının gölgesinde yaşama der. İçindeki cevheri keşfet, Allah'la bağını güçlendir ve yeniden ayağa kalk der Muhammed
0: Evet.
1: İkbal.
0: Şimdi özellikle bizim gençlik yıllarımızda tercüme eserler çok fazlaydı. Yani yerli yazarlarımızın kitapları bu kadar yaygın değildi. Yani 80'li yıllardan bahsediyorum, 90'lı yılların başlarından bahsediyorum. Tercüme eser çok okuduk biz.
1: Evet.
0: Ama ben sonradan düşündüğümde biz kendi edebi eserlerimizi daha önce
1: Hı.
0: okumalıymışız
1: Hı.
0: diye. Çünkü tercüme
1: Evet.
0: eser
1: Yeni bir aynısını vermiyor. Evet, aynısını vermiyor. Sanki yeni bir yazı gibi de oluyor açıkçası. Evet. Ben mesela bunda çok zorlanıyorum. Bazı yabancı şairlere baktığım zaman çok böyle bir, nasıl diyeyim, hayal kırıklığı yaşıyorum aslında. Heyecanla okumaya başlıyorum ama onun da çeviriden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bana aynı duyguyu vermiyor. O duyguya geçiş yapamıyorum maalesef. O çeviriler beni bazen rahatsız ediyor açıkçası.
0: Özellikle edebiyatta bu çok daha önemli. Yani ne bileyim, bir Aitmatov okurken veya bir Tolstoy'dan bahsettiniz.
1: Evet.
0: Bu edebi eserlerde bir kelimenin anlamı farklı verildiğinde aslında o şiir, o yazı tamamen değişiyor.
1: Evet.
0: Belki de çeviri yapanın eseri oluyor.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum.
0: Çünkü duygusunu yansıtmıyor. Evet. Yani onu alamıyoruz.
1: Evet.
0: Hatta bazen diyoruz ki çok övülen eserin bir tane tercümesini alıp okuyoruz.
1: Hı hı.
0: Ya gerçekten buna nasıl ödül verildi ki diyoruz.
1: Diyoruz.
0: Aslında
1: evet.
0: Bizim okuduğumuz o eser değil.
1: Değil.
0: Biz çeviren kişinin, tercümanın eserini
1: eserini okumuş oluyoruz. Evet.
0: Dolayısıyla hani burada böyle bir dil bilme, dili anlama, edebiyatı ona göre yorumlama önemli.
1: Evet.
0: Mesela hani yazarları değerlendirirken yaşadığı coğrafya, oranın sosyolojisi,
1: kesinlikle,
0: aldığı eğitim, kültür, bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bazen çok ağır eleştiriler geliyor. İşte Necip Fazıl'a olsun, Mehmet Akif'e olsun. Çok ciddi ağır eleştiriler. Ben diyorum ki yaşadığı dönemle alakalı
1: şartları,
0: lütfen.
1: Evet.
0: Yani biraz daha o döneme siz gidin bakalım.
1: Kesinlikle.
0: Ne yapardınız?
1: Yani... Evet abi, az önce dedik ya, çevirilerden bahsettik. Mesela Farsça bir şiir var. Sohrab Sepehri'nin. Kendi, yani şöyle, hani kendi dilinden okuduğumuz zaman bakalım nasıl oluyor. Eşk dar sekut e negah mi ruyat ne baraye daşten baraye fahmidan. Ya orijinali gerçekten çok bambaşka. Burada aslında aşk bakışın sessizliğinde filizlenir. Sahip olmak için değil, anlamak için. Ama orijinali bizi sanki daha çok etkiliyor.
0: Kesinlikle. Yani aslında tonlama bile değişiyor.
1: Evet.
0: Yani orada bir heyecan var, bir hissiyat var, bir yoğunlaşma var. Çeviri olunca böyle acaba doğru mu ifade ettik gibi bir kaygıyla başlıyoruz.
1: Bu arada Farsça öğrenmeye karar verdim abi.
0: Çok
1: Farsça
0: iyi.
1: Şiir okumak istiyorum. Çünkü etkiliyor beni. O dil etkiliyor.
0: Edebiyatta Farsça çok önemli değil
1: mi? Evet, çok önemli. Özellikle aslında İslam'ın, nasıl diyeyim, İslam kültüründeki edebiyatın dili Farsça aslında.
0: Evet.
1: Onun için şu anda yeni hedeflerim arasında Farsça öğrenmek var inşallah.
0: Seneye Farsça programlar yapıyoruz falan.
1: İnşallah.
0: O zaman dinleyenlerimize de Farsça öğrenmesini tavsiye edeceğiz. Çünkü siz dinlerken daha iyi anlayabilmeleri için. İşte şair burada neyi kastetti diyorlar ya, burada... şiiri seslendiren kişinin ne söylediğini anlamaya çalışacağız.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş programın sonuna da orada yaklaşıyoruz. Yine eski eserlere götüreceğim, eskimeyen eserlere. Biz İbrahim Tanrıkulu, Abdülbaki Kömür, bunları dinleyerek büyüdük. Hatta Adil Avaz, Taner Yüncüoğlu, Ömer abiden çokça bahsettik.
1: Grup Genç.
0: Grup Genç, Grup Yürüyüş.
1: Evet.
0: Kardeşlik Çağrısı
1: mıydı? Kardeşlik Çağrısı.
0: Handan Hanım olsaydı,
1: evet,
0: o hepsini sayardı şimdi takır takır.
1: Kardeşlik Çağrısı.
0: Biz bazen takılıyoruz. Dinliyorsa selam olsun kendisine.
1: Evet.
0: Özellikle böyle onlardan yine bir bize okumak istediğin var mı? Ya da biz istekte bulunabiliyor muyuz?
1: Mevlana İdris Zengin'den bahsettik. Allah rahmet eylesin. Onun hayatını ben araştırırken, biz yağmamış yağmurlarız. Hatırladınız mı?
0: Hatırladım.
1: Onun yazarının Mevlana İdris olduğunu öğrendim. O kadar duygulandım ki abi. Diyor ki, biz yağmamış yağmurlarız. Ama bir gün çocuğum, andolsun yağacağız. Belki burada, belki dağda biz şehit olacağız. Gül ağlıyor yüreğimde. Ama bir gün çocuğum, inan ki soracağız. Bir gün gelecek sabah, bir gün çocuğum, la ilahe illallah. Taner Yüncüoğlu bestelemişti bunu. Andolsun albümündeydi.
0: Evet.
1: Biz yağmamış yağmurlarız.
0: Aslında sözler bir kitap oluşturacak kadar nitelikli, derinlikli, üzerinde tefekkür etmeye değer, layık, güzel cümleler.
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin. Tekrar bu vesileyle de anmış
1: rahmet
0: olduk.
1: Rahmet eylesin, evet.
0: Dinleyenlerimiz de eserlerine bakmak isterlerse çok çok faydalanacaklarını düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Yine o eskimeyen eserlerimizden ben de böyle bizi diri tutan eserler vardır ya.
1: Evet.
0: Müminler kardeştir, evet. Bizler kardeşiz.
1: Evet.
0: Ya aslında bir eser yazıyorlar. Hı hı. Orada bile ayetlerin, hadislerin tefsiri yapılıyor.
1: Gün Batıdan Doğmadan.
0: Evet.
1: Albümünde vardı sanırım bu söylediğiniz.
0: Gün Batıdan
1: Müminler
0: Doğmadan.
1: Müminler kardeştir, bizler kardeşiz diye,
0: evet,
1: başlayan.
0: Doğrudur.
1: Ve hiçbir şey yok o zaman. Enstrüman kullanılmayan
0: ritim.
1: Bir albüm. Evet, ritimle.
0: Yani çok... Ben o dönemin konserlerine de gittim.
1: Evet.
0: Yani çok böyle orkestranın olmadığı, sadece belki bir ork mu diyorlar ona?
1: Evet.
0: Bir orkla yapılan konserlere de gitmiştim.
1: Hı hı.
0: Ama ne olursa olsun çok coşkulu, çok güzel, çok özel dönemlerdi.
1: Evet.
0: Şimdi yeni yapılan eserlere de bakıyoruz. Biraz önce, programdan önce de konuşuyorduk, hı hı, Halil Bey'le. Yani daha çok yapay zeka kokan sözler,
1: evet,
0: çok fazla etkili olmuyor. Bilmiyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yapay zeka kullanımına karşı değilim ama,
1: hı
0: hı, her şey her alana girmesine karşıyım.
1: Evet.
0: Yani özellikle duygumuzu ifade edeceksek biz edelim yani. Yapay zeka
1: o zaman
0: bize...
1: çok samimiydik. Çok duygu yoğunluğu yaşıyorduk o dönemlerde. Ve hiç önemsemiyorduk o tarz şeyi. Yani hani kaliteli mi, kalitesiz mi? Mesela diyorlardı ki işte İslami Camia'nın ezgileri çok kalitesiz diyorlardı ama ya ben onu hiç hissetmiyordum. Çünkü o duyguya ve o sözlere yoğunlaştığımız için bizi hatırlatıyordu sonuçta o eserler. Kendi değerlerimizi hatırlatıyordu.
0: Biraz amacımız farklıydı dinlerken.
1: Evet.
0: Yani dinlerken enstrümantal dinleme kaygısıyla değil de bizim, hı hı, daha çok sözlere yoğunlaşmamız vardı. Yani mesela Yağmur'un bestesi.
1: Evet.
0: Çok da güzel bir
1: dümdüz
0: şey değil.
1: Bir beste yani. Değil, evet,
0: mi? Yani, ama sözler olarak,
1: evet,
0: baktığın zaman
1: çok...
0: Üstad Nurullah Genci dinlediğin zaman 6 ayda yazdım diyor. Yani 6 ay insanlarla diyaloğunu kesmiş.
1: Evet.
0: Hanımıyla konuşmamış düzgün. Öğretmenler odasına gittiğinde, o zaman öğretmenlik yapıyormuş.
1: Hı-hı.
0: Selam verip oturuyormuş. Yani, hı-hı, ve şiir bittikten sonra diyor ki okudum öğretmenler odasında şiiri diyor. Herkes dedi ki diyor, 6 ay bizimle bunun için konuşmadıysan bir 6 ay daha verelim.
1: Konuşma.
0: Evet. Çünkü Yağmur bambaşka.
1: Gerçekten,
0: bir şey.
1: Gerçekten çok bambaşka. Şey, hatırlar mısın abi? Hasret kafesindeki düşüncelerim.
0: Yürüyün kardeşim diyarına.
1: Ümit yerlerim ve sevda güvercinim. Neyler şehidim inci tahtında. Söyleyin ona, kardeşin özler seni. Konuğu oldun düşlerinin. İkram edermiş sana hasretlerini. Billuru oldun gözlerinin. Ah diyor deyin, ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında. Sarılsam ona ve yüzüm sürüversem, komşu olsam inci tahtına.
0: Harika. Şimdi benim aklıma da şey geldi. Akif İnan. Allah, hı hı, rahmet eylesin. Onun da her eylem yeniden diriltir beni. Nehirler düşlerim göl kenarında.
1: Doğ ey güneş, erit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri.
0: Aslında her birinde inanılmaz bir mesaj var.
1: Evet.
0: Hani bazıları ne diyor? Subliminal mesaj diyor ya. Bizimki direkt müsliminal mesaj.
1: Yani
0: direkt Müslümanca mesaj içeriyor.
1: Evet.
0: Hatta reklamlar için ürün yerleştirme diyor ya. Burada mesaj yerleştirme direkt verilmiş.
1: Evet.
0: Altı kırmızı kalemle çizilmiş.
1: Evet.
0: Evet. Halil Bey, Tuğba Hanım'a senden bir eser armağanı alsak, böyle sen seçsen, o biliyorsun kadim eserleri sever. Bakalım,
1: evet,
0: ne gelecek, ben de bilmiyorum. Sürpriz, evet, bir eserle yavaş yavaş toparlayalım. Programımızın son dakikalarına geldiğimiz için diyor ki Hasret Kafesini kabul eder mi diyor.
1: Çok duygulandığım bir eser.
0: Evet, o zaman hazır bu kadar da sözünü etmişken, hatta okumuşken Hasret Kafesiyle veda edelim. Şimdi bizden sonraki programcımız çok hassas.
1: Evet.
0: Yani dakikaları önemli onun için.
1: Evet. Bundan sonraki saatimizde ben yine burada olacağım Turkuaz'da. Değerli şairimiz, Allah rahmet eylesin, Bahattin Karakoç'tan bahsedeceğiz. Hayatından ve eserlerinden bahsedeceğiz sevgili dostlar. İnşallah Turkuaz'ı da dinleyin. Ömer Faruk abi dinledikten sonra Turkuaz'a bekliyorum hepinize.
0: Eyvallah, biz Turkuaz'ı dinleyeceğiz. Sevgili dinleyenlerimize de bizleri dinledikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık.
1: Ben
0: her ne kadar sen Turkuaz için gelecek olsan da Enderuni muhabbetler için gelmiş olmana ayrıyeten.

0: Yani çok sevindik.
1: Aa.
0: Hatta zaman zaman yapalım böyle
1: İnşallah,
0: buluşmaları.
1: inşallah.
0: Bugün kendimi böyle çok mutlu hissediyorum. Çok çok
1: Allah
0: teşekkür
1: razı
0: ediyorum.
1: olsun. Çok
0: Allah
1: sağ olun.
0: razı olsun.
1: Ben
0: Ayağına
1: teşekkür
0: sağlık,
1: ederim.
0: emeğine
1: Sağ olun,
0: sağlık.
1: sağ olun. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim Ömer abi. Çok güzel bir program oldu. Benim için de öyle. Çok değerliydi. Çok sağ olun.
0: Evet kıymetli dostlar, Enderuni muhabbetlerden bugünlük bu kadar. Bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Yönetmenimiz Halil Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hasret Kafesi hemen benim kulaklarımda melodisi, tınılısı gelmeye başladı. Sizlere de armağan olsun. Allah'a emanet olunuz.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
5: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
4: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54, Siteler, Ankara.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
12: Zorunlu yayın.
13: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
14: Hazırla. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
15: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
13: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
15: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
12: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef, Ankara için akşam ezanı.

أشهد أن لا

0: Radyo Hedef FM 91.8. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
0: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun sevgili dostlar. Evet, 15.09.2026 saatlerimiz 19.12'yi gösteriyor 91.8'de. Radyo Hedef'te Turkuaz başlıyor dostlar. Evet, çok şükür ki Rabbimize bizlere tekrar burada olmayı nasip eyledi. Dostlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Rabbim sizlere sağlık, sıhhat ve afiyetler nasip eylesin. Evet dostlar, bize ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim numaramız 0531-843-5633 0531-843-5633

43 56 33 ve www.hedefradyo.com'dan bizleri dinleyebilirsiniz. Dostlarım, bugün çok özel bir şairden bahsetmek istiyorum. Üstad Abdurrahim Karakoç'un da ağabeyi olan şair ve yazar Bahattin Karakoç'tan bahsedeceğiz. Hayatından ve eserlerinden bahsedeceğiz. Turkuaz başlıyor. Şair bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Bahattin Karakoç, 1930'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi. Bahattin Karakoç, ilkokulu sonradan Ekinözü adıyla ilçe olacak Cela köyünde, ortaokulu da Düzici ilçesiyle Ankara'daki Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde tamamladı. Henüz ilkokul 3. sınıftayken bir haftada Osmanlıcayı öğrenip bir ayda da Kur'an-ı Kerim'i okumayı bitirdi. Şiiri, yarar yönünden ister meyve versin, ister gölge, ister yaş olsun, ister koru, ister bir tenhada dikili dursun, ister bir eşya olarak evimizin bir yerinde otursun, ağaç hep aynı ağaçtır, muhakkak bir yerde ihtiyacımızı karşılar. Sağlam bir etik, ilkeli bir estetik ve helal ölçekli bir yarar sarmalında şiir de tıpkı bir ağaç gibidir. Sanatı besleyen bu üç ana arterdir. Kalbin bir zikir aracı olan şiir, trajik bir iç yangını, aşkın sıcak kanatları altında doğan bir kutsanmış sözler armonisi ve dört kelimeyle özetleyecek olursak evrensel bir dua biçimidir. Mutlak gerçeğe, mutlak güzele yönelmenin dillenişi ve kalbin dirilişidir sözleriyle tanımlayan Karakoç, kendi deyişiyle ölünceye kadar yakasını bırakmayacak olan şiirin rüzgarına da öğrencilik yıllarında yakalandı. Karakoç eserlerinde asıl adının yanı sıra Baha Deli Orman, Sait Yaylalı, Ekin Özülü Aşık Rahmani mahlaslarını kullandı. Memuriyete 29 Ağustos 1944'te başlayan şair, Kahramanmaraş'taki sağlık kuruluşlarında 32 yıl 8 ay sağlık memuru olarak çalıştıktan sonra kendi isteğiyle 1982'de görevinden emekli oldu. Evet, ilk şiiri 19 yaşındayken yayımlandı şairimizin. Şair Karakoç'un kaleme aldığı ilk şiiri 1949'da Yurt Gazetesi'nde yayımlandı. Türk şiirine ve halk müziğine Mihriban gibi birçok önemli eserleri kazandıran Abdurrahim Karakoç'un ağabeyi olan Bahattin Karakoç, şiirde biçimi bir enstrümana benzettiğini her fırsatta dile getiriyordu. Karakoç 1960'lara kadar yazıp çeşitli dergilerde yayınlattığı şiirlerini kitaplarına almadı. Birebir yaşadıklarını yazan, yazarken de yeniden yaşayan Karakoç'un edebiyat dünyasına asıl girişi 1973'te yayınlanan Seyran kitabı ile başladı. Akşam Gazetesi ile Türk Kadınlar Birliği'nin 1962'de birlikte düzenlediği Türkiye çapındaki bir edebiyat yarışmasında İsa ile İshak adlı hikayesiyle ikincilik ödülünü alan yazar, 1983'te Kayseri Sanatçılar Derneği'nce yılın şairi seçildi. Bir Çift Beyaz Kartal adlı kitabıyla 1986'da şiir dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü alan Karakoç, 1986'da çıkarmaya başladığı ancak 37 sayının ardından ekonomik sebeplerden dolayı kapatmak zorunda kaldığı Dolunay Sanat ve Edebiyat Dergisi'ni çıkarmanın yanı sıra ülkenin dört bir yanından şairlerin katılımıyla 16 yıl aralıksız yapılan geleneksel Dolunay Şiir Şöleni'ni düzenledi. Bahattin Karakoç kurduğu Dolunay yayınlarıyla yazarlığa ve şiire meraklı gençleri edebiyat dünyasına kazandırmayı amaçladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 1989'da Struga Uluslararası Şiir Akşamları Festivali'ne gönderilen şair, festivalde tebliğ sundu. Şair Karakoç, Diyanet Vakfı'nca 1991'de düzenlenen Münacat yarışmasında Beyaz Dilekçi isimli şiiriyle birincilik ödülü, 1993'te Türkçenin uluslararası ikinci şiir şöleni için gittiği Kazakistan'ın Almaty şehrinde Büyük Abay Ödülü, 1997'de Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Malatya konulu şiir yarışmasında birincilik ödülü aldı.

Fikriyat Dergisi'nde yayınlanan bir makalede Karakoç'un yabancı edebiyatçılardan Tolstoy, Dostoyevski, André Gide gibi ve Fransız şair Verlaine gibi şairleri okuduğunu ifade ediyor. Karakoç Türk yazar ve şairlerdense Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Faruk Nafiz, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Muhip Dranaz, Arif Nihat Asya, Ziya Osman Sabah, Cahit Sıtkı, Necip Fazıl Kısakürek, Atilla İlhan, Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu, Nüset Erman, Mehmet Çınarlı, Sezai Karakoç ve Abdurrahim Karakoç'u okuyordu. Roman, hikaye ve serbest türde yazarlardan Peyami Safa, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Memduh Şevket Esendal, Tarık Buğra, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Ahmet Kabaklı, Mümtaz Turhan ve Sevinç Çokum'un eserlerini beğendiğini ve benimsediğini belirten Karakoç, özel sohbetlerinde özellikle Ahmet Haşim'i çok sevdiğini, onun gerçek bir sanatçı olduğunu dile getirdi. Türk Edebiyatı'nda Dede Korkut ve Beyaz Kartal olarak anılan şair Bahattin Karakoç'a Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nce 2014'te Fahri Doktora unvanı verildi. Bir kaza sonucu 2015'te beyin kanaması geçiren Karakoç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat edildi. Şair Karakoç'un adına Türk Edebiyatı'na katkılarından dolayı Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi ve valilik oluruyla 2015'te Bahattin Karakoç İlkokulu yaptırıldı. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2015 yılı Yazar Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'nde Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen Karakoç'un şiir, hikaye ve yazıları Hisar, Varlık Yılı, Türk Edebiyatı, Dolunay, Doğuş, Edebiyat, Milli Kültür, Kültürle Sanat gibi çok sayıda sanat ve edebiyat dergisinde yayımlandı. Bahattin Karakoç, halk şiirine daha yakın olan şiir anlayışını son dönemlerinde modern tarzda birleştirip kendine özgü yeni bir çizgiyi ortaya koymayı başardı. Mesleğini soranlara şairim diyen Karakoç'un birçok şiiri farklı formlarda bestelendi. Şair 16 Ekim 2018'de evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatının ardından yazar, eğitimci Recep Şükrü Güngör kaleme aldığı yazısında Karakoç'tan şöyle bahsetmişti. Onu Ay Şafağı çok çiçekle tanıdık daha çok. Belki de ıhlamurlar çiçek açtığı zaman onun en bilinen zamanıydı. Kürsüde ak saçlı delikanlıydı. Masada bilge, sofrada aile reisiydi. Her görüşmemizde bir genç edasıyla konuşurdu. Vefatından önceki gün Maraş Kitap Fuarı'nın açılışına katılmıştı. Dostlarının eve gitmesi gerektiği uyarısına ben iyiyim diyerek fuarda kalma istediğini belirtecek kadar yiğitlikten taviz vermeyen biriydi. Dürüst, samimi bir dili vardı. Anadolu insanının kıymetlisi. Bahattin Karakoç başlıklı yazısında Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, usta şairi şu sözlerle betimlemişti. Bahattin Karakoç için Türk şiirinin beyaz kartalı denir. Bence şairi en güzel anlatan tanımlamalardan biridir. Vefat edenlerin ardından kıymeti bilinmedi sözü, adalet olduğu üzere sürekli tekrarlanır. Karakoç için kıymeti bilinmedi diyemeyiz çünkü o Anadolu insanının her zaman en kıymetlilerinden oldu. Ve eserleri dostlar, şair Bahattin Karakoç, Mevsimler ve Ötesi, Seyran, Zaman Bir Beyaz Türküdür, Sevgi Turnaları, Ay Şafağı Çok Çiçek, Kar Sesi, İlk Yazda, Bir Çift Beyaz Kartal, Menzil, Uzaklara Türkü, Güneşe Uçmak istiyorum, Şiir Burcunda Çocuk, Beyaz Dilekçe,

güneşten öte, dolunay şiir güldestesi, Leyl-i Nihar aşk, aşk mektupları, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman, ay ışığında serenatlar, sürgün vezirin aşk neşideleri, ben senin Yusuf'un olmuşum, gündemde yine aşk var, seyran, sabah esintileri ve kar sesi adlı eserlere imza attı. Evet dostlarım, şair ve yazar Bahattin Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyoruz ve şimdi en meşhur şiirlerinden Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman diyelim.

Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahman atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum, sırmalı kesende. Gecesi uzun sürer karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden. Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde. Kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bakışta notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Ne olur takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Hiçbir yerimde haram kan lekesi yok. Seni buldum, kör korkuyu yitirdim. Aşık oldum ve uykuyu yitirdim. Bu aşkın yüreğimden çıkası yok. Çıkarsa ölürüm, ötesi yok. İnsanım, cennetten kovulan bir göçebeyim. Taşınır dururum güzelden güzele. Dünya her gün gülümserken hazele. Gönlümün senden gayrısına bakası yok. Bakarsa ölürüm, ötesi yok. Kabil'in kamburu arzın sırtında. Habil bir gökyüzüdür, çökesi yok. Ey sevgilim, gönlüm sana meftun olalı, sırrını sır tutmazsa dökesi yok. Dökerse ölürüm, ötesi yok. Kalbimin konuştuğunu yazar kalemim, kağıt emanetin hıfzına memur, hep senin sularında yüzer gemim. Nurunun ufkumdan hiç batası yok. Batarsa ölürüm, ötesi yok. Açıldım enginlere açılacağım kadar. Bir rahmettir yağan yağmurla kar. Adınla taçlanır dil ve dudaklar. Can çıkmadan bu aşkın çıkası yok. Çıkarsa ölürüm, ötesi yok.

0: Bir imla hatası çağa mal olur. Düşlerde yaşarım, düşsüz koyma gel. Dağlarında kara ihtiyacı var. Kar yağdır dağları, kışsız koyma gel. Elime demir ver eğer bükerim. Dilime kuş kondur, ne dil dökerim. Belime dağ bindir, sanma çökerim. İşim bu, garibi işsiz koyma gel. Dün gece uzakta bir kuş ağladı. Bütün beyaz güller kara bağladı. Sevgiymiş her şeyin kokusu, tadı. Kuş dillim, gönlümü kuşsuz koyma gel. Yüreğimden azat ettim korkuyu. İsteyene mezat ettim uykuyu. Diriliktir her ağacın öz suyu. Gözyaşım öz sudur. Yaşsız koyma gel. Kapımı rüzgarlar kapar ve açar. Bir tüfek patlasa rahatım kaçar. Kuşlar hep çift konar, hep çift çift uçar. Eşim ol, sen beni eşsiz koyma, gel. Zaman mı kısaldı, ben mi yoruldum? Eski havam yoktur, söndüm, duruldum. Seni duyduğumda candan vuruldum. Ölürsem kabrimi taşsız koyma, gel.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

Andolsun ki Zeytin'e, Filistinli kadınları ve çocukları hiç unutmayacağım. Bembeyaz barış güvercini pat diye önüme düştü. Gagasındaki zeytin dalını alevler yuttu. Yeryüzü, gökyüzü, saklanacak yer aradılar utançtan. Ama cemiyeti akvam tınmadı, bir umut yansımadı Obama'dan. Ege ve Akdeniz bölgesi, özellikle de Edremit, Milas ve Kilis zeytinliklerinden özür dilerim. Gazze'nin ve bir bütün olarak Filistin topraklarının zeytinliklerinden konuşmak istiyorum. Göçerlilikleriyle ünlü, gittikleri her yerde vatan çalan, bütün katıkları salt yalan olan ve içtikleri kanların şehvetiyle boğulan zalimlerin en korkuncu, zulümlerin en çirkini Yahudileri gösteriyor pusulam.

Sen bir şarkıyı yorumlarken ayaklarım yerden kesilir benim. Yedi kat göklerde dolaşırken başım bir yıldıza çarpar. Akor kesilir bedenim. Sen bir şiiri yorumlarken bense gök kuşağına binerim. Yüreğim kıpır kıpır bir kuştur artık. Dağın, vadinin üzerinde yağmurla yarış ederim.

0: Sen bir resmi yorumlarken boyalar canıma karışır benim. Figürler egemen zaman ve mekana. Yer gök türkü çiçeğidir. Yeşerten sensin güzelim.
1: Turkuaz, turkuaz.

0: Andolsun bütün örtülere, andolsun bütün örtünenlere ki kar altında terleyerek uyanmaktır aşk. Yanmış iki cesedin kına gibi külleri arasından ışkın sürerce dirilip yeniden yanmaktır aşk. Cümle ağaç kapıları, cümle demir kapıları aşıp bir gönül kapısına dayanmaktır aşk. Sevgilinin otağını gökkuşağına boyayıp gece gündüz hüznün safran sarısıyla boyanmaktır aşk. Yaratmaktır ya da sevgilinin toprağından yaratılmak. Her nefes alıp verişte yanmaktır aşk. İsmail'i bir gönülle teslim olmaktır bıçağa. Birini kandırmak değil, bilerek konmaktır aşk. Diline arılar konar, koynunda karıncalar gezer. Sevgilinin ölçeğiyle her zaman sınanmaktır aşk. İsrafil'in suurunu ruhunda duymaktır aşk. Suyu suyla yumak gibi aşka inanmaktır aşk.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

Evet sevgili dostlarım, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, bugün şair ve yazar Bahattin Karakoç'tan bahsettik. Onun şiirlerini okumaya çalıştım ve Allah razı olsun, Rabbim ona hayırlı uzun güzel ömürler versin. Hasan Sandık abimizin de eserlerini bolca dinlemiş olduk. Evet, Handan Yıldız Bayrak radyomuzun programcılarından. Bu saat olmuş, hala Ivar Örüs ve Turkuaz dinliyoruz. Ankara'ya kış gelmiş ve ne diyor Handan her zamanki gibi? Allah senin belanı versin İsrail demiş. Handan'a sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderelim. Hoş geldin diyelim Ankara'mıza. Evet, Funda Ayşe Cindoruk, sevgili dostum. Evet, bir saniye, mesajını göremiyorum şu anda. Evet, Funda'ya da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Hava teyzem beni aracında dinlemiş. Hava teyzeme de sevgiler, selamlar ve hürmetler. Evet sevgili dostlarım, haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla demeden önce hemen son bir mesajımız var ama... Evet, Tuba Hanım yine çok güzel bir programdı. Emeğinize sağlık demiş Esra Zeynep. Evet, Funda'nın mesajını şimdi gördüm. Evet Tuba Hanım, sesinizi duymak çok keyifli. Bizi ve ruhumuzu dinlendiriyorsunuz. İyi yayınlar demiş. Evet, Ömer Bey'in programından sonra Turkuaz'dayız yine. Tuba Hanım'dayız. Çok şükür, iyi yayınlar demiş. Evet, Funda Ayşe Cündora'a da çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarım, haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla hepiniz Allah'a emanet olun. Şiirle kalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamları

0: Sorularınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
3: Zorunlu yayın.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
5: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah bir şeyi emrettiği zaman onun emrine farz deriz biz. Bir şeyi yasakladığı zaman da ona haram deriz. Biz Müslümanlar olarak bu iki kelimenin ortasında bir hayat yaşarız. Farzlarla haramlar bizim güzergah kılavuzumuzdur. Haramlardan korunarak, farzları da yerine getirerek Müslüman oluruz. Müslümanlığımızı belgeleriz. Farzı ve haramı olmayan Müslümanlık, iddia edilen ama belgelenemeyen bir Müslümanlıktır. Allahu Teala'nın dini İslam camiler yaptırtırır ama cami dini değildir. Dünya dinidir. Sadece itikafla ilgilenen, camilerde Müslümanların kapanıp kalmalarını emreden bir din değildir. Yatak odalarıyla da ilgilenen bir dindir. Mutfakla da ilgilenen bir dindir. İslam sadece ölülerin nasıl defnedileceğini tayin eden bir din değildir. İnsanların nasıl düğün yapacaklarını da tayin eden odur. Dinimiz sadece zemzem suyunu mübarek sayıp hurmayla zemzem içilmesini emredip diğer yiyecekleri, içecekleri serbest bırakan, karışmayan bir din değildir. Bilakis yatak odasından mutfağa, camiden iş yerine, sokaklardan uzaya kadar, hurmadan mısıra, buğdaya

Allah'ın hükmü dışında değildir. Tekrar birinci kelimeye dönersek, Allah farzlar dediğimiz emirler vermiştir, haramlar dediğimiz yasaklar getirmiştir. Bu sağda solda duran bu iki kelime, farzlar ve haramlar, bir insanın ne kadar Allah'a kul olduğunu gösteren işaretlerdir. Artı ve eksi kutuplar gibi. Bunlardan bir tanesini kestiniz mi enerji kesilir. İman enerjisi kesilir. Haram sorunu olan Müslüman enerji sıkıntısı çeker. Farz sorunu olan Müslüman enerji sıkıntısı çeker. İnkar açısındansa bu külliyen kökten enerjisiz kalır. Hayır, inkar değil de pratik açısından sıkıntı yaşıyorsa, o zaman enerji düşüklüğü, voltaj düşüklüğü yaşar. Yine Müslümanlığından tam istifade edemez. Kardeşler, farzlarla haramlar gayet sınırlıdır. Allah-u Teala'nın kullarına emrettiği farzların toplamı elle sayılsa yüzü bulmaz. Haramlar da yüzü geçmezler. Hatta haramlar daha da azdır. Yasak az, emir, farzlar da listeler dolusu binlerce asla değil. Çünkü Allah'ın dini İslam'ın en büyük özelliklerinden biri fıtrat dini oluşudur. Kulların takatı sınırlarında Allah-u Teala'nın bir din göndermiş olmasıdır. İslam taşınamaz bir yük değildir. Kaldırılamaz bir kaya değildir. Bunun için farzlar da haramlar da mahduttur. 100 taneyi geçmeyen kelimedir. Hem farzlar hem haramlar. Bu ikisinin ortasında mubahlar vardır. Mubah demek insanın fıtraten, yaratılıştan dolayı ihtiyaç duyduğu, yapmak istediği şeyler demektir. Uyumak insani bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla mubahtır. Yemek insani bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla mubahtır. Gülmek bir ihtiyaçtır, mubahtır. Esnemek ihtiyaçtır, mubahtır. Yürümek, koşmak, çocuğunu kucağına almak, onunla çocuklaşmak, şakalaşmak insani ihtiyaçtır. Taşlaşmamak için, robotlaşmamak için ara sıra çocuklaşmak fıtri bir ihtiyaçtır. Velev ki levh-i mahfuzun eteklerine kadar çıkmış olan bir peygamber bile olsan aleyhissalatu vesselam, çocuklarınla, torunlarınla, arkadaşlarının çocuklarıyla devecilik oyunu oynamaya mecbursun bu kainatta. Yere yatarsın, ellerinle ayaklarınla böyle dört ayaklı olursun, üstüne torunların çıkar, deh deh yaparlar sana. Seni görenler de bu koca miraca çıkmış peygamber bu çocuklarla bu devecilik oyununu nasıl oynuyorlar diye merak ederler. Sonra anlarlar ki peygamber de olsan, miraç da görsen insansın, dinlenmeye ihtiyacın var, gülmeye ihtiyacın var, ağlayarak boşalmaya da ihtiyacın var. İslam olmak, Müslümanlıkla şereflenmek melek olmak değildir, cin olmak değildir. İnsan olarak yaratıldığımız gibi bağırsağı, midesi, kalbi, damarları, dolaşan kanı olan insan olarak

yaşamaya mecbur olduğumuz için Allah Müslüman olan terliklerini dışarıda bıraksın, midesini bağırsaklarını boşaltsın, melekler gibi içinizde pislik olmadan gelin demiyor. Böyle bir din uydurmak istedi Hristiyanlar da, Allah ellerindeki dini aldı, siz emretmediğimiz bir işi yapıyorsunuz dedi. Hristiyanlık kaliteli bir dindarlık için evlenmemeyi, bir binada, kilisede ömür çürütmeyi Allah'ın daha çok istediğini iddia eden bir bid'at ihdas ettiler. Ama Allah'ın onlara cevabı, tahrif edilmiş dininiz var sizin diye oldu. Neden? Kiliseye kapanan, kadınlardan uzak kalan, çocukların üstüne tutmayan, yiyecekleri seçip bu yenmez bu yenmez diyen, Allah'ın helallerinde bile sakınca gören anlayış, Allah'ın gönderdiği din anlayışı değildir. Bunun için yüzü geçmez haram, yüzü geçmez farzın ortasında binlerce mubah vardır ve bu mubahlar Allah'ın teminatı altındadır. Yani kulların namaz kıldıktan sonra, alkolden, zinadan, kumardan uzak durduktan sonra, kulluklarının gereği olan, insanlığın gereği olan lezzetlerle baş başa kaldıklarında, camiden, namazdan çıktıktan sonra soğuk bir ayran içmek için bahçesine oturduğunda, şeftali ağaçlarının altında oturup keyifle şeftali yediği zaman kulluk sınırlarını zorlamaz. Bilakis Allah'ın kendisine ikramı olan, yeryüzünde misafir olarak bulunduğu, ev sahibi olan, mülk sahibi olan Allah'ın ikramından yiyip elhamdülillah dedikten sonra, biraz önce öğle namazını kılarken nasıl Allah ondan razı olmuş, ecir yazmıştıysa, bahçesinde yarattığı şeftaliyi yiyip de Rabbim sana şükür olsun bu ne güzelmiş dediği zaman da, namazda verdiği sevaptan Allah ona veriyor. Çünkü Allah melekleşmiş, midesi boşalmış, kafasında kadın erkek düşüncesi olmayan kullar istemiyor. Tabii iyi yaşayan, zevklerinden de ferahat etmeyen, ben kabak seviyorum bana kabak getirin diyen peygamberin ümmetiyiz biz çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Mubahlar yasak şeyler değildir. Bir Müslümanın güzel bir bahçesi olması, bahçesini çiçeklerle donatmış olması, o bahçenin kenarında bir havuz yapıp orada balık beslemesi yasak değil. Kul men harrama zinetallahi lleti ahrecel ibadi. Allah'ın kulları için yarattığı şu güzellikleri kim haram etmiş müminlere? Kim? Kul lillezine amenu. De ki ey peygamber, şu güzel bahçeler, şu yeşillikler, şu meyveler aslında müminlerindir. Kafirin bir sinek kanadı kadar bile değeri olmadığı halde Allah katında onun bahçesi güzel olur da mümininki niye güzel olmasın? Şu kadar ki bahçe camiyi engellemesin. Bahçende yetiştirdiğin şey, tarlanda yetiştirdiğin mahsulün Allah'ın hakkının bulunduğu, zekatı verilmeyen, üşrü verilmeyen mahsul olmasın. O zaman Hint okyanusu senin havuzun olsa, okyanuslar senin özel havuzların olsa, büyük Afrika kıtasını sen bahçe olarak kullansan, zekatı verilmiş, kul hakkına tecavüz etmeyen bir mülk olarak sana annenin sütünden daha çok helal, mübarek, bereketlidir. Çünkü mubahlar, yani Allah'ın kullarının zevki için, lezzeti için yarattığı şeyler aslında müminlere layıktır. Çünkü kafirler hayvanlar gibi bu nimetlerden yer,
sahibini, o nimetleri yaratanı unuturlar. Zehir, zıkkım olur onlar için yedikleri.

0: Lakin mümin Allah'ın nimetlerinden yer, içer, zevklenir, tatil yapar, arabasına çocuklarını koyar, arkadaşlarını koyar, binlerce kilometre gezmeye gider, gittiği her yerde seferi olduğu halde namazını kılar, emri bil marufunu yapar, cihat sevabı gibi sevap kazanır. Mümine dünya haram değil. Çünkü dünyayı Allah Kur'an'ında tescil ettiği şekilde zaten eğlence yeri olarak yarattı. Kaç ayetinde Allah dünyanın hükmünü verirken oyun ve eğlencedir diyor. Oyun ve eğlence mümine de hak, kafire de hak. Şu kadar ki eğlenceyi ibadetleştirirsen, eğlencenin bulunduğu mevkide ezan duymazsan, eğlenecek diye kadınlı erkekli haram ortam oluşturursan, eğlenilecek diye kumara alet olursan, eğleneceğiz, zevkleneceğiz diye develer gibi yer içer hastalanırsan, mubah, mubah olmaktan çıkar. Su yeryüzünün en mübarek nimetidir. 1 litre, 2 litre, 3 litre içilir. Bilemedin günde 5 litre içilir. 20 litre su içen bir insan su mübarektir, şifadır diye kendisini teselli edebilir mi? Millet denize düşüp boğulur, sen içinden boğulmuş olursun o zaman. Allah'ın mübahları müminler içindir. Bizim en müstehcen gördüğümüz, böyle meclislerde konuşulmasını nahoş karşıladığımız şeyler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek Cebrail'in gelip gittiği mescidinde ashabıyla ulu orta konuştuğu şeylerdir. Ne diyor? Sizden birinin hanımıyla yatağa girip cima etmesi, zevklenmesi onun için bir sadakadır, sadakadır buyuruyor. Yatağa girdiğinizde hanımınız da helaldir, hadi günahı yok, tamam o sizin olsun değil, sadakadır buyuruyor. Sadaka, sahih hadisi şerif dinliyoruz. Hayret etmiş ashab-ı kiram, ya Resulallah bizden birimiz hani hanımımızla yatağa gireceğiz, keyif yapacağız da Allah buna sevap mı yazacak? Elbette sevap yazacak. Allah niye sevap yazıyor? Mümin Allah'ın adıyla nikahladığı hanımıyla değil de haram bir yolla sekreterine, işçisine veyahut da başka bir rezil ortamda haram olan zinaya girmiş olsaydı cehennemlik bir iş yapmış olmayacak mıydı? Evet, öyle olacaktı ya Resulallah. Bir müminin cehennemden kurtulup cennetlik olması kadar Allah'ı sevindiren ne var ki? Haramdan kurtulmuş olması bir müminin Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın adıyla kurulmuş bir müessesede iş icra etmesi neden Allah'ı memnun etmesin ki? Demek ki bir mümin camiye girip Allah için sevap kazandığı gibi aile düzeni kurarken de sevap kazanıyor. Her ne kadar biz bu tip meseleleri Müslümanlığın neresinde var bunlar diye karıştırsak da Müslümanlığın iman edilen peygamberinin kafasında var bunlar. Çünkü bize yıllardır İslam deyince senede bir defa kurban kesmek, bir defa ihtiyarlayınca iyice kömür gibi kalp olunca onu temizlemek için hacca gitmek, emekli olduktan sonra evde sıkıntı olduğun için camiye devam etmek şeklinde, bir de geri zeka çocuğun olursa onu Kur'an kursuna vermek şeklinde bir İslam lanse edildiği için bizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de devletini kurduğu İslam'ı anlamakta zorlanıyoruz. Ama onun ashabı bu işi çok iyi anladılar. Ümmetin fakihi, ümmetin alimi Muaz İbni Cebel radıyallahu anh ne diyor? Ben gece teheccüde kalkmaktan nasıl sevap umuyorsam Allah'tan. Dikkat edin. Teheccüde kalkmakla, teheccüd, öğle namazı değil, teheccüd, peygamber ibadeti. Peygamberler seviyesinde büyük bir ibadet. Peygamberlere farz, ümmetine sünnet büyük bir ibadet. Teheccüde kalkmakla nasıl sevap umuyorsam Allah'tan, uykum gelince keyifli bir uykudan da sevap umarım Allah'tan diyor Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Ne cüret bu? Teheccüdle uyku birbirine benzer mi? Benzer tabi. Çünkü Muaz gece keyifli bir uyku uyumasa, öğleden sonra şöyle bir 5 dakika kayrule yapmasa Muaz cihad edemem diye düşünüyor. O uykusunu cihad için, ibadet için, Kur'an'a hizmet için, dinlenme olarak gördüğünden, sen teheccüde kalkıp nasıl sevap kazanıyorsan aynı sevabı ben uyuduğum zaman kazanırım diyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın medresesinde bunu öğrendi. Ashab-ı Suffa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu öğrendiler. Bunun için onların evliliği mutluluk oldu. Bunun için onlar kadınlarıyla, kocalarıyla zevklenirken, keyiflenirken utanıp girin yorganın altında rezil bir iş yapıyoruz, çabuk bitirin bu işi demek yerine şimdi melekler bize sevap yazıyor diye mutlu, zevkli oldular. Zira din farzlarla haramların arasında yüzlerce, binlerce mubahla yaşanan dindirdi. Ruhbanlık.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Kiliselere kapanılmış din İslam değil, kaldırılmış, yanlış bulunmuş, uygulaması imha edilmiş Hristiyanlık, muharref Hristiyanlıktır o. İmam Buhari'nin Edebül Müfredinde ashab-ı kiramı tanıtan cümlelerinden ikisi hepimizin dikkatini çekmelidir. Diyor ki ashab-ı kiram, dikkat edin, Uhud mücahitleri, Hendek mücahitleri ve Tebük'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinde o zor yürüyüşü yapanlar, Mekke'yi şirkten ve puttan temizleyenler, Allah'ın kendilerinden razı olduğu Kur'an'la sabit olanlar, şu geceleri ibadetle geçirenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme analarını, babalarını, mallarını, canlarını feda edenler, şu İsrail oğullarının peygamberleri gibi büyük işler becerenleri tanıtırken İmam Buhari, bulundukları meclislerde karpuz çekirdeğini birbirinin gözüne atarak oynarlardı diyor. Sonra İslam'la ilgili bir şey konuşulacak olsa her biri bir dağ gibi dikilirdi diyor. Demek ki mesele din meselesi ise, iki karıyla evlenmek, üç karıyla evlenmek, filan hoca dedi, filan böyle dedi, yok onlarda. Dinle şaka yok. Allah

Kur'an, peygamber onların ruhu canı. Lakin dinin dışında, Kur'an'ın dışında, ibadetin dışında bir ağacın altına yaslandılar. O arada bir karpuz kesip yediler mi, karpuzun çekirdeğini birbirinin gözüne atma yarışı yapmışlar, eğlenmişler. Yine başka bir rivayetinde İmam Bukhari diyor ki, ashab-ı kiram asla sapıtmadılar, gevşek bıkkın halede hiç gelmediler. Bütün cihat ortamlarında bile neşeli insanlardılar. Ve bunlar cahiliyeye ait hatıralarını rahat rahat konuşurlardı. Haydi bir şiir söyle dinleyelim derlerdi. Sen filanca ile nasıl güreşmiştin hatırlıyor muydun? Ha hatırlıyordum, anlatsana onu, nasıl yenmiştin o adamı derler. Dediler diyor. Sonra birisi Allah'tan söz ettiği zaman, bir Kur'an ayeti okunduğu zaman gözleri avuç içi kadar açılırdı, ayağa kalkarlardı diyor. Fark burada. Fark burada. Şaka zamanı şaka yapıyor. Şiir söylüyor, şiir dinliyor. Güreşiyor, eğleniyor. Peygamber aleyhisselama hakem ol, yarışalım diyor. Onu hakem yapıyorlar. Cihada giderken, yol esnasında biz yarış yapmak istiyoruz, bir hakem olsana diye peygambere teklif yapılır mı? Yaptılar. Zira elleri kılıç tutacağı zaman titremeyene sahip oldukları için. Din zamanı din, şaka zamanı şaka, eve girdikleri zaman da çok iyi bir aile reisi, çok iyi bir ev hanımı olmayı becerdiler. Eğlence ile dini karıştırmadılar ama eğlendiler. Çünkü onlara inen Kur'an, çünkü onların okuduğu Kur'an, siz bu nimetlere layıksınız. Şu yeryüzünün bütün güzellikleri secde eden mümine helal olsun. Ama gezmeye gittiğin yerde Allah'tan kork, namaz kaçırma. Kadınlı erkekli karma bir ortamda oturarak yolculuğunu zehir zemberek etme. İstanbul'da alkollü ya da şüpheli gazlı içecek içmiyordun. Bu lokantada niye bu önüne kondu senin? Yolculukta çocuklar istedi deme. Gittiğin yere Allah'la git. Gittiğin yerde Kur'an, haram, farz kafanda kalsın. Gittiğin cihad olsun. Çocuklarını eğlendirdiğin için Allah sana sevap yazsın. Kardeşler, biz ashab-ı kiramdan daha iyi Müslüman olamayız. Böyle bir iddia sapıklıktır. Ashab-ı kiram Allah'ın kendilerinden razı olduğu kimselerdir. Kat'i bir şekilde Allah onlardan memnun olmuştur. Ama biz ashab-ı kiramı örnek alabiliriz. Bir tarikata girmek, bir zikir meclisi halkasına katılmak, dünyadan el etek çekmek, fabrikayı çocuklarına devretmek demek değildir. Tesettüre giren hanım bir daha evinden çıkmasın denmiyor kendisine. Eğer sen bir tarikat erbabı olduysan, zikir seni kuşattıysa, sen Allah için harcamayı, helal kazanmayı diğerlerinden, diğer Müslümanlardan daha iyi öğrendiğini iddia ediyorsun demektir. Senin 3 fabrika daha kurman lazım. Para henüz gençliği geçmemiş olan çocuklarının değil, senin elinde olması lazım. Madem sen Allah ile haşır neşir hale geldin, madem dilin zikrullah ile yaş dolaşıyor, sen parayı kullan, sen idareci ol, sen ev reisliğini devam ettir. Zira Allah'tan korkmak adil olmaktır. Kardeşler, ashab-ı kiram bazı meseleleri yanlış anladılar ya da öğrenmek istediler. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde biz de İslam hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında bize ait hükümlerle ilgili şeyleri daha ayrıntılı öğrenmiştik. Hanzele isimli bir sahabi, Hanzele bir meleklerin cenazesini yıkadığı Hanzele var. Allah ondan razı olsun. Başka bir Hanzele daha var. Bu Hanzele de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakın ashabından.

Bir gün içine bir evham gelmiş. Düşünmüş ki ben Resulullah'ı dinlerken yahu sanki melek oluyorum. Eve gittim, işe gittim mi bende o hava kalmıyor. Demek ki ben münafıkım. Peygamberin yanında başka bir çeşit, evde başka bir çeşit. Gitmiş Ebu Bekir'i bulmuş. Ebu Bekir radıyallahu anh nasılsın Hanzele demiş. Hiç sorma, ben münafık oldum artık demiş. Bu ne biçim söz? Nasıl münafık olursun sen demiş. Anlatmış ona, peygamberin yanındaki havamı evde sürdüremiyorum demiş. O zaman ben de münafık oldum demiş. Ben de eve gelince havam bozuluyor demiş. Kalk gidelim eczaneye, ilaç merkezine. Kalkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmiş. Ebu Bekir radıyallahu anh demiş ki ya Resulullah, Hanzele'yi gördüm, sordum, bana ben münafık oldum dedi. Böyle bir nedenden dolayı. Düşündüm ki bende de aynı hastalık var. Senin yanında kendimi cennette hissediyorum. Ama eve gittim mi evde aynı havam olmuyor. Evde tabi televizyon, internet, gazeteler, reklam poşetleri filan bozuyor havaları tabi evde. Evler çok kötü o zamanlar. Çamur, kerpiç, halı yok, battaniye yok, bir şey yok. Böyle bir evde havaları bozuluyormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri gökler kadar, biri yerler kadar değerli bu iki insana. Dönüp buyurmuş ki beni gönderen Allah'a yeminim olsun. Siz hep benim mescidimdeki havanızı, kalitenizi devam ettirseydiniz o zaman yeryüzüne inen melekler sizinle tokalaşırlardı, siz de melek olurdunuz. Bunun doğrusu böyle değil. Bunun doğrusu burada buharlaşacak hale geleceksin. Eve gidince buhar seviyen düşecek. Tekrar geleceksin sohbete, tekrar havan yükselecek. Tekrar işe gideceksin, havan düşecek. Akşam geleceksin, Riyazu Salihinden 3 hadis okuyacaksın. Biraz daha neşeleneceksin. Bu şeytan savaşı böyle yapılacak. Eğer başka türlü olacak olsaydı Allah o zaman yeryüzüne milyarlarca melek gönderir. O melekler zaten göklerde levh-i mahfuzun etrafında arşta ibadet yapıyorlar. Yeryüzünde de ibadet yaparlardı. Bu düşen kalkan, sürünen yürüyen insan taktiğidir. Dönmüş buyurmuş ki Hanzele, Hanzele, öyle değil. Bir ileri bir geri, iki ileri bir geri, bu böyle devam edecek. Bir o tarafa, bir bu tarafa, bir o tarafa, bir o tarafa diye ikaz etmiş onu. Elbette şeytan bir darbe vuracak, hafif sersemleyeceksin, hemen zikrullah'a koşacaksın. Şeytan bir darbe daha vuracak, çocuğunu aldatacak, komşulardan biri gelip ihva edecek, oturup iki rekat namaz kılıp kendini hemen toparlayacaksın. Bu bir tansiyon savaşıdır. İndi çıktılarını dengeleyeceksin. Müslümanlık bu. Böyle olmasın demek, beni Allah doğuştan melek yapsın demek olur ki yapacağını melek yaptı, seni niye bir daha melek yapsın Allah Teala? Kardeşler, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, farzlarla haramlar arasındaki mübahların nasıl yaşanacağı konusunda bize çok güzel örnekler veriyorlar. Bu örneklerden biri de Ebu Derda radıyallahu anh'la Selman-ı Farisi arasında olmuş. Selman ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden, Ebu Derda'yı ziyarete gitmiş. Ebu Derda da Müslümanlığım gecikti diye biraz ibadeti artırmış. Sabaha kadar namaz kılıyor, sabah sahur vaktinde az bir yemek yiyor, akşama kadar oruç tutuyor. Selman arkadaşı diye ziyarete gitmiş, kapıya vurmuş, hanımı çıkmış Ebu Derda'nın. Nerede benim arkadaşım demiş. Senin arkadaşın bizde de yok demiş. Nerede? Gece sabaha kadar namaz kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor, eski açıklarımı kapatacağım diyor demiş hanımı. Nerede o demiş? İçeride namaz kılıyor demiş. Gitmiş, selamun aleyküm, aleyküm selam, sen ne yapıyorsun demiş. Eski açıkları kapatıyorum demiş. Çok ibadet ediyorum. Böyle olmaz demiş. Sen kaç gündür bu çocuklarla ilgilenmedin, hanımınla ilgilenmedin, her gün oruç olur mu demiş. Ben eski açıkları kapatıyorum demiş. Öyle değil demiş.
Allah'ın hakkı var, Allah'ın hakkını ver. Bedeninin hakkı var, bedeninin hakkını ver. Ve hanımının hakkı var, hanımının hakkını ver. Herkese hakkını verirsen iş yapmış olursun. Sen benim namazımı mı engelleyeceksin, orucumu mu engelleyeceksin deyip tartışmış. Tekrar eczaneye gitmişler. İlaç alacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu Selman'dan dinleyince dönmüş Ebu Derda'ya buyurmuş ki, Ebu Derda, Selman doğru söylüyor. Allah'ın hakkını Allah'a ver, bedeninin hakkını ver, hanımının hakkını ver, böyle Müslümanlık olur buyurmuş. Eskiden sarhoş olabilirdin, hiç namaz kılmıyor olabilirdin, filan gün namaza başladın, dönüş yaptın, hızlı kalkış yapma, şanzımanını dağıttırıyor şeytan sana. Dengeli git. Eski açıklar ne olacak? Eski açıklarında Allah'ın izniyle sen samimiysen ecir olarak senin hanene yazılacak. Sen gafur ve rahim olan bir Allah'a tövbe etmemiş miydin? Sen devlet mi zannettin? Eski vergilerini de faiziyle senden alacak. Tövben samimiyse korkma. Ciddiysen korkma. Bulanıklığın varsa mevcut halinde zaten seni kurtarmaz. Aynı hatayı Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh işlemiş. Vermiş kendisini oruca. Sabahlara kadar Kur'an okuyor, namaz kılıyor. Bir gün Efendimiz aleyhisselam Abdullah'ı görmüş. Abdullah demiş, duydum ki sen hep oruç tutarmışsın. Evet ya Resulallah, hep oruç tutuyorum. Niye? Açık kapatacak, hızlı gidecek, çok yükselecek. Ama peygamber her gün oruç tutmuyor. Ondan iyi Müslümanlık nasıl yaşayacaksın sen? O Cebrail aleyhisselamın gelip gittiği mescitte torunlarıyla devecilik oyunu oynuyor. Buyurmuş ki Abdullah, Bukhari'den bu hadisi şerifi dinliyoruz. Dikkat edin. Standart garantisi Allah olan cennet nasıl kazanılacağına dair projeyi sunuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurmuş ki Abdullah, vücudunun ihtiyacı var. Gözlerinin dinlenmeye ihtiyacı var. Hanımınla yatıp kalkma ihtiyacın var. Misafirle oturup kalkma ihtiyacın var. Böyle yapma buyurmuş. Bir genç sahabi iyi Müslümanlık yaşamak istiyor. Miraç'tan bir iki sene önce gelmiş olan Peygamber aleyhisselam ona bedenine dikkat et diyor. Gözlerin bozulmasın dikkat et diyor. Hanımınla otur oynaş diye tavsiyede bulunuyor. Misafirlerle oturup kalk diyor. Demek ki daha iyi Müslüman olacağım diye. Arkadaşlarına mesaj gönderip beni meşgul etmeyin, bundan sonra ben kendimi Allah'a verdim diye bir şey yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendini Allah'a veren birisine nasihat olarak bu dört şeyi özetlemiş. Beden, özellikle göz, gözünün etrafı morarmış, kaç gündür uyumuyorsun sen, açlıktan rengin solmuş, neden? Çok ibadet yapıyorsun. Öyle değil. Göz, eş ve arkadaş. Vücut, göz, eş, arkadaş, bunlar dinç kalması lazım. Allah'ın dini fıtrat dinidir. Yaratılışa uygun bir dindir. Evet, ashab-ı kiram karınlarına taş bağlamamışlar mıydı? Bağlamışlardı. Ashab-ı kiram bir etek bulup giyemeyecek kadar çıplak kalmamışlar mıydı? Evet, öyleydi. Sonra fetihlerden sonra bulunca yemediler mi? Yoktu da taş bağlıyorlardı. İspanak bulunca ispanak bağladılar. Pırasa bulunca pırasa bağladılar. İslam hayattan kopan bir din değildir. Bizzat Allah dünyayı eğlenmek ve neşelenmek yeri olarak gösteriyor. Abartan, ölçüyü kaçıran helak olur. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok ciddi bir şekilde ilan ediyor. Buyuruyor ki
Yahudiler bilsinler ki biz kolay ve yaşanabilir bir din sahibiyiz. Bunu niye Yahudiler için söylüyordu? Şimdi medya sahibi hep Yahudilerdir. Onlara gözdağı veriyor. O ayrı bir konu. Yahudiler o zaman kendi kendilerine zorluk çıkarıp dini, Allah'ın onlara daha önce gönderdiği dini yaşanmaz hale getirdiği için, yaşanılır, ibadeti kolay, yasakları sınırlı olan ve insan fıtratına uygun olan bir dinle geldiğini ilan ediyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kardeşler, eğlenmek, neşelenmekle ilgili bizim birinci kanunumuz şudur: eğlenmek, neşelenmek mubahtır. Zina haramdır. Göz zinası haramdır. Kadınlarla erkeklerin mahremiyet, namahremlik ölçülerine bakmadan bir arada televizyon seyretmeleri haramdır. İnternet üzerinden de olsa kadınlarla aşırı neşir olmak haramdır. Alkol haramdır. Kumar haramdır. Namazın vaktini geciktirmek haramdır. Eğlenmek mubahtır. Hatta eğlenmek hanımla, kocayla, çocukla, torunla olduğu zaman ibadettir, sadakadır. Bu dinde gülmek, şiir söylemek, neşelenmek vardır. Ashab-ı kiram şiir söylemişlerdir, marş söylemişlerdir. Lakin kafirlere simge olmuş müzik aletleriyle marş söylememişlerdir. Kur'an'ı müzik gibi okumamışlardır. Eğlenmek helaldir. Lakin ilahi ismini verip çok müstehcen şarkı türküler gibi insanın şehvetini bile kıpırdatan ilahi isimli türkü söylemek haramdır. Dinimiz Allah'ın helal ettiğine helal, haram ettiğine haram der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir şeyi haram ettiği zaman o bitti. Helal ettiği zaman da o da bitti. Bir şeyden sustuğu zaman Allah, yani ne helal diyor ne haram diyor, o ikramdır. Allah'ın ikramını kabul edin buyuruyor. Çünkü Allah haramları saydı, helalleri saydı. Eğer mesela marş söylemeyi, mesela şiir söylemeyi haramlar arasında saymadıysa Allah, herhalde unuttuğu için değildir bu. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا. Allah bir şeyi unutacak değildir. Bilerek, isteyerek bunu kullara ikram listesinde saydı Allah. Dolayısıyla eğlenmek, neşelenmek, dünyanın lezzetlerinden istifade etmek, 3-5 arkadaş toplanıp bir bahçede mangal yapmak, sonra da o bahçede cami uzaksa namaz vakti ezan okuyup kâhmet getirip cemaatle namaz kılmak sahabe işidir. Ashab-ı kiram da bahçede oturup koca bir deveyi kesip 5-10 arkadaş oturup yediler. Ama ezan vakti gelince kindinin son anına kadar namazı geciktirmediler. Deveyi orada kazanda bırakıp Allahu Ekber'le beraber namaza durdular. Fark buradadır. Piknik yapıyorsun, iki vakit namaz kaçırıp geri geliyorsun. Sen pikniğe gitmedin. Cehennemin balkonundan sana ayrılmış koltuğu görmeye gittin. Asıl piknikte namaz kıl. Asıl gezide namaz kıl. Ruhsatlardan da istifade et. Gezidesin, sünnetleri bırakabilirsin, farzı iki rekat kılabilirsin. Hiçbir sakıncası yok. Üstelik de Allah'ın ikramı olduğu için hoş olsun, helal olsun sana Allah'tan bir ikram olarak bu namazı iki rekat kıl. Seferisin, camiye kavuşamadın, otobanda duramadın, cumayı kaçırdın. Kaçırmadın ki cumayı. Seferiydin diye sana Allah ruhsat vermişti zaten. Sen iki rekat öğle namazını kıl. Yahu ben hayatımda cuma kaçırmamıştım hiç. Bırak Allah'ın ikramlarından birini tatma lezzetine dersen. Demek ki eğlenmek, neşelenmek,
ailemizde neşeli saatlerin olması,

şakalaşmamız, çoluk çocuk parklara çıkmamız haram değil. Parklarda insanların birbirlerine vücut teşhirleri haramdır. Vücudunu teşhir etme, harama zemin hazırlama. Dünya senin olsun, senin zaten. Kafirin burada aslında hiçbir hakkı yok da Allah ahirette ona bir şey vermeyeceği için bu fani alemden tıka basa doyup gidiyor. Kardeşler, bir mesele daha var. Eğlenmekte ifrat yoktur. Yani aşırı gitmek yoktur. Bir gülme meclisi tutturuyorsun. Akşam ezanında başlamıştı gülmeniz. Gece yarısı oldu, kahkahalar devam ediyor. Yahu patlayacaksınız siz. Ne bu kadar gülmek olur mu? Delirdin mi? Saatlerce gülmek delilik işareti. Gülmek haram değil. 24 saat gülmek akıllılık değil ama. Güleceğiz, neşeleneceğiz. Fıkra anlatmak mümkündür. Ama 24 saat değil. Ne yapacağız? Dengesini kuracağız. Ara sıra neşeli bir ortamda insanlar birbirlerini şakalaşıp güldürebilirler. Ama ifrat olmamak şartıyla, biraz önce gördük. Namazı bile aşırı kılana müdahale etmiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Orucu aşırı tutana müdahale etmiş. Sen Ramazan boyu 30 gün Ramazan 30 gecesinde tiyatro yapıyorsun. Yahu tiyatro helal ama be mübarek, Ramazan'dan başka Hacivat kuklası oynatacak bir zaman bulamadın mı? Bayram ne güne duruyor? Evet, Hacivat'tı, bilmem neydi, ne tiyatrosuydu. Hani Yahudiler de din sahibi ya, Osmanlılar da Hacivat Karagöz diye bir melanet icat etmişler milleti eğlendirmek için. Hani onların da hatırı kalmasın diye Hacivat oynattın diyelim. Hani bir de ecdat hatırası ya, sanki Ulubatlı Hasan'dan hatıra kalmış. İşsiz, güçsüz, zimmilerden kalmış eğlenceler. Ama olsun, olsun. Bunu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde yapmak çılgınlık değil mi? İfrat bu. Böyle bir şey olur mu? Ramazan-ı Şerif'in gecelerinin dakikası arş kadar kıymetli, Kabe kadar kıymetli, Ravza kadar kıymetli gecelerin dakikası böyle. Sen teravihe gitmez insanlar, Müslümanların salonlarında, Müslümanların vergilerinden toplayıp sanatkar denen adamlara ver binlerce lirayı, Müslümanların çocuklarını teravihden, Ramazan gecelerinin bereketinden alıkoysunlar, orada tiyatro yap. Neymiş? İslam'da eğlenmek de varmış. İslam'da eğlenmek rahatlamak içindir. Ümmetin parasını çarçur etmek için değildir. Bunu ifrat olarak yaptığın zaman karşına o zaman din çıkar. Eğlenmek değildi yasak olan. Ramazan günü bunu nasıl yaparsın sen? Ramazan günü sofrada eğlendiğin yeter iftarda. İbadet zamanını, ciddiyet zamanını eğlenceye ayırırsan, tahsis edersen bu aşırılığı Allah kabul etmez. Bir başka meselemizde şeriata aykırı, Allah'ın kitabı Kur'an'a, peygamberin sünnetine aykırı bir şeyden eğlence olmaz. Mesela örnek, aile meclisini topluyoruz biz her sene filan köydeki filan yazlığımızda. Çok güzel bir şey. Bu mübarek bir şey. Hem sıla-i rahim yapıyorsunuz, hem insanların menhiyata girmesini engelliyorsunuz. Allah razı olsun. Çok güzel. Lakin sizin orada sözünü ettiğiniz yerde hepiniz o kiraz bahçesindeydiniz. He, aileceydik ama. Sanki hanımı ile gelenin başkasının hanımına bakması caizmiş gibi aileceymişler. Şimdi bir genç lokantaya girse burası aile bölümü diyorlar. Niye? Senin yanında hanımın yok, başkasının karısına bakamazsın. Yanında hanım olunca hanım gözüne şey kapatıyor ya, bant kapatıyor ya, göremiyor şey. Yani ailece olunca birbirlerinin hanımlarına, kocalarına bakmakta sakınca olmuyor. Siz bunu niye yapmıştınız? Sesilay rahim olsun, akrabalar birbirini unutmasın. Hayır. Şeytan sizi unutmamış oldu. Eğer böyle bir iş yapacaksan bir tarafa erkekleri, bir tarafa kadınları, bir tarafa da çocukları yapabil, dağıtabileceğin bir yer bul.
Yoksa bırak millet evinde otursun. Günaha alet olma. Eğlenmek var, mangal çevirmek var, döner çevirmek var, deve güreşi yok, insan güreşi var, müzik çalmak yok, marş söylemek var, var. Ama şeriatımla uğraşma. Kur'an üzerinden şaka yapma. Ashab-ı kiram üzerinden dedikodu yapma. İmam-ı Azam'ı fiskos konusu yapma. Helal. Hiçbir sakıncası yok. Eğlenirken Müslümanla eğlenmek de yok. Birisinin taklidini yaparak, onun üzerinden gıybet, dedikodu yaparak da eğlenmek yok. Yalan söylemek de yok. İsraf etmek de yok. Mal israf ettiğin zaman bunu eğlenmek için yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Mesela çoluk çocuk alıyorsun, bir eğlence merkezine gidiyorsun. O eğlence merkezinde 2 saat duruyorsunuz. 5-6 asgari ücret kadar harcama yapıyorsunuz. Neymiş? İslam'da eğlenmek de varmış. İyi de eğlenmek şeytanın seninle eğlenmesi şeklinde oldu. Senin paran olabilir ama innel mübezzirine kânu ihvâne şeyatîn. Malını çarçur edenler şeytanın kardeşleridir Allah buyuruyor. Öyle yakını dostu filan değil. Şeytanın kardeşisin sen. Süper şeytansın. Sadece bir para yatırıyorsun. Şuradan bir keçi zıpladı, onu gör diyor sana. Ya bu 5 dakikada sürmüyor. Buna verdiğin parayla bir öğün sofra kurulur. Bu israftır. Çocuğa bir oyuncak alınabilir. Ama bu oyuncak mesela 3 lira oyuncakçıda, filan ticari merkezde 13 lira. Markalı. Markalı. Be mübarek, hangi çocuk oyuncağını 10 sene sakladı? 10 gün bile tutmuyor bu çocuğu. Markalı olsa ne olur, markasız olsa ne olur ya? Sanki bu tavuk mudur? Helal kesim markası olan birisinden alırım bunu da helal olsun diyorsun. Plastik milastik ucuz 1 liralık bir şey komşu almış, o da alsın, çocuktur, çocuk oyuncak ister. Bu da dünya güzelliklerinden biri, helaldir. Lakin insan israf ettiği zaman bunun adı eğlenmek, neşelenmek değil, çarçur etmektir. Çarçur eden helak olmuştur. Bir başka mesele kardeşler. Dünya eğlence yeridir. Ama iki şeye engel olmayacak. Bir, Allah'ın emirlerinden birine, yasaklarından birine takılmayacaksın. İki, insanlık görevlerinden birini es geçmeyeceksin. Nedir insanlık görevlerinden biri? Arkadaşlarla eğlenmek, hadisten öğrendik. Ashab-ı kiram da arkadaşıyla otururlarmış. Be mübarek, ashab-ı kiram yaptı ne güzel. Mübarek her gün gece 11'de geliyor. Neredesin beyefendi? Ashab-ı kiram gibi oturup şiir söylüyorlar. Bu kadın kimin kadısı? Kimin hanımı bu? Bu çocukları kaç gündür sen uyuduktan sonra bile görmüyorsun. Argın yorgun eve geliyorsun. Önce baba ol. Önce anne ol. Ondan sonra arkadaşlarına dolaş. Ne hanımını alıp onların ortasına götür, ne de hanımını evde esir gibi tut, üstüne de kapıyı kilitle, bir de tembih et, dışarı çıkmayın. Caddeler çok kötü. Caddeler çok kötü, kadınlar için kötü, erkekler meleklerin ortasında dolaşıyorlar. Kardeşler, insanlık görevlerinden bir görevi zedelemek de suçtur. Babalığını yap, kocalığını yap, evlatlığını bitir. Yani çok güzel annene babana hizmetini yap. Ondan sonra arkadaşlarınla Sibirya'ya bile gidebilirsin. Hiçbir sakıncası yok. Sibirya'da 3 ay yaşayabilirsin. Geride bir zulüm, bir işkence bırakmadıysan eğer. Bu da çok önemli. Bir başka meselemiz, insanın kendi bedenine zarar verecek bir eğlence yapması da haramdır. Boks yapamaz. Doktorun sana yasakladığı bir sporu yapamaz. Nargile içilen bir melanet merkezinin bulunduğu caddede gezemezsin sen. Buraya zaten girmezsin bir Müslüman olarak. İleride nargile levhası gördüysen arabayla ise arabayı geçeceksin. Normalse başka caddeden git. Müslümansın sen. Çünkü Allah'ın
zehirlenmeyi

0: ve intihar etmeyi haram ettiğini bilmen lazım senin. Ozon tabakasına bile zarar veren bir şey senin ciğerini ne hale getirecek? Kardeşler, dinimiz Yahudiler de medyada bütün insanlık bilsin kolay dindir. İçine kapanma dini değildir. Uhud gazilerinin bile karpuz çekirdeği yarışı yaptıkları bir dindir. Ama karpuzu boğa gibi yeme yarışı hiç yapmadılar. Ya öyle yok. Öyle hayvansal yarış yok. Karpuzu 20 kişi toplanıp 2 kilo karpuzdan birer dilim yediler. Çekirdeğiyle de şakalaştılar. Cihat esnasında bile sizin sülaleden beni kimse geçemez diye birbirine takıldılar. O da kaç yaşındasın dedi. Sahih hadis söylüyorum. Kaç yaşındasın sen dedi. Şu kadar. Döndü dedi ki ya Resulallah, torunlarımla yaşır şu delikanlıya bak, bana nasıl koşma teklifi yapıyor, beni geçeceğini. Hiç edep diye bir şey kalmamış bunda. Yarış haktır, kızmaya gerek yok buyurmuş.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Cümleten hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Rabbim tekrar sizlerle buluşmayı bizlere nasip eyledi elhamdülillah. Bu haftaki konuğumuz Genç Memursen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı ile beraberiz inşallah. Kendisiyle gençlik ve aile konu başlığını ele almaya çalışacağız. Çok fazla da bekletmeden kendisine dönmek istiyorum. Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun. Başkanım, bizler sizi acizane hem görevimiz hasebiyle hem de sosyal hayatımız hasebiyle tanıyoruz. Mesut Emre Balcı kimdir diyerek başlamak istiyorum dinleyicilerimizin de tanıması açısından. Buyurunuz.
1: Eyvallah. Mesut Emre Balcı ben. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Sosyal politika alanında çalışıyorum akademik olarak. Aynı zamanda da Memursen Gençlik Komisyonu, Genç Memursen Genel Başkanlığı yapıyorum bir süredir. Uzun zamandır hem sosyal alanda hem sivil toplum alanında hem de gençlik alanında çalışmalar yapıyoruz, faaliyetler yürütüyoruz. Kendimizce bir derdin bir parçası olmaya çalışıyoruz, bir gayretin bir parçası olmaya çalışıyoruz. Milletimizin, memleketimizin, devletimizin varlığı için, geleceği için, gençlerimiz için güzel şeyler ortaya koymaya çalışıyoruz. Böyle bir gayretin içerisindeyiz. Çok uzun zamandır gençlik çalışmalarında, sivil toplum çalışmalarında bulunuyor olmanın verdiği bir heyecanla hayatımıza devam ediyoruz diyelim.
0: Allah kolaylıklar versin başkanım. Başkanım, bu haftanın konu başlığı gençlik ve aile dedik. Öncelikle ben başlığımızı biraz açmanızı istirham edeceğim sizlerden. Gençlik ve aile nedir?
1: Yani şöyle söyleyebiliriz aslında. Yani aile kavramı tabii önemli bir kavram. Siz de bu anlamda size de destek, bu anlamdaki destekleriniz için teşekkür etmek lazım. Özellikle bu konsepte ve bu kavram üzerinden bir program yapıyor olmanız ve dinleyicilere bunu ulaştırıyor olmanız düzenli bir şekilde, muhtat bir şekilde çok kıymetli. Bu anlamda bu çalışmayı ayrıca takdir ettiğimi ifade ederek başlayayım. Tabii aile meselesini konuşurken, aileyi tartışırken son zamanlarda bu ciddi bir gündemimiz biliyorsunuz. Ve işte aile yılı ilan edilmesi, nüfus artışındaki sorunlar ve benzeri gibi şeyler aile konusunu çok daha fazla gündeme getirdi. Ama tabii bu konuda daha hassas olan, bu konuda çalışmalar yapan gerek akademisyenler, gerek bu konuda çalışan sosyal çalışmacılar aile konusunda bir SOS olduğunu uzun zamandır ifade ediyorlardı, söylüyorlardı. Bu bir nüfus politikasıyla alakalı, bir devletin geleceğiyle alakalı, milletimizin gelecek perspektifiyle, projeksiyonuyla alakalı çok önemli bir mesele. Özellikle işte nüfus oranlarının düşüyor olması, nüfus artış hızının düşüyor olması, evlilik oranlarının azalıyor olması, doğurganlık oranlarının azalıyor olması ve çok uzak olmayan bir gelecekte aslında Türkiye'nin en büyük gücü olan gençlik gücünü, çalışabilir çağdaki nüfus gücünü büyük ölçüde yitireceğini gördüğümüz bir projeksiyondan bahsediyoruz. Tabii bunun çok farklı sosyal sonuçları var. Yani aile mefhumunun zarar görmesinin, aile kurumunun yok olmasının çok farklı sosyolojik, ekonomik, siyasi sonuçları var. Bunları çok farklı başlıklarda tartışabiliriz ama aile konusunun en önemli tartışılması gereken, en önemli açılması gereken aile konusunda başlıklardan bir tanesi gençlik tarafı. Bunun sebebi de şu, biz bu noktada işte gençlerin aileye bakış açısının, aile yaklaşımının, özellikle bireyselleşmenin çok lanse edildiği, çok reklam edildiği bir çağda kişilerin şahsi menfaatlerinin, şahsi isteklerinin, şahsi taleplerinin, şahsi hayatlarının çok böyle reklam edildiği bir dönemde gençlerin buna muhatap oldukları süreç içerisinde gençlerin aile kavramıyla buluşması, aile kavramıyla tanışması çok önemli. Bu da aslında gençlerin yaşadığı ailelerin gücünden gelen bir şey olmalı. Yani gençler iyi, güçlü, muhabbetli ailelerde büyümeliler ki onlar da aile kavramına bu şekilde yaklaşmalılar. Dolayısıyla burada şu son zamanlarda tespit edilen ve gerek devletin çeşitli politikalarla, gerek sivil toplum kuruluşlarının çeşitli yaklaşımlarla, gerek işte akademinin çeşitli vesilelerle gündeme getirdiği, gündemde tutmaya çalıştığı ve onarmaya çalıştığı bir durum olması noktasında aile mefsenesinde geldiğimiz son noktada en önemli özne aslında gençler. Dolayısıyla gençlik ve aile kavramını çok daha fazla, çok daha sık

0: bir arada kullanmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Şimdi malumunuz evlilik oranları epey bir geriledi. Bayağı bir düştü. Şimdi bu konuda günümüz gençliğinin aile kurmayı bir ihtiyaç mı olarak görüyor, yoksa uygun zaman gelince düşünülecek bir konu olarak mı ele alıyor? Yani gençlerimiz evlilikten, yani gençlerimizin evliliğe karşı bakış açıları nelerdir?
0: Yani şöyle, karşılaştığımız gençlerle işte üniversitelerde, sosyal çalışmalarda, sivil toplum çalışmalarında karşılaştığımız arkadaşlarla bu konuları konuştuğumuzda tabii birkaç farklı yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Kimi gençlerimiz aile meselesini, aile kavramını çok olması gereken, çok böyle hayatın doğal bir akışı içerisinde, hayatın bir parçası olarak görürken, bazıları da çok tedirgin oluyorlar bu durumdan. Yani bir aile kurmanın, bir aile sorumluluklarına sahip olmanın kendilerini tedirgin ettiğini ifade ediyorlar. Tabii ekonomik problemlerle alakalı gündem açanlar oldukça fazla. Yani bu noktada gençler aileyi bir sorumluluk alanı olarak mı görüyor? Ya da aileyi işte bireyselleşme karşısında bir sığınılacak bir liman olarak mı görüyor diye soracak olursak, bunun kişiden kişiye göre değiştiğini ama daha ziyade aile kurmanın, aile olmanın verdiği sorumluluğun gençleri büyük ölçüde, gençlerin dikkatini çektiğini söylemek mümkün. Yani bu noktada kişisel kariyerlerini değerlendirirken genç arkadaşlarımız işte kendi şahsi kariyerleriyle beraber evlilik olayını ya da aile kurma olayını hayatlarında bir noktaya koyuyorlar genel ölçüde. Şimdi tabii şöyle bir algı da var. Yani elbette işte evlilik çağına gelip de şu an evli olmayan kişi sayısı 19 milyon civarı bir rakam vardı geçenlerde. Bu rakam oldukça yüksek. Ama yani bu da çok kötü bir noktada olduğumuzda aslında çok da göstermez. Yani bu yapılacak bir takım çalışmalarla ya da bizim genel geleneksel formlarımız içerisinde yapılacak değerlendirmelerle bu noktada çok da kötü bir yerde belki kendimizi görmemeliyiz. Ama daha da kötüleşmeye müsait bir ortamın olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Çünkü rakamlara baktığınız zaman mesela son 10 yıldaki doğurganlık hızı ondan önceki 10 yılla kıyaslandığında çok ciddi farklar var arada. Yani böyle bir yavaşlama durumu söz konusu. Böyle bir yavaşlamayla karşı karşıyayız. Yani bu noktada gençlerin biraz daha aile meselesini sorumluluklar çerçevesinde önce kendi kariyerleri itibariyle ve sonrasında hayatlarını devam ettirme, birleştirme noktasında okuduğunu görüyoruz diyebiliriz yani. Bu noktada gençlere de tabii biraz yol göstermek gerekiyor. Belki onları da konuşacağız. Gençlerin de biraz bu anlamda önünü açmak gerekiyor. Bazı şeyleri kolaylaştırmak gerekiyor. Ya da onların yaklaşımlarını biraz daha düzgün hale getirmek, düzeltmek gerekiyor. Onlara da bu anlamda biraz rehberlik yapmak gerektiğini söylemek mümkün. Yani gençlerin bakış açısında bireysel yaşamın belki şu an çok daha fazla bir karşılık bulduğunu söylemek mümkün. Ama karşı karşıya kaldığımız taarruz biraz bunu getiriyor. Belki buna karşı bir takım müdahaleler gençlerin bakış açısını da güncelleyecektir diye düşünüyorum.
1: Başkanım, şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Gençlere öncülük etme, gençlere yol gösterme konusuna dokundunuz. Ben biraz daha açmak istiyorum müsaadenizle burayı. Şimdi aile büyüklerimiz bu konuda çeşitli yönlendirmelerde bulunuyor gençlere. Malumunuz son dönemdeki bireyselleşme oranları da çok fazla, yani bireyselleşme isteği arttı. Evet. Şimdi baktığımızda gençlerin bu bireyselleşme isteğine karşı ailelerin olumsuz, yani kesin hükümlü bir yaklaşımları var.
0: Evet.
1: Bu da gençleri evliliği ısındırmaktan daha çok onları itiyor. Yani uzaklaştırıyor aileden. Çünkü şöyle bir algı oluştuğunu da bizzatihi şahitlik ettiğimiz konular oldu. Şimdi aile, yani bir baba veyahut da bir anne bir genç kıza veya bir delikanlıya yaklaşırken işte evlen, evlen, evlen, işte şuna dikkat et, buna dikkat et yok. Yani şöyle bir aday arayışı içerisinde ol, işte Peygamber Efendimizin sünneti bu yönde şudur, hadis-i şeriflerimiz bu şekilde, bizim inancımız gereği şu şekilde bir yuva kurman, salih ve saliha evlatlar yetiştirmen açısından, yuvanın mutluluğu ve huzuru açısından, hani öncü olacak eylemler, sözlerde bulunmak yerine sadece evlen,

0: işte işini eline al, gücünü eline al, maddi olarak zorluk yaşama vesaire çeşitli sözler veriyor, söylüyor. Bu da gençte şöyle bir düşünceye sevk ediyor. Ben evlenirsem ben de bu şekilde yaklaşacağım çocuklarıma. Ben evlenirsem işte evdeki yaşanan anne babasının arasında yaşanan tartışmaları görüyor. Kesin ben de diyor karımla diyor mutsuz olacağım. Eşimle mutsuz olacağım. Yani anne babaların evliliği anlatırken gençlere değinmesi gereken çok hassas noktalar var.
1: Evet.
0: Bu konuları biraz daha açmanızı istirham ediyorum sizlerden.
1: Yani şöyle, bu tabii çok önemli bir konu. Bir defa sadece evlilik konusuyla alakalı değil. Genel itibariyle gençlere yaklaşım noktasında bir metot belirlemek gerekiyor. Yani şu an öyle bir dönemde, öyle bir çağda yaşıyoruz ki. Şimdi ya bizim zamanımızda böyle miydi? İşte şimdiki gençler de şöyle cümlelerinin çok daha fazla kurulduğu. Ama bu cümlelerin de aslında tarihin akışı içerisinde her dönemde var olduğunu bildiğimiz bir ortamda, bir dönemdeyiz. Yani gençlere yaklaşırken siz yukarıdan, tepeden böyle daha ziyade öğüt verici, didaktik bir takım yaklaşımlar sergilediğiniz zaman bunlar gençlerin üzerinde çok da fazla etkileyici olmuyor işin açıkçası. Sadece evlilik konusuyla alakalı değil, genel itibariyle herhangi bir konuyla, kariyer konusuyla olabilir, işte çeşitli hassasiyetlerle alakalı olabilir ya da onların bir takım özellikleriyle alakalı olabilir. Yani gençlere böyle tepeden gelen, biraz daha böyle didaktik modda, daha böyle emir verici cümlelerle kurulan cümleler ve bu şekilde yapılan öneriler gençlerin çok da fazla dikkatini cezbetmiyor. Peki burada nasıl bir yol izlemek lazım? Bu tabii elbette şuna da dönmemesi lazım. Yani gençler canı ne istiyorsa o yapsın, onu yapsın, işte aileler hiç karışmasın. Böyle bir durumda söz konusu değil. Yani yaşadığımız sosyal hayat içerisinde, yaşadığımız çağın gerekliliklerine uygun bir dil aslında belirleyebilmek gerekiyor. Bu üniversitedeki hocalar için de böyle, işte dernekteki abiler için de böyle, çeşitli çalışmalar yapan kişiler için de böyle, aileler için de böyle. Şimdi kuşak farkı diye bir kavramımız var. Önceden işte kuşak farkını biz anne babayla çocuklar arasında değerlendirirdik. İşte bu da yaklaşık hani hadi diyelim 20 yıl, 25 yıllık bir yaş farkı arasında belki konuşulurdu. Şu an neredeyse kardeşler arasında kuşak farkını konuşabileceğimiz bir dönemin içerisindeyiz. Yani arasında 7 yaş, 8 yaş fark bulunan kardeşlerin içinde yetiştikleri ortam, kullandıkları dil, işte çeşitli alışkanlıkları, dünyaya bakış açıları, dünyaya yaklaşımları birbirinden çok farklı hale gelebiliyor. Bu da tabii elbette dijitalleşmenin, işte bireyselleşmenin ve dünyada çeşitli bu alandaki sosyal mecraların, sosyal alanların ciddi anlamda yoğunlaşmasıyla ortaya çıkmış bir şey. Bunun sonucu olarak ortaya çıkmış bir şey olabilir. Ama bunları da göz önünde bulundurmamız, gözetmemiz lazım. Yani bir gencin, 20 yaşındaki bir arkadaşımızın, 22-23 yaşındaki bir arkadaşımızın hayata bakışının, hayattan beklentilerinin ya da hayattaki tedirginliklerinin, korkularının ya da hayatla ilgili hayallerinin annesiyle, babasıyla ya da bir büyüğüyle birebir örtüşmesini beklemek zaten bir hayal ürünü. Dolayısıyla gencin nasıl yaklaştığını, nasıl baktığını, nasıl bir çevre, nasıl bir ortam içerisinde büyüdüğünü az çok takip edebiliyor olmamız lazım. Yani sosyal mecralarda işte nelerle karşılaşılıyor ya da şu an dönemin trendleri ne mesela? Yani doğru bir kavram değil belki ama bu dönemde trend olan şeyler, gençlerin biraz daha ilgisini çeken, hoşuna giden şeyler ne? Ya da bu gençler hangi olumsuz şeylerle karşı karşıya kalıyorlar da onlarda bir takım bizim hoşumuza gitmeyecek, gitmeyen ya da büyüklerinin beğenmediği, istemeyeceği bazı tepkiler oluşuyor. Bunlara biraz bakmak lazım. Şimdi evlilik konusu da aslında tam olarak böyle bir konu. Tabii işte biz zorluk çektik, evladımız çekmesin, biz sıkıntı yaşadık, evladımız yaşamasın gibi yaklaşımlar, ailelerin böyle refleksler göstermesi oldukça normal. Belki de doğru ama bununla birlikte gençlerin de bazı şeylerin sorumluluklarını almaları gerektiğini, onların bu sorumluluklarla büyüyeceklerini, tecrübe edineceklerini, gelişeceklerini de onlara anlatabilmek lazım. Yani evlilik dediğimiz yolculuk, aile kurmak, bir aileyi sürdürmek, devam ettirmek. Şimdi kurmak çok önemli ama kurulan aileyi sürdürmek daha önemli. Devam ettirebilmek çok daha önemli. İşte çoluk, çocuk ve sonraki dönemlerdeki o sorumlulukları birlikte paylaşabilmek ve taşıyabilmek daha önemli. O yüzden buralarda biraz gerçekçi yaklaşmak, gerçekçi davranmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi sadece teşvik

0: etmek demek sadece çocukları işte gençleri evlenmeye teşvik etmek, onlara böyle cümleler kurmaktan ibaret şeyler değil. Aynı zamanda bunun ne olduğunu, nasıl bir ortam olduğunu, nasıl bir durum olduğunu da aslında onlara güzel bir şekilde anlatmak, aktarmak gerekiyor. Çünkü şöyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Yani şöyle şeyler çok yaşanabiliyor. İşte genç insanlar az önce bahsettiğimiz gibi çok belki büyükleri kadar tecrübeli olmadıkları için bazı şeyleri çok öngöremiyor olabilirler. Yani evliliği böyle toz pembe, işte her şeyin çok yolunda gittiği, her şeyi böyle paylaştığınız, çok rahat bir ilişki süreci yürüttüğünüz bir dönem olarak ya da böyle bir ortam olarak hayal ettiğinizde hayal kırıklığıyla karşılaşmamanız mümkün değil. Çünkü hayat böyle bir şey değil. Yani kendi hayatınız, şahsi hayatınız dahi bu sadece imkanlar çerçevesinde değerlendirilebilecek bir şey de değil. Her şeyin yerinde olur bir insanın, dünyalık her şeyi olur ama hani bir sabah kalktığında en az bir morali bozuk olabilir yani. Hani sebepsiz bir şekilde bile bu olabilir. Dolayısıyla bunu biraz gençlere aktarmak, anlatmak lazım. Yani hayat bir yolculuk, bu hayatta inişler, çıkışlar, sorunlar, sıkıntılar, hastalıklar, iyilikler, kötülükler. Hayat böyle bir şey ya. Hayat bütün bunlarla devam eden bir şey. Bunların evlilik hayatında da devam edeceğini, hatta bir miktar daha zorlaşacağını aslında aktarmak lazım. Elbette bu hani bir göz korkutma gibi değil ama hani işin gerçekliği üzerinden ifade etmek, konuşmak lazım. Bunun bir imtihan olduğunu, yani kendi dünya hayatımızın, her birimizin hayatının bir imtihan olmasıyla birlikte evliliğin de aslında çok büyük bir kısmının imtihan olarak değerlendirilebileceğini görmek lazım. İşte zahmeti olduğu gibi rahmeti de olduğunu, rahmetinin ama zahmetinden daha fazla olduğunu anlatabilmek, aktarabilmek lazım. Bir de yani doğru bir evde, yani daha çok şeyin paylaşıldığı, anne babanın daha kurucu aktör olduğu, işte çocuklarını yönlendirebildiği ve onların huzur bulabileceği bir ortam sağlayabileceği bir ailedeki çocukların evliliğe ve aileye bakışlarının çok daha anlamlı bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla aslında hani çocuk yetiştirmeyle alakalı, gençlerin önünde olmakla alakalı, gençlere yol göstermekle alakalı sadece evlilik konusunda genel itibariyle konuştuğumuz bir durum var ya, örnek olmak. Yani siz ne söylerseniz söyleyin, ağzınızdan ne çıkarsa çıksın. Hangi cümleleri çok böyle ağdalı, güzel cümleler kurabilirsiniz, ifade edebilirsiniz. Ama önemli olan o huzur ortamı orada sağlanabiliyor mu? O örneklik orada yapılabiliyor mu? Yaşayarak örnek olabiliyor musunuz? Hani çok klasik örnekler. Yalan söylememeyi çok defa ifade edersiniz, anlatırsınız ama bir yalanınızı gördüğü an bir kişi bütün o şey dağılır yani.
1: Büyü bozuluyor.
0: Tabii dolayısıyla yani burada örnek olmak çok önemli, çok kıymetli. Yol açmak elbette çok önemli, çok kıymetli. Gençlerle böyle yani yukarıdan bir üslupla değil de gerçekten böyle oturup karşılıklı göz göze, diz dize yani ve onun tedirginliklerini ya da onun korkularını ya da onun beklentilerini de bir şekilde anlayarak, algılayarak ya olur mu öyle şey demeden onların yaklaşımlarını da bir şekilde kıymetli bularak gençlere bu şekilde yol açılabilir diye düşünüyorum.
1: Yani gerçekten çok hassas cevaplar verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi söylediğiniz şeylere baktığımızda şunları da görüyoruz. Yani toplumumuzu biraz analiz ettiğimizde. Şimdi gençler özellikle son dönemdeki evlilikleri biraz araştırdığımızda şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Biraz yani bunu da şunun için söylüyorum. Rahmetten bahsettiniz ya, evlilikte zahmet olduğu kadar rahmet de var diye. Şimdi çocuk yani doğurganlık hızından bahsedeceğim. Son dönemde 1,48 seviyelerinde olan bir doğurganlık hızımız var Türkiye geneli. Bu üzülecek bir rakam ciddi anlamda, çünkü nüfusun yaşlandığı, yani
0: Evet.
1: stabilize de kalması için 2,10 seviyelerinde olması gerekiyor diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Ama şu anda Türkiye'de 1,48 seviyelerinde bir doğurganlık hızımız mevcut. Şimdi büyüklerimizden hep şunu gördük, şunu duyduk. Çocuk rızık getirir oğlum,
0: Evet.
1: rızık getirir kızım sözleriyle büyüdük. Şimdi baktığımızda gençlerde bir rızık şüphesi oluştu maalesef. Yani burada bütün gençlerimizi de şey altına
0: Tabii.
1: koymak istemiyorum
0: Tabii.
1: ama onları tenzih ediyorum kendilerini. Ama çoğunluğuna baktığımızda, genele baktığımızda yani böyle bir rızık şüphesi ortada var maalesef. Bu da çeşitli algılarla oluşturuldu aslında. Yani dijital mecralar olsun, ekonomik şartlar söylendi, işte sağlık problemleri söylendi, bir sürü gerekçe sunuldu. Ama baktığımızda şimdi bir baba çalışıyor bir evde, yani anne ev hanımı, evde 3 tane çocuk var. Ve
0: Evet.
1: hiç kimsenin bir ihtiyacı yok maddi yönden. Yani eksik kaldığı bir nokta yok.
0: Evet.
1: Burada şimdi bilimi bir kenara bırakmak istiyoruz. Matematiği bir kenara bırakmak istiyoruz. İnancımız gereği. Aslında inancımız bilimle yoğrulan bir inanç. Ama baktığımızda bu tezlerin hepsini çürütüyor. Niçin çürütüyor? Ben bekarlara bakıyorum. Kredi kartı borcu, kredi borçları, çeşitli borçlar vesaire. Evliye bakıyorum, çoluklu çocuklu. Bir de evliliğin getirdiği sorumluluklar neticesinde insan harcama yaparken bir baba faktörü veya bir anne faktörü önceliklerini değiştiriyor.
0: Evet.
1: Ya benim önceliğim ben değilim diyor artık, evladım, eşim diyor. Ya bu minvalde baktığımızda gençlerin çocuk yapma isteği, yani belki çok hassas bir konu
0: Evet.
1: ama ben buna değinmek istiyorum. Çok hassas olduğu için de burada size soruyoruz bunu bir genç olarak, gençlerin bir ağabeyi olarak. Şimdi bu konuda neler söylemek istersiniz? Gençlerin çocuk yapması, yani ümmeti Muhammed'in çok olması gerekiyor.
0: Elbette.
1: Peygamber Efendimiz mahşerde ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyor.
0: Evet. Ya şimdi aslında yaşadığımız bu bahsettiğiniz işte o rakamlar, konuştuğumuz bu şeylerin hepsi bir sonuç. Yani bir sürecin sonucu aslında. Yani bu sürece de bir anda gelmedik. Zaman içerisinde geldik. Bu zaman içerisindeki değişimi ben biraz şöyle yorumluyorum. Yani insanoğlu gittikçe narinleşiyor. Yani insan böyle gittikçe daha yani yırtıcı, daha böyle iş bilir, daha bir şeyler yapabilir bir varlıkken özellikle teknolojinin işte hayatımızı kolaylaştırması ve çeşitli imkanların önümüzde olmasıyla beraber bu imkanlar bizim belki hayatımızı kolaylaştırıyor ama bununla beraber bizi biraz da aslında sakinleştiriyor mu diyelim ya da daha fazla yük almaktan uzaklaştırıyor mu diyelim. Biraz daha sorumsuzlaştırıyor mu diyelim. Böyle bir etkisi var. Bu bambaşka bir şey yani bunu ayrı bir programda ayrıca konuşuruz. Bu da aslında bunun sonuçlarından bir tanesi. Yani bir de tabii sizin hayata nereden baktınız, nasıl baktığınızla alakalı bir konu bu. Yani hayata tamamen haz odaklı, kendi beklentileriniz odaklı, dünya hayatı odaklı bakıyorsanız orada tamamen haz kaynaklı bir şey ya da rızık kaynaklı bir şey üzerinden bakış açısı geliştirmeniz belki normal. Ama eğer hayata işte bir dünya, ahiret dengesi üzerinden bakıyorsanız, hayata işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettikleri üzerinden bakıyorsanız, Kur'an'ın ahkamı üzerinden bakıyorsanız çok daha farklı bir pencereden yaklaşıyor olmanız gerekiyor. Ama tabii rızık endişesiyle alakalı, rızıkla alakalı konu çok doğru. Bunu örneğin işte derste konuşuyoruz gençlerle, sohbet ediyoruz verdiğimiz derslerde. İşte konu aile meselesine geliyor. Özellikle ifsat projelerini, gençlere dönük ifsat projelerini, topluma dönük ifsat projelerini bir şekilde anlatmaya, bir şekilde hani müfredatımızda olmasa da bir şekilde onları gündeme getirmeye ve gençleri bu anlamda fırsat bulduğumuzda bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Bunları konuşurken aile konusuyla ilgili çocuk yapma meselesiyle alakalı da konuştuğumuzda işte ya hocam işte nasıl çocuk yapsın insanlar şöyle ekonomik problemler var böyle ekonomik problemler gibi gençlerin bir takım verdiği reaksiyonlar nihayetinde ben çok öyle düşünmüyorum dedim mesela bir derste. Çocuklardan bir tanesi işte niye hocam nasıl düşünüyorsunuz dedi. Ben dedim işte çocuğun rızkıyla beraber geldiğine inananlardanım dedim. Çocuklara hiç bilimsel ve realist bir yaklaşım olarak gelmedi. Ama biz zaten dünyaya ve dünya hayatına madde üzerinden bakarsak zaten bunu anlayabilmemiz, anlatabilmemiz çok mümkün değil. Ama eğer dünyaya İşte az önce bahsettiğimiz kıstaslar üzerinden.

0: bakımından bakıyorsanız, o zaman daha farklı bir şey ortaya çıkıyor. Tabii bunu da işte az önce bahsettiğim şeyler çerçevesinde gençlere de doğru bir dille anlatmak lazım. Ya bak öyle değil evladım deyip anlattığınızda onun çok bir tesiri olmuyor. Yani onu dinleyip onun argümanlarını belki değerlendirerek onu belli bir noktaya getirecek bir yol izleyebilmek lazım. Şimdi tabii bu zamanki gençlerin biraz daha geçmiş dönemlere nazaran bakıldığında çok daha fazla şeye maruz kaldığını söylemek mümkün. Yani ifsat projeleri diyoruz ama bunlarla beraber aslında sosyal ortam da bir rehavete, gençleri böyle bireysel olmaya, bireysel takılmaya iten birçok uyarıcıyla dolu. Yani işte reklamlarda bile görüyorsunuz yani sen diyor en iyisine layıksın diyor. Yani işte en iyisine layık olanlar bu çantayı kullanır. Yani aslında hani çok basit bir pazarlama var yani tamamen kendi ürününü sattırmaya çalışan bir pazarlık teknolojisi var. Ama diyor ki hani sen en iyisine layıksın. Niye abi? Niye ben en iyisine layığım ki yani? Hani ben diğer insanlardan farklı ne yaptım ki en iyisine layık oldum yani değil mi? Hani insanın böyle bireysel olarak, şahsi olarak şimdi işte kişisel gelişim konusunu abartan bazı şeylerimiz de buna bazen teşne olabiliyor. Yani hani sen en iyisisin. Değilsin öyle bir şey yok. Yani bizim en iyi kıstasımız nedir? İşte ya Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor ya. Yani ya aşağılardan daha aşağısı olursun insan olarak, ortada duran bir insan olarak bu da olabiliyorsun.
1: Evet.
0: Belhum adal de olabiliyorsun. Ya da müstakim bir yere de çıkabiliyorsun. O senin yaptıklarınla alakalı bir şey. Sorumluluklarını yerine getirmenle alakalı bir şey. İnsanoğlu sorumlulukları olan bir varlık. Bu sorumluluklar hem işte dünya hayatında yapmamız gereken şeyler, rızık kazanmak, işte rızık elde etmek ve benzeri gibi şeyleri yerine getirmek için almamız gereken sorumluluklarımız hem de bir kul olarak yapmamız gereken, yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız var. Dolayısıyla yani en temelde belki genç arkadaşlarımıza hayata bu yaklaşımı, bu bakış açısını bir şekilde sevdirmek, anlatmak, göstermek lazım. Bu konuda tabii şunu da söyleyelim. Yani hani ben de işin açıkçası gençlerle alakalı genel olarak kurulan olumsuz cümlelere çok katılan birisi değilim. Özellikle şu dönemde çok nitelikli, çok kabiliyetli ve gerçekten çok hassasiyet sahibi, milli değerler, manevi değerler çerçevesinde çok hassasiyet sahibi gençlerin yetiştiğine, büyüdüğüne bizatihi şahitlik eden bir insan olarak hani gençlerle alakalı ümidimiz her zaman çok yüksek, oldukça diri. Ama elbette onların karşılaştığı bir takım şeyleri de ifade etme, anlatma noktasında yani bu sorumluluk, imtihan ve benzeri gibi kavramlar üzerinden belki aile meselesini, evlilik meselesini okumak, bununla beraber yani başta girerken söyledim ya insanoğlu gittikçe narinleşiyor diye. Mesela evlilik daha öncesinde çok tartışılan bir şey değil. Hani doğal hayatın doğal akışı içerisinde konuşulan bir şey ya da çocuk sahibi olma hayatın doğal akışı içerisinde eğer hani ekstra bir durum yoksa zaten doğal olan, normal olan bir şey. Çocuk sevgisi herkesin sahip olduğu bir şey. Yani şunu düşünüyorsunuz. İşte örneğin benim anne tarafımda, baba tarafımda sekizer kardeşler. Hem annem hem babam. Onlar bir de hayatta olanlar yani tabii. Şimdi bir köy ortamında sekiz kardeşin aynı evde yaşadığı, büyüdüğü bir ortamı düşünüyorsunuz. O ortamda insanlar yetişmiş, büyümüş bir şekilde. Şimdi bugün çok ciddi imkanlarla şehir merkezlerinde bir, iki ya da hiç çocuğun olmadığı evleri, aileleri bakıyorsunuz. Hangisinde rızık problemi var? Yani kim yetişemiyor bu dünyaya? Hangisi daha mutlu ya da hangisi daha problemli? Tabii yani hani işin gerçekliklerini de elbette oturup konuşmak lazım ama yani hayata bakış açımız gittikçe narinleşiyor insanlık olarak. Gittikçe sorumluluk almaktan uzak. Gittikçe tamamen kendi hazları odaklı, kendi mutluluğu odaklı, hayata bakan insanlar olmaya dönüştüğümüz için bunun bir sonucu olarak, bütün bu süreçlerin bir sonucu olarak bugünkü durumları yaşıyoruz. Ama inşallah daha iyi olmaması için de hiçbir sebebimiz yok.
1: Evet, daha iyi olmaması için gençlerimizde umudumuz var dediniz. Şimdi başkanım, biraz önce sorumluluklarımızdan bahsettiniz. Sorumluluklarımız demişken, şimdi bizim fıtraten yaratılış gereği bazı görevlerimiz var.
0: Evet.
1: Yani bunu kadın erkek olarak ayırtmak istemiyorum.

0: Ama maalesef günümüzde bu iste belki kasıtlı olarak belki istemeyerek de olsa ayrıştırıldı. Şimdi aile içindeki rollerin dönüşmesi gençlerin aile kurma isteğine nasıl etki ediyor? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Kesinlikle hani olumsuz bir şekilde konuşmuyorum. Geçmiş ve günümüz kıyasına bakarsak kadının çalışma hayatına girmesi, erkeğin çalışma hayatındaki yeri, ekonomik gerekçeler gereği bazı dönüşümler oldu. Bunlar hayatın olağan akışı içerisinde olması gerektiği gibi ilerliyor diye düşünüyoruz. Ama tabii ki bu ekonomik çerçevenin içerisine giren etkenler, oluşan dönüşümler aileye de olumlu olumsuz her iki yönde etki oluşturdu. Bu konuda neler söylersiniz? Yani aile içindeki rollerin değişmesi gençlerin evliliğe karşı bakış açılarına nasıl bir etki sağladı?
1: Yani tabii şimdi yaşadığımız dönem hani çağın gereği, çağın ruhu falan denir ya. Yani bunu aslında her konuda olduğu gibi aile konusunda da görmemiz mümkün. İşte kadınların çalışma hayatında biraz daha etkin rol alması ile birlikte işte kentleşmeyle beraber işte nüfusun daha ziyade kent merkezlerinde yoğunlaşmasıyla beraber elbette sosyolojik anlamda bir takım değişiklikler olmasıyla birlikte aile içindeki rollerle ilgili de bir takım değişiklikler ortaya çıktı. Ama bize düşen burada nedir? Bize düşen buna yani kendi bakış açımız çerçevesinde, kendi İslami çerçevede buna ayak uydurabilmektir. Yani bir evlilik içerisinde bütün yükü işte erkeğin yüklendiği bir şey zaten uzun vadede sürmez. Ya da bütün yükü kadının yüklendiği bir evlilik uzun vadede devam etmez. Ya da işte çocukların, anne babanın sorumsuz olduğu çocukların yüklendiği. Yani bu mümkün değil. Bu denge hayatımızın her alanında olduğu gibi özellikle evlilik noktasında da aile içerisinde bu dengenin ciddi bir şekilde korunabilmesi lazım, güçlendirilebilmesi lazım. Yani bu gençlerin bakış açısıyla ilgili bir olumsuzluğa sebebiyet veriyor mudur? Yani şu an bence gençler bunu bir nebze aşmış gibi görünüyor. Yani herkes evlendiğinde neyle karşılaşacağını az çok biliyor yani. Dolayısıyla bu anlamda hani bunun iyi örneklerini belki arttırmak, çoğaltmak lazım. Bunun iyi örneklerini biraz daha gençlerle buluşturmak, bir araya getirmek lazım. Yani işte evli çiftleri belki gençlerle daha fazla, daha sık görüştürebilmek lazım. Yani bu mevcut hayatımız içerisinde müdahil olamayacağımız durumlar var. Bu durumları kendi yaklaşımımız, kendi bakış açımız, kendi değerlerimiz çerçevesinde dönüştürmekle biz sorumluyuz. Yani işte madem öyle, o zaman şu olmasın demek biraz daha işin kolaya kaçış hali oluyor. Bugün işte kadınların çalışma hayatında ki varlığı bir realite, bir gerçeklik
0: Tabii
1: ki
0: ki.
1: hani İslami olarak da bununla bir yani belli sınırlar çerçevesinde bunda bir problem yok. O zaman ne yapacağız abi? O zaman evdeki hayatımızı işte erkekler biraz daha herhalde şey yapacak. biraz daha inisiyatif alacak. Evdeki hayatımızı bu noktada biz güncelleyeceğiz, biz şekillendireceğiz ve oradaki yani aslında arayışımız huzur. Yani bir evliliği kurarken, bir evliliği devam ettirirken arayışımız huzur, huzurlu bir hayat yaşayabilmek. Çünkü ev insanın mahremi, ev insanın gerçekten yani dışarıda ne olursa olsun işte eve döndüğünüz zaman kendinizi iyi hissettiğiniz, kendinizi böyle korunaklı hissettiğiniz bir alan. Mesela işte son 2 yıldır, 3 yıldır Gazze'de hepimizin şahit olduğu, hepimizin gördüğü, pek çok vesileyle reaksiyon verdiğimiz, tepki gösterdiğimiz zulümler yaşandı. Mesela orada yaşayan bir kardeşimize soruyorlar. Yani hani en çok mesela kamplarda yaşayan birine soruyorlar. En çok sıkıntısını yaşadığın şey ne? Akşam eve dönemiyorum diyor yani. Hani akşam dönebileceğim bir evim kalmadı. Dolayısıyla hani burada aslında bir dört duvardan bahsetmiyor. Yani içine girebileceği bir evi de kalmamıştır ama aslında kastettiği şey hani o huzur, o iklim, yani o ortam. Dolayısıyla yani bunu biraz öncelemek gerekiyor. Hani ev insanın kendisini en rahat hissettiği, kendisiyle en yalın haliyle orada bulunduğu, huzur içerisinde hissettiği bir ortam. Bu ortamı beraber paylaşabilmek, bunu huzurlu bir şekilde sürdürebilmek çok kıymetli. O yüzden bunun yollarını aramak lazım. Elbette işte eski dönemlere ya da farklı şeylere kıyasla daha farklı, daha değişik bazı şeyler yaşadık. Belki daha farklısını yaşayacağız, bilmiyoruz yani. Önümüzdeki yapay zeka sürecinde, ne bileyim dijitalleşme sürecinde, evlerimizin içerisinde belki daha farklı şeylerle karşılaşacağız. Bunlara biz işte o bahsettiğimiz zahmet rahmet dengesini bir yerde tutmaya çalışarak bunlara yeni yollar, yeni modeller kendi içimizde üretebilmemiz lazım.
0: Başkanım, ağzınıza yüreğinize sağlık. Şimdi ben bu soruyu sordum. Daha önceki programlarımızda bir dinleyicimiz bir anısından bahsetti. Hı hı. Şimdi birazdan da sofra sorusuna geleceğim aslında da. Bu da ön izlemesi olsun diyelim. Şimdi evde yemeği hazırlayan, genelde bizim kültürümüzde ev işlerine bakan hanımefendi oluyor. Hı hı. İşte evin rızkını getiren baba faktörü oluyor. Şimdi şöyle bir anıdan bahsetti bize. Dedi ki benim dedi normalde dedi hani hafta boyunca dedi annem dedi yemeklerimizi hazırlar. İşte babam hı hı. işten gelir. Babam işten gelince yemeğimizi yerdik. Ama pazar günü der sabah kahvaltısını hiç kimse daha yatağından kalkmadan, uykusundan uyanmadan babam gider alışveriş yapar pazara özel. Hı hı. Çünkü herkesin izinli olduğu tek gün şu anda da, hem özel sektör hem kamunun. Alışverişini yapar, işte sofrayı hazırlar, yemeği hazırlar, kahvaltıyı hazırlar. Sonra gelir, önce bizi uyandırır. Bizimle beraber gider annemi uyandırırız. Hı hı. Kalkarız hep birlikte mutlu, huzurlu sohbetler eşliğinde bir kahvaltı yaparız. Ben büyüdüm dedi, evlendim dedi. Evlendikten sonra işte spontane bir hayat artık oluştu dedi. Bazen dedi stabilize dedi alışkanlıklar çerçevesinde. Bir gün aklıma geldi dedi. Hı hı. Eşimle de o dönemde tartışmıştık dedi. Bir gün aklıma geldi dedi, bir pazar günü kalktım erkenden dedi. Böyle güzel bir sofra hazırladım dedi eşime dedi. Sonra gittim bir çiçekle dedi eşimi uyandırdım dedi. Kaldırdım sofraya geldik işte birlikte baş başa yemeğimizi yedik, kahvaltımızı yaptık. O gün bugündür dedi pazar kahvaltılarını hep ben hazırlarım dedi. Şimdi burada bir görsel hafızanın tabii. aslında varlığını görüyoruz. Tabii. Güzel de bir örnek. Eşimle de aramızdaki buzlar eridi dedi. Özellikle de buna değindi. Hı. Şimdi demek ki bazen kendimizden feragat etmek
1: elbette
0: çok fazla olumlu sonuçlar doğuruyor. Bu yüzden biraz önce de dediğiniz gibi hani erkekler de evde birazcık artık destek olsunlar diye üst kabalı bir şekilde söylediniz. Ama gerçekten hani birbirinin yükünü almak Peygamber Efendimizin de buyurduğu bir şey. Evliliğin de kuralıdır yani.
1: Tabii. Yani şöyle belli alışkanlıklarla büyüyoruz. Yani belli şeylerle çok basit şeyler bile olsa dedik ya insanın en yalın hali ev hali. Dolayısıyla belli şeyleri zihnimizde tabulaştırıyoruz, belli şeyleri zihnimizde büyütüyoruz, belli alışkanlıklarımız var ve evlendiğiniz zaman bu alışkanlıkların bir kısmından vazgeçmeniz gerekiyor, bir kısmını güncellemeniz gerekiyor, bir kısmını değiştirmeniz gerekiyor. Yani aile içerisinde, eşler arasında en önemli konu iletişim. Yani iletişimin güçlü olması gerekiyor, iletişimin bir şekilde korunması gerekiyor. Ne olursa olsun, yani ne sıkıntı yaşanırsa yaşansın. İletişimin güçlü bir şekilde sürüyor olması gerekiyor. Yani bir problem yaşıyor. Elbette problem yaşayacaksınız yani. Hiçbir problem yaşamayacağım diye çok kıymetli bir hocamız var. Ben onun sohbetleriyle evliliğe çok ısınmıştım. Mesela diyor ki hiç sorun yaşamadan evliliğinin geçireceğini düşünen varsa diyor. Böyle bir şey yok. O cennette diyor yani. O cennete gidersen o zaman sorunsuz bir hayat yaşarsın. Ama bu dünya böyle bir yer. Hepimizin hırsları var, hepimizin beklentileri var. İşte siz eşinizden bir şey bekliyorsunuz. Ya şunu da şöyle yapsa diyorsunuz. Söyleseniz de söylemeseniz de. Ama aynı esnada o da sizden belki başka bir şey bekliyor. Yani bunları konuşmadan çözebilmeniz, konuşmadan anlayabilmeniz, anlaşabilmeniz mümkün değil. Çünkü şunu unutmamak lazım. Yani insan olarak çok komplike bir varlığız. Ki bu dönemde de gerçekten işte kadınlar da çalışma hayatında, erkekler de çalışma hayatında gün içerisinde çok fazla uyaranla karşılaşıyoruz. Zihnimizde çok şey dolu oluyor. Yani işte çok farklı insanlarla

0: görüyoruz. Çok farklı şeyler görüyoruz. Hiçbir şey, her şeyi geçtim yani. Hiç evinizden çıkmadığınız bir gün elinizde bir telefon varsa zihninizin iyi dış olması için yeterli. Yani şöyle bir işte sosyal medyada şöyle bir dolaşmaya başladığınızda zihninize bir sürü şey kazılıyor aslında o esnada. Dolayısıyla bunların insanda ürettiği pek çok gerginlik var. Bu gerginlikleri oturup da böyle evinizde eşinize karşı boca ederseniz onların sonuçlarını, oradaki iletişimi bitirmiş oluyorsunuz. Yani burada şuna dikkat etmek lazım. Eşler birbirleriyle rakip değiller. Eşler birbirleriyle yarışmazlar, yarışmamalılar. Birbirleriyle yarıştırmamalılar kendilerini. Ve bununla beraber rakip değil, takım arkadaşı olmalılar. Yani birbirleriyle değil, beraber dışarıyla mücadele etmeliler. Eğer mücadele edecek bir ortam varsa. Tabii bunlar işin ideal olan cümleleri. Ama hayat her zaman stabil bir şekilde devam etmiyor, akmıyor. Bazen çok beklemediğimiz davranışlarla karşılaştığımızda reaksiyonlarımız, reflekslerimiz değişebiliyor, gelişebiliyor. Ama en nihayetinde o örnek çok önemli. Nasıl bir ortam, nasıl bir iklim, nasıl bir aile ortamı, nasıl bir huzur ortamı gördüyse insan, aslında onu yaşamak, onu yaşatmak bu anlamda onun hayatında biraz daha ciddi bir dokunuş oluyor. Yani mesela işte ailece bir arada gerçekleştirdiğiniz bir takım etkinlikler, dönem dönem rutine binmiş şeyler değil de dönem dönem daha özel geçirdiğiniz süreçler. Yani şimdi size de sorsam işte geçmiş yıllarla alakalı ne kaldı aklınızda diye, böyle spesifik şeyler ya da şöyle bir gelenekselleşmiş bir şey gibi durumlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları geliştirerek birbirimize yük olan değil, yük alan olmaya çalışmak lazım.
1: Geçen hafta bir akademisyen hocamızla bir sohbet esnasında bir şey söylemiştim, matematikçi kendisi. Bana durdu, işte evlilikten konuşuyoruz vesaire. 1 artı 1 kaç yapar dedi. 2 dedim. Karesi kaç dedi. 4. 4 küçük bir sayı değil mi dedi. Evet dedim. İşte dedi eşler dedi 1 artı 1 değil dedi. Peki 11'in dedi karesi kaç dedi. 121. Bak ne kadar büyük. 3 haneye çıktık dedi. 1 artı 1 iken dedi 2 haneye bile çıkamadık aslında dedi. Bir düşündüm yani neye çıkaracak bunu diye. Şunu söyledi. Eşler dedi birbirleriyle dedi böyle dedi hani sen şunu tamamladın ben bunu tamamladım değil dedi. Biz zaten yaratılış gereği birbirimizin tamamlayıcısıyız düşüncesiyle dedi bir araya gelirlerse dedi. Bak güç üç haneli sayılara çıkıyor dedi.
0: Eyvallah.
1: Matematiksel hesaptan böyle bir şey yapmıştı. Çok da hoşuma gitti aslında. Çok da hassas bir örnek oldu. Şimdi hocam başkanım size şunu da sormak isterim. Aslında hocamızsınız aynı zamanda. Biraz önce de söylediğim gibi sofra kavramı bizim hem toplumumuzda hem dinimizde, kültürümüzde, örf adetlerimizde çok önemli bir
0: Evet.
1: ritüelimiz diyebiliriz. Şimdi baktığımızda günümüzde sofra kültürü epey bir hezimete uğramış durumda. Sofra kültürü aile içi iletişime etkisi var mı? Varsa nasıl?
0: Yani tabii ki işte herkesin bir araya geldiği ve birbiriyle bir şeyler paylaştığı ortam aslında sofra ortamıdır. Bu çok önemli. Yani birlikte zaten biz geleneksel olarak da örneğin işte yemeği birlikte yeme, yalnız yemek yememe, mutlaka biriyle paylaşma, ya o zamanını ya o yemeğini, taamı paylaşma noktasında öyle bir şeyden geliyoruz. Bu insani bir şeydir yani. İnsanın bu ihtiyaçlarıyla alakalı bir şeydir. Hani birebir ilişkilerde böyleyken tabii aile içerisinde de o sohbetler, o muhabbetler, o konuşmalar, orada yapılan o paylaşımlar, zaten yani aile sıcaklığını, huzurunu paylaştığınız, yaşadığınız yerler buralar oluyor. Dolayısıyla bu kıymetli, yani bunu tutmak lazım. Yani gelip gitmeler, mesela eskiden şöyle bir şey vardı, ben hatırlarım küçükken. İşte müsaitseniz size geliyoruz. Geliyoruz yani, hani müsait olun
1: Biz
0: gelelim. Ha,
1: geliyoruz.
0: geliyoruzun haberi o yani. Müsaitseniz size geliyoruz ve 10 dakika sonra komşu kapıda, yani hemen böyle ev toplanır, böyle heyecanlı falan filan. Herkes böyle bir kendine çekidüzen verir, bir ev toplanır falan. 10 dakika sonra işte çay koyulur, misafir geldi ya da işte evde ikram edecek bir şey yoksa hemen gidilir, alınır, gelinir falan. Şimdi bunu mesela büyük ölçüde kaybettik. Yani randevulaşarak birbirimize, eğer gidip geliyorsak da randevulaşarak gidip gelmek zorundayız. Ya da bu

0: Bugün mesela birine müsaitseniz geliyoruz yarım saate dediğinizde yani tepki de alabilirsiniz yani.
1: Evde değildik
0: Tabii
1: ya.
0: yani, hani tepkiyle de karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Yani bunları kaybetmemek lazım. Bunlar insanların aslında güçlü bir toplum olmanın, güçlü bir aile olmadan başladığını gösteren bir şey. Yani birbirine bağlı, birbiriyle ortak değerleri olan, birbirine işte diyargan bir şekilde yaklaşabilecek, birbirini düşünebilecek, birbirinin değerlerine saygı duyabilecek bir toplum oluşturmanın aslında temel belki ritüelleri bunlar. Bunları ayakta tutabilmek lazım. İşte iftarlar bir arada, mesela niye birlikte iftar yapıyoruz? Herkes kendi evinde orucunu açabilecekken, o orucun rahmetinden, değil mi? O gün hep beraber ibadet etmiş insanlar olarak birlikte oruç açarak aslında yediğiniz yemeğin çok bir önemi yok yani. Bir çorba bile yetiyor insanın bir gün aç kalsa bile doymasına.
1: Evet.
0: Dolayısıyla oradaki rahmeti, bereketi paylaşmak aslında. Ya bunlar çok kıymetli şeyler, bunlar çok önemli şeyler. Evinizde misafir ağırlama oranınız arttıkça evinizin huzuru, bereketi artar. Yani bunu büyüklerimiz söylerler, büyüklerimiz bunu yaşayarak bize öğrettiler, öğretirler.
1: Misafir rızkıyla gelir. 10 rızıktan 9'unu bırakır,
0: Tabii.
1: birini yer gider.
0: Yani işte sahabe döneminde misafire evinde ağırlayıp işte yeteri kadar yiyeceği olmayınca olmadığını görünce ışığı söndürüp hani yiyormuş gibi yapan ama misafire yediren örneklerimiz var yani. Böyle bir kültürümüz var. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Yani hayatta özet olarak belki şunu söyleyebiliriz. Hayatta elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz, maddi olarak beş duyu organımızla algıladığımız bazı şeyler var. Tuttuğumuz, dokunduğumuz, hissettiğimiz gibi. Ama bir de bizim inandığımız kavramlar var. Yani görmediğimiz, gösteremediğimiz ama varlığına inandığımız kavramlar var. Bereket bunlardan bir tanesi, rahmet bunlardan bir tanesi. İnsanların arasında huzurun yaygınlaşabilmesi için bu kavramlara bizim ihtiyacımız var. Dolayısıyla bereketi arttıracak, rahmeti arttıracak her şey, yani güzel bir, mutlu bir aile tablosu elbette sofralarda ortaya çıkar. O iletişim sofralarda ortaya çıkar. Dolayısıyla o rahmeti, bereketi arttıracak, o rahmetin faydalarından hep birlikte payımıza düşeni alacak bir ortamı üretmemiz, ortaya koymamız gerekiyor.
1: Başkanım, ağzınıza yüreğinize sağlık. Programımızın sonuna geldik. Söylemek istediğiniz son birkaç cümle var ise onları alalım.
0: Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Bugün beni davet ettiğiniz için Halil Bey'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Size de Allah razı olsun. Bizim için de güzel bir paylaşım oldu. Yani son olarak belki şunu söylemek lazım. Gençlik ve aile başlığı çok önemli. Gençlere aileyle alakalı, hani aile kurmanın, evlilik yapmanın çok zor olmadığını, yani bunun günlük hayatımızı zorlaştıran değil, belki daha kolaylaştıran bir şey olmasının bizim elimizde olduğunu gençlere güzelce anlatabilmek, ifade edebilmek lazım. Ekonomik meselelerle alakalı şeyleri, şimdi bazı araştırmalar yapılıyor yani şu sırada, işte ekonomik kaygılar mı daha fazla ön plana çıkıyor yoksa bireysellikler mi daha fazla ön plana çıkıyor diye baktığınızda elbette ekonomik meseleler var ama bireyselleşmenin biraz, çünkü sadece bizde değil yani, ekonomik olarak bizden çok daha iyi ülkelerde de aile mefhumu gittikçe zayıflıyor, bireyselleşmeler artıyor, konfor alanından çıkmaktan zorlanıyor insanlar, konfor alanından çıkmak istemiyor, işte belli bir yaşı geçmiş olmasına rağmen sorumluluk almak istemiyor. Ciddi mesela, öyle kitle var yani, bütün dünyada daha kötü, bizde de yavaş yavaş artıyor ama hani çalışma çağına gelmesine rağmen ne ev, ne eğitim hayatında olan, ne çalışma hayatında olan ve bu şekilde devam eden bir kitlenin sayısı artıyor. Dolayısıyla yani bunları evliliği kolaylaştırarak, evliliğin rahmet kısmına daha fazla atıf yaparak, daha fazla gündeme getirerek, ortaya koyarak gençlerde bu hassasiyeti arttırabiliriz diye düşünüyorum. Bununla beraber yani insanoğlu iletişim kurdukça gelişen, iletişim kurdukça başarılı olan bir varlık. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi evliliğin rahmet tarafını arttırabilmek için doğru iletişimin arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Başkanım, davetimize icabet ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir programdı. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sayın yönetmenim Halil abimize de

emeklerinden dolayı çokça teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli dostlar, bir sonraki hafta farklı bir konuk ve farklı bir konu ile sizlerle birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.
11: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber seferine Hazreti Ali Efendimiz'i gönderirken, "Ya Ali, Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin sebebinle bir tek kişiye hidayet verip doğru yola iletmesi senin için kızıldevelerin olmasından ve bunları tasadduk etmenden çok daha hayırlıdır," buyuruyor. İnsanları çağıracağız. Neye? Hidayet yoluna. Hidayet yolu sırat-ı müstakim. Yani dosdoğru bir yol. Buradan cennete kadar giden bir yol. Bu yol üzerine yol almaya hidayet bulmak deniyor. İnsanları bu yola çağırmak ve bizim vesilemizde bir insanın bile olmuş olsa hidayet bulması bizim için en kıymetli bir şey şu dünyada. Bunun için uğraşmak gerekiyor. Evet, belli bir insan grubu mu? Hayır, bütün insanlık bunun için geçerli. Evet, bütün fetihlere talip oluyoruz fakat kalplerin fethini unutmuş olmamamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bizden duyduğunu bir başkasına aktarırsa Allah onun yüzünü ağartsın deniyor. Evet, yani ayet bileceğiz, hadis bileceğiz ve bunu en yakın çoluk çocuk, eş, kavim, komşular vesaire bütün insanlığa bunu aktarmaya çalışacağız. Böylece yüzümüz ağarmış olacak inşallah. Bu paylaşımlar sosyal medyadan paylaşımlar olabilir elbette ama esasen yüz yüze canlı olması gerekiyor. Gerçek bir hayatı öne almamız gerekiyor. Hadisimizi bir daha tekrar edelim. Ya Ali, Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin sebebinle bir tek kişiye hidayet verip doğru yola iletmesi senin için kızıldevelerin olmasından ve bunları tasadduk etmenden çok daha hayırlıdır, buyuruyor.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

Allah-u Teala buyuruyor ki, ey müminler, kadınlara zorla mirasçı olmanız ve kendilerine vermiş olduğunuz mihrin bir kısmını elde etmek için onlara baskı yapmanız helal değildir. Meğer ki arayı açacak bir fuhuş irtikab etmiş olsunlar. Onlar ile iyi geçininiz. Eğer hoşunuza gitmemişlerse, olabilir ki hoşunuza gitmeyen bir şeyde Allah birçok hayır ve takdir etmiş olur. Nisa suresi 19. ayet-i kerime ve diğer bir ayet-i kerime de, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ona kulluk ediniz. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, eşinize, yolda kalmışlara ve eliniz altındakilere karşı iyi davranınız. Hiç şüphesiz Allah-u Teala kendini beğenmiş ve böbürlenen kimseleri sevmez. Yine Nisa suresi 21. ayet-i kerime. Allah'ın Resulü yine bildiriyor. Nisa suresi 36. ayet-i kerimede olduğu gibi. Bir başka hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Kadınının huysuzluklarına sabır katlanan erkeklere, Ulu Allah karşılaştığı belalara katlanan Eyyub'e verdiği mükafatı verir. Kocasının huysuzluklarına katlanan kadınlara da Firavun'un karısı Asiye'ye verdiği sevabı verir buyuruyor. Evet dostlar, şu bilinmelidir ki kadına iyi huylu olmak sadece ona karşı fena davranmakla değil, ondan karşılaştığın sıkıntılara da katlanmak, hatta Peygamberimizin numune olarak sabrını kendinizde göstermeniz lazım. Peygamberimiz kainatın efendisi, eşlerine her zaman mütevazi davranırdı. Onları hiç incitmezdi. Onlar ne derlerse Allah'ın Resulü güler, tebessüm ederdi. Hatta bir seferinde kainatın efendisi buyurdu ki, beni Hazreti Ayşe radıyallahu anh konusunda üzmeyiniz. Çünkü Allah'ın adına yeminle söylüyorum ki, onunkinin dışında hiçbir eşimin yatağındayken bana vahiy inmiş değildir diyor kainatın efendisi. Çünkü Peygamberimiz kadınlarına ve çocuklarına karşı çok şefkatliydi. Erkeğin diyor karısına karşı görevlerinden biri ise ona neşeli olmak, şaka yapmak ve kadının gönlünü alarak karşılaştırdığı sıkıntıları gidermektir. Çünkü böyle davranırsanız onların gönlünü hoş edersiniz buyuruyor. Evet, İslamiyet'te bütün güzellik, İnsanların yaşaması gereken en güzel nokta ailenin içerisinde bireylerin birbirlerine samimi olmaları dostlar. Ama İslam hukuku dairesi içerisinde olmalı. Örnek verelim, bizler inançlı insanlarız elhamdülillah ve Türk milleti olarak diyelim eşimize, namusumuza sahip çıkmaya çalışan insanlarız. Ama bunu becerebiliyor muyuz dostlar? Gelin bir eve konuk olalım. Bakalım onlar bu işi nasıl yapıyorlar. Günümüzde karşılaştığımız olağan şeyler bunlar. Bir eve giriyoruz. Evin içerisinde bir aile reisi alal acele işten gelmiş. Hemen apar topar yemeğini yemiş ve televizyonun karşısına geçmiş. Oturuyor ve televizyonunu seyrediyor. Hanım bu arada işlerini bitirdi. O da hemen geldi, yerini aldı. Etrafta çocuklar var. Ailenin bireyleri. Onlar da oturdular. Hep beraber televizyon seyrediyorlar. Televizyonun kanallarında A kanal, B kanal yorum yapmak istemiyorum sizler çünkü olaya çok daha iyi vakıfsınız. Bir film var.

0: Rating getirecek bir film ve herkes geçinmiş, nefesini kesmiş seyrediyor. O arada filmden bir sahne çıktı. Ya Rabbi Settar. Bir müstehcen bir sahne. Her filmde olduğu gibi. Bu sahnenin içerisinde anadan yürüyen bir kadınla bir erkek orada beraberler. Evin reisi ses yok, gözler filmde. Seyrediyor. Ne yapıyor evin reisi dostlar? Sapık değil ki oradaki adama baksın. Elbette ki filmdeki müstehcen durumda olan kadına karşı nefsi duygularını kabartıyor. Ya Rabbi Settar. Yanındakilere bir baksa, yanındaki onun karısı, onun yanındaki küçük yetme çocuklar, kızları çocukları, onlar ne yapıyorlar o kız çocukları, hanımı ne yapıyor? O da sapık değil ki oradaki kadına baksın. O da oradaki adama bakıyor ve bile bile dostum kızını ve karısını, çocuklarını elimin elin müstehcen adamına nefsani duygularını kabarttırıyor. Ne acı bir tablo değil mi dostlar? Samimi olmak lazım. Bile bile eşini ve çocuklarını oradaki adama sen nasıl şehveti duygular kabarttırabilirsin? Sen nasıl öyle bir arzular içerisine girebilirsin? Ya Rabbi Settar. Ama evine bir istemediğin bir misafirin gelse dostum. Ama onu istemiyorsun. Çünkü belki bakışlarından rahatsızsın. Onun bakışlarından rahatsız olduğun için örnek verelim bir zat. Evine gelmeni istemiyorsun. Çünkü ailene karşı belki, belki çoluğuna çocuğuna karşı farklı bir tavır gidiyor. Ama ondan eşini uzaklaştırabiliyorsun, çocuklarını. Ama televizyonda çırılçıplak üryan sahnelerin içerisine öyle bir bakıyorsun ki daha ileriye gidiyorsun dostum. İşte ne kadar samimiyiz, güzel bir örnek değil mi dostlar? Seyrederken böyle sahneleri Allah uzak tutsun da şöyle gözünüzün kenarıyla bir bakın bakalım çocuklarınıza, ailenize. Başını edebinden önüne mi eğiyor yoksa gözleriyle hiç nefes almadan o da mı o sahneyi seyrediyor? Allah-u Teala muhafaza buyursun dostlar. Bu sadece güzel bir örnekti. Allah-u Teala inşallah böyle şeylerden bizleri muhafaza buyursun. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki imanı en olgun müminler huyu ve en güzel olan ile eşine karşı en tatlı davrananıdır diyor kainatın sultanı. Ve tekrar buyuruyor Allah'ın Resulü en iyiniz eşlerinize karşı en iyi davrananınızdır. Ben içinizde eşlerine karşı en iyi davrananınızım diyor Allah'ın Resulü. Amenna saddakna doğru. Kainatın efendisi o. Bu arada Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz çok sert bir mizaca sahip bir insan. Aşere-i mübeşşereden. Buna rağmen Hazreti Ömer diyor ki erkeğin ailesi içinde çocuk gibi olması ve gerektiği zaman da erkekliğini ortaya koyması gerekir diye buyuruyor. Ulu Allah Celle Celaluhu burnu havada ve huysuz kimselerden nefret eder. Ve diyor ki tekrar kaba, hırçın ve sonra da alçak kimselere uyma. Ailenin içerisinde mümkün olduğu kadar mütevazi ol diyor. Kainatın efendisi gibi. Buna bir örnek bedevi bir kadın var. O bedevi kadına soruyorlar, kocası rahmetli olmuş onun. Diyorlar ki senin kocan nasıldı? Anlatsana. Bedevi kadın şöyle diyor. Allah adına yemin ederim ki o evde güler yüzlüydü. Dışarıda az konuşan, bulduğunu yiyen ve kaybolanının hesabını sormayan birisiydi. Acaba böyle olanımız var mı dostlar? Düşünmek gerekir değil mi? Fakat aileye karşı ne kadar samimi olursak olalım, geri geldiği zamanda ciddiyetini takınmasını bir erkek bilmeli dostlar. Hasan-ı Basri radıyallahu anh diyor ki Allah'ın adına yemin ederek söylüyorum ki karısının her arzusuna uyan erkek Allah onu diyor cehenneme atar. Ya Rabbi Settar. Bu demek değildir ki hanımının her dediği. Tabii bu aile içerisindeki söz konusu olan ciddi mevzular için geçerli değil mi dostlar?
1: Allah Celle Celaluhu şeytanı rahmetinden kovunca şeytan dedi ki, mutlaka kulların üzerinde belirli bir pay edineceğim. Onları saptırarak boş kuruntuların tutkularını yaratacaklar. Üzerlerinde nüfus kuracağım ve davarların kulaklarını yaracaklar diyor. Yine onlar üzerinde nüfus kuracağım da Allah'ın yaratılmış hikmetlerini değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakarak şeytanı efendi edinirse hiç şüphesiz apacık şekilde hüsrana uğrar. Erkeğin sözüne uyan taraf olması gerekir. Karşı tarafa uyan kimse olmak onun yaratılış hikmetine ters düşer. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Bu hakimiyeti bir rivayette, ayette şöyle buyuruyor. Kapının yanında kadının efendisi ile karşılaştılar. 110. ayeti kerimeyi buna delil olarak gösteriyorlar. Evet dostlar, evlilik çok ciddi bir müessese. Eş seçerken acaba ne kadar samimi davranabiliyoruz? Günümüzdeki gençler, belirli bir yuvaya adım atan dostlar, günümüzde acaba eşi seçerken şöyle yakışıklı, uzun boylu, yeşil gözlü, saçlarını arkaya doğru taramış, uzun boylu, zengin, parası olan yakışıklı bir erkek mi düşünüyoruz gözümüzde? Yoksa onun yanında güzel bir kadın olsun, parası olsun, zengin olsun, ben fakirim önemli değil ki, zengin olsun, sıkıntı çekmeyelim, hayat zaten çok, şartlar çok zor diyerek böyle bir çerçeve mi kuruyoruz aklımızda? Eğer bu ölçülerde bir çerçeve kurarak anne ve babalar da içkisi kumarına bakmadan evladını ateşe atarsa Allah-u Teala bunun hesabını sorar dostlar. Sen ne kadar sıkıntılarla evladını doğur, büyüt, onun sıkıntılarına, acılarına katlan, sonra bir gün elin adamı gelsin, kızının kalbini çalsın, sen onu iyicene inceleme, baktın ki parası da var, boyu posu da yerinde, dini İslam'ı var mı onu düşünmeden, bu çocuk iyi mi diyorlar, iyi ver gitsin o zaman. Ve bir baktın ki o çocuk içkici çıktı, kumarcı çıktı. Allah bunun hesabını sorar dostlar. Çok dikkat etmek lazım. En güzeli iman aramak lazım. Allah'tan korkan bir kul eşine temiz, salih ve güzel davranır dostlar. Bir peygamber, ismi şu anda hatırımda değil ama eşine karşı o kadar güzel mütevazi davranıyor ki ona hitaben isminde şöyle diyor. Ey ömrümün meyve veren bereketli ağacı, gel hele otur biraz yanıma. Ne kadar güzel bir söz değil mi dostlar? Eşimize acaba bir gün böyle latifeli de olsa böyle bir şey söyleyebildik mi? Onların gönlünü almak lazım. Onlar bütün sıkıntıyı çeken insanlar. Bakmayın bizler de sıkıntı içerisindeyiz ama şöyle bir örnek verelim. Örnek bir pazar. Evdesin. Hanımın dedi ki, benim bugün falan yere gitmem lazım. Ailemle, annemle, akrabamla önemli bir işim var. Şu çocuklara bir günde sen bakar mısın? Hanımın gitti. Çocuklarla bir arada kaldın. Belki birkaç tane çocuğun var. O oradan atladı, o oradan zıpladı. O anda yemek telaşı, sıkıntı. Yapman gereken şeyler onu kırdı, bunu döktü. Baba tuvalete gideceğim. Anne şu mamamı hazırla, baba şu mamamı hazırla. Yemek yiyeceğim, karnım acıktı. Hanımını akşamleyin ve gelecek saatte gelmesi için pencerenin önünde dört gözle bakarsın. Hatta telefon edersin, yeter artık dayanamıyorum gel diye. E peki onlar akşama kadar evinin temizliğini yapan, çocuklarına bakan, yemeğini pişiren, ütünü yapan, camaşırını yapan ve akşamleyin kocasını bekleyen kadın nasıl davranıyor? Ve sen gel onun kalbini kır. Mümkün mü bu? Düşünmek lazım dostlar. Bunlar aslında ince meseleler. Hep kendi nefsimize yontmamak lazım dostlar. Fakat incelik öyle ki kadın kocasını tutmasını bilir ise eğer Allah-u Teala ona çok şeyler ihsan eder. Kadın kocasını nasıl tutar? Elinden nasıl tutar?

Eğer bir kadın içinde Allah korkusu varsa, kocasını her türlü kötülüklerden muhafaza edebilmesi için akşamleyin geldiği kapıdan içeri girer girmez "Hayatım hoş geldin" diyebiliyor mu? Erkeğin bütün yük üzerinden kalkar dostlar. Bir küçük söz, akşama kadar belki koca dışarıda ne sıkıntılar çektiği, ne zorluklar çektiği, ne kavgalar ettiği, ne gürültüler ettiği. Ev patlamış, öyle bir hale gelmiş ki sıkıntılar içerisinde. Yorgun argın eve gelmiş, stres atmak için ve dinlenmek için kapıdan içeri giriyor ve güzel bir hatun, "Hayatım hoş geldin. Allah gününü bereketli kıldı inşallah. Gel otur hele işe." İçeri şöyle bir alsa, içeriye oturtursa. Sofra hazır, bütün güzellikler hazırlanmış. Çocuklar baba baba diye üzerine atlıyorlar, o anda hanım duruyor. "Aman babanızı rahatsız etmeyin çocuklar. O bugün çok yoruldu. Bak bizlere mama parası kazandı geldi." diyerek kocasını çocuklarından uzaklaştırabiliyor ise, kocasının güzel dualarını alabiliyor ise, Allah-u Teala onu cehenneminde yakar mı dostlar? Yakmaz değil mi? Çünkü gerçekten bunlar hayatını paylaşmak istediğin insana ne kadar samimi olursan karşılığını o şekilde alırsın. Ama inatlaşmamak lazım. Hiç unutmuyorum, Allah rahmet eylesin, bir teyze vardı. Toprağı bol olsun derler ya inşallah. Allah-u Teala inşallah mezarında ona lütuflar ihsan eylesin. Bu teyzemiz gençliğindeki olan şeyi anlatıyordu. Bir gün dedi ki, "Ben komşularımı vaaz-ı nasihata gidiyorum. Onlara Yasin-i Şerif okuyorum, hatimler okuyorum, vaaz-ı nasihat ediyorum" diye. "Ve bu süreler içerisinde bunları yaptıktan sonra evime geliyorum. Benim bir kocam var. İslamiyet'i biraz uzaktan seyrediyor. İnançlı, inkar etmiyor aşağı ama icraatı yok. Elimden geleni yapıyorum ama Mevlam'a dua ediyorum. Kocamın biraz gönlü dışarıdaki kadınlarda. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz?" diyordu bu kadın. "Dışarıda vaaz-ı nasihat, sohbetler ettikten sonra, insanları irşada çağırdıktan sonra evime geliyorum. Pardüsümü çıkartıyorum, tesettürümü çıkartıyorum. Mini etek giyiyorum. Kocamın hoşlandığı gibi müstehcen kıyafet giyiyorum. Omuzlarımı açıyorum. İnce örgülü şeyler giyiyorum. Mini etek giyiyorum, boyanıyorum, süsleniyorum. Yeter ki kocam harama bakmasın diye. O geldiği zaman cilveleniyorum ona, gönlünü almaya çalışıyorum" diye. Allah rahmet eylesin, bu teyze vefat etti. Ama böyleydi. Düşünün dostlar, erkekler dışarıda çalışıyor, o kadar sıkıntılar içerisinde. Birçok müstehcenlikle beraber akşama kadar gözünün önünden belki yüzlercesi geçiyor. Ne kadar sabırlı olabiliyor erkek? Allah'tan ne kadar korkuyorsa o kadar, becerebildiği kadar. Eşinin gözünün dışarıya kaymaması için seni onu almaktaki helal gayeden biri neydi? Nefsani duygularını kurtarabilmek, kendini ateşten koruyabilmek değil mi? Eğer eşinin böyle duygularını hissettiğin anda, eğer onu evine çekmezsen mebal üzerinedir kardeşim. Ve bacım bunu samimiyetimle söylüyorum. Eşinin yanmasını istiyorsan o nar-ı cehennemde, o ateşte, o zaman eşinden uzak durursun. Ama eşini evine bağlamak istiyorsan bütün kadınlığını kullan. Çünkü sen onun haremisin, mahremisin. Onu ateşten koruyan tek perdesin. Bunu yapmadığın zaman vallahi Allah katında mebali vardır. Bunu hafife alacak bir mevzu değil dostlar. Aynı şekilde kadınlar için de geçerli. Ama dışarıda olan her zaman için ateşe biraz daha yakın dostlar. Allah muhafaza buyursun. Kadınların da huyuna suyuna gitmek lazım her zaman için. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, "Kadın kaburga kemiği gibidir. Doğrultmak istersen kırılır" diyor kainatın efendisi. Ve yine bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, "Namaz kılınız. Elinizde esir gibi bulunan kadınlarınızın sözlerine sabrediniz. Onlarla iyi geçiniz." Nasıl diyeceksiniz ki esir? Bir nevi kadınlarımız esir. Nasıl mı? Sabahleyin evden çıkıyoruz, hatun evde, çocuklarla beraber akşama kadar. Sen dışarıdasın, geziyorsun, dolaşıyorsun, çalışıyorsun, temiz hava alıyorsun, geziyorsun. Ama senin hanımın ne yapıyor? Evde akşama kadar

çoluk, çocuk, iş, güç. Elbette ki bir noktada esir sayılır dostlar. Nasıl bir gün içerisinde sen evinde durduğunda dayanamıyorsan, pazartesini iple çekiyorsan, istirahatin belki iki gün kaldığında üçüncü günü arıyor isen, ya senin hatunun ne yapsın akşama kadar evde? Düşünmek lazım değil mi dostlar? Ve çok çok sabır dostlar. Aileler arasında her şeyin başı sabır. İki taraf için de sabır ama. Aile sorunlarından en büyük olaylardan bir tanesi de gelin kaynana muhabbeti. Bütün ailelerde belki yaşanmıştır dostlar. Anneler bildikleri örf ve adetlerle yaşamak isterler. Yeni nesil ise, arkadan gelen yeni nesil ise kendi istediği sistemi oturtmak ister. Her nedense muhakkak sorunlar çıkar. Samimi olan nasıl olmalı mı? Örnek, gelin akşam kaynanasıyla beraber gündüz ev işinde, güçte, kaynanasıyla atıflarda bulundu. Annesi, kayınvalidesi gelini üzecek bazı şeyler söyledi. Ve gelinin morali bozuldu. Akşam evin reisi eve geldi. Gelinin suratı kırmızı, mahzun. Anne şikayette. Gelin odada olmadığı bir vakitte kaynana hemen devreye girdi. Senin şu hanım var ya, ah nereden aldım ben onu? Şöyle şöyle yaptı, böyle böyle yaptı. Gelin kızın gıybetini yaptı. Onu üzdü. Damat ne yaptı orada? İki tarafı da idare etmek zorunda dostlar. Haklı da olsa, haksız da olsa. Çünkü bir yuvayı kurtarmak için, anacığım ben onunla konuşurum, sen sabret, o cahildir deyip de anasını idare ettikten sonra içeri girdi o yorgun argın işten dönen erkek. Hanımını dinledi. Annem bana şöyle dedi, böyle dedi. Ona da dedi ki, anam yaşlıdır, icare et. Hakkını helal et, ne olur. Sabret. İlerideki yuvamızın güzelliği ve ayakta durabilmesi için sabret dedi. İki tarafı da idare ettiyse Allah ondan razı olsun. Ama gelini bıraktı, anasına yöneldi. Anasını bıraktı, geline yöneldi. İşte dostlar, iki taraftan bir tarafını kırdığı zaman Allah-u Teala'yı da inciltir. Çünkü Allah-u Teala senin hanımını sana emanet olarak verdi. Emanetine de sahip çıkmak zorundasın. Onun için iki tarafı da idare etmek gerekir dostlar. İki tarafı da. Hani derler ya, ne şiş yansın ne kebap yansın diye. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyuruyor dostlar. İmandan sonra iyi bir kadından daha büyük bir nimet yoktur diye. Ebu Süleymani Darani de bu konuyla ilgili yine şöyle buyurdu. İyi bir kadın dünyadan değil ahirettendir. Yani ahiretle meşgul olman için seni birçok işlerden kurtarandır diye buyurdu. Gerçekten de öyledir dostlar. Seni ateşten koruyan, evinde huzurunu sağlayan eşler. İlk evlenen kardeşlerime şöyle bir küçük nasihatta bulunmak istiyorum. Belki buna yönelen kardeşlerime. Pazarlığınızı peşin yapın. Nasıl mı? Aynen eşine şu şekilde diyeceksin. Hanım, bir yuva mı kurmak istiyoruz? Allah için samimi bir yuva mı kurmak istiyoruz? Bu biz ölene kadar, kıyamete kadar, ahirette dahi benim eşim olmak ister misin? İsterim derse, birbirimizin ailelerine, akrabalarına sabredelim. Birbirimize sabredelim. Ve şunu demelisin. Sen benim anama babama nasıl davranırsan, inşallah ben de sana öyle davranacağım. Ben de senin anana ve babana öyle davranacağım diye pazarlığını peşin yapmalısın dostum. Bir insan kendi annesine, babasına karşı gelinmesini ister mi? Hayır, kesinlikle istemez. O zaman eşin de istemez. Pazarlığı peşin yapmak lazım dostlar. Ve sabır, sabır, yine sabır.

Peygamberlerin ümmetlerine sizin çokluğunuzla övünürüm. Hatta ana rahmine düşen çocukla bile övünürüm diye buyurdu kainatın efendisi. Yine başka bir hadis-i şeriflerinde kainatın efendisi şöyle buyuruyor. Bakın dostlar, çok ince ve çok güzel bir hadis. Amenna, hepsi güzel ama dikkatle kulak verelim. Bir kimse güzel bir kadına rastlayınca hemen evine gidip hanımı ile sohbet etmelidir. Çünkü bu meselede bütün kadınlar aynıdır diye buyuruyor. Hadisin derinliğine inmek istemiyorum. Zannederim ki anlamışsınızdır efendim. Nefsi korumak açısından bir kimse güzel bir kadına rastlayınca hemen evine gidip hanımı ile sohbet etmelidir. Çünkü bu meselede bütün kadınlar aynıdır diyor kainatın efendisi. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyurdular ki, kocası kendisinden hoşnut bir halde ölen kadın cennete gider. Yine bir hadis-i şerifte kainatın efendisi buyurdular ki, kadın farz namazlarını kılınca, Ramazan orucunu tutunca, ırzını koruyunca ve kocasının emrine uyunca Rabbinin cennetine girer diye buyuruyor. Peygamberimiz zamanında adamın biri bir yolculuğa çıkarken karısına evin üst katından alt katına inmemesini tembih eder. Kadının babası alt katta oturmaktadır. Adam hastalanır. Kadın birini peygamberimize göndererek evin alt katına inip babasını görmeye izin ister. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kocanın emrine uy diye haber gönderir. Bu arada kadının babası ölür. Kadın yine alt kata inmek için peygamberimizden izin ister. Peygamberimiz yine tekrar kocanın emrine uy diye haber gönderir. Kadının babası toprağa verildikten sonra peygamberimiz ona kocanın emrine uyduğu için Allahu Teala onun babasını affetti emrini verir. Ve bu haberi bildirir dostlar. Düşünün ne kadar büyük bir mesele. Ne kadar kocasına büyük bir teslimiyetle bağlanmış. Alt katta baban vefat ediyor ve kocan evden çıkma dedi diye sen evi terk edemiyorsun. Böyle bir hanım belki bu devirde çok zor bulunur ama dostlar bunlar mesajlardır. Mesajlar yerini bulması gerekir. Bu bir ölçüdür. Kocan eve çıkma dediği zaman, evden dışarı çıkma dediği zaman bunu bir emir telakki ederek uyumak zorundasın. Gerçek bir salih kadına o gerekir.

Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, bana cehennem gösterildi. Cehennemliklerin çoğunu kadınların meydana getirdiğini gördüm. Sordular, kadınlar ne yüzden ya Resulallah cehennemin çoğunluğunu teşkil ettiler diye. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, çok lanet okudukları ve iyi geçimli kocalarına karşı nankörlük ettikleri için diye cevap verdi. Diğer bir hadiste Peygamberimiz cennet bana gösterilince oradakilerin arasında kadınların azlıkta olduğunu gördüm. Kadınlar nerede diye sorunca Cebrail aleyhisselam bana şöyle dedi. Altın ve parlak boyalar onları alıkoydu diye cevap verdi. Ya Rabbi Settar. Evet dostlar, ne kadar ince bir mesele değil mi? Altın ve parlak boyalar. Hepinizi bunda tenzih ederim. İçinizde müstesna olanlar var mı Rabbim bilir. Gümüşler, altınlar, takılar bir kadının ziyneti. Kadınlar genelde kendi aralarında ziynetleriyle bazıları övünürler. Ne kadar çok altını var onu bir gösterebilmek için takabildiği kadar takar. Belki ağırlık yapar ona. Belki varlığından bile, yani kolunda taşımaktan bile rahatsız olur ama başkalarına ziynetini nasıl gösterecek? Altın. Övünebileceği nokta. Bunu takarlar. Yolda giderken birbirlerine

hışır hışır sallayarak böyle seslerini çıkartırlar. Bazen duyarsınız şıngır şıngır şıngır böyle kollarında altın sesleri. Hemen dikkat, insanın dikkati dağılır. Şöyle bir bakar, bilezikleri gösterirler sanki. Pazara çıkarken, gezmeye giderken. Allah muhafaza buyursun ve boya mevzuları. Evet dostlar, eşine güzel görünmek mi istiyorsun? Eşin müsaade ederse allığını al. Ojeni, rujunu, her neyse al. Eşine boyan. Sadece seni eşin görsün. Sen kocanın gözüne güzel görünmeye çalış. Dışarıdaki mahremlerin gözüne değil, dışarıda dudağına rujunu sürüp de allıklarla, farlarla, güzel kalemlerle birbirinin gözlerini süsleyip kendini güzelleştirdikten sonra dışarı çıkıp el alemin adamlarına güzel göstermek için mi evlendin ki? Yoksa Rabbil alemin seni mahremin olan kocana, helal olan kocana kendini güzel gösterebilmen için mi nasip etti? Eğer sen kendini bu boyaların içerisine sokup dışarı çıkar isen ve güzel güzel kokular sürer isen ve yola çıktın, erkeklerin arasından geçtin ve senin görüntün ve güzel kokuların erkeklerin nefsine hoş geldi. Bir kokladı, Allah, güzel bir hatun kokusu. Hemen döndü baktı sana. Onun hesabını Allah-u Teala'ya verirsin. Çünkü oradaki adamın da o ibresini şaşırttın. İlgisini çektin. Onun da harama girmesine vesile oldun. Evinden çıkıp tekrar evine gelene kadar kaç kişinin ibresini oynattıysan o kadar kişinin hesabını Yaradanıma verirsin. Hesap vermek kolay mı dostlar? Ama öyle yapacağın yerde dışarıda gene örtünü muhafaza et. Haramdan kendini sakın. Ama senin kocan, senin sahibin, senin efendin eve geliyor. Ona süslen. Kapıdan geldiği zaman, içeri girdiği zaman, hayatım hoş geldin de, gözünün içerisine gülerek bak, nefretle değil. Hemen ayağının altına terliğini çevir, içeri oturtur. Kocanı dinlendir, huzurla bak ki sana huzurla baksın. Sen kocana nasıl davranırsan aynısını karşılığında alırsın. Eğer kocan sıkıntıyla geldiyse onu yumuşat. Çünkü o senin ailen. Bir ömür onunla beraber yaşayacaksın. Eğer onu incitirsen, gelir gelmez onu kızdırırsan, gününü de zehir edersin, arkasından gelen günleri de. Dostlar, bu iş çok sabır gerektiriyor. Allah-u Teala bizleri sabredenlerden eylesin. Evlilik basit bir müessese değil, çok ciddi bir müessese. Evliliği ne kadar tanıyoruz? Evlilik deyince aklımıza ne geliyor? Yemek, içmek, çamaşırların yıkanması, iaşelerinin karşılanması, nefsani ve şehvet duygularının tamamlanması, hepsi bu mu evlilik? Sadece bu mu? Bu ömür, bir ömür geçecek olan beraberlik azmaz değil dostlar. Bir hafta 10 gün değil, bir ömür. Ve sen eşinden razıysan, eşin de senden razı ise ahirete kadar uzanan bir mutluluk. Ve ahirette tekrar eşin Allah-u Teala sana, içinde sana sunacağı belki hurilerinin en güzeli olarak da ikram eder. Sonsuzluğa giden bir nokta aslında. Bizler eşimize ne kadar samimi davranır isek aynısını karşımızdan alabiliriz dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kadınlarınızın hayırlısı kocası yüzüne baktığı zaman onu sevindiren, emrettiği vakit itaat eden, ayrıldığı vakitte malını ve iffetini koruyandır diye buyuruyor dostlar. Kainatın efendisi ne kadar güzel söylemiş. Yine kainatın efendisi şöyle buyuruyor. Bir kimse güzelliği ve malı için bir kadınla evlenirse ikisinin de hayrını göremez. Dini için evlenirse maksadı olan mal ve güzellik kendisine Allah'ın lütfu olarak verilir diyor. Hamdolsun ya Rabbi. Sen dinini seç. Evet, kadın biraz da güzel olmalı ama dinini ön plana almalısın. Allah korkusu olmalı içinde. Sabahleyin sen evden gittikten sonra, Allah muhafaza, balkona çıkıp kapının önüne çıkıp fingir dedikten sonra sen istediği kadar sultanların sultanı güzel bir kadınla evlen.
veya ona imani akideleri vermedikten sonra zorla ona İslamiyet'i öğretmeden tesettür perdesine giydir, ondan sonra da dışarı çıkıp erkeklerin ibresini oynatacak derecede yoldan çıksın. İşte evlilik çok ciddi bir müessese dostlar. Evlenirken eşler birbirlerini sevmeli, fakat bu arada da Allahu Teala'ya ne kadar yakın, dinini ne kadar biliyor onu da ön plana çıkarmalı. Allah'tan korkan hata işlemez, hata yapmaktan korkar dostlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Evet, Arabistan'da çirkinliğiyle meşhur bir adam vardı. Bunun ismi Rahim'di. Hanımı da Arabistan'ın en güzel kadınıydı. Kocası ne zaman eve gelse kadın onu karşılar, tozlarını topraklarını temizlerdi, yemeğini önüne getirir, yemeği bitince eline su dökerdi. Kadının bu hizmetinden dolayı yanıldı ve kendi kendine bu kadın bana aşıktır dedi. Bir gün hanımına sordu, dünyada benden daha sevdiğin birisi varsa bilmek isterim dedi. Kadın dedi ki, doğrusunu istersen dünyada senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Ama şunu bil ki, ben aynaya baktım, kendi güzelliğimi gördüm. Bir de senin çirkin yüzünü. Dedim ki, ben Allahu Teala'nın bu adama nimetiyim ve bu adam da Allahu Teala'nın bana mihnetidir, yani sıkıntısıdır. Kendi kendime ey filan, Allahu Teala'nın mihnetine sabır et ki sabır edenlerin sevabına kavuşursun. O da Allahu Teala'nın nimetine şükür etsin ki şükür edicilerin sevabına erişsin. Yarın kıyamette o şükredenler zümresinde olarak cennete girsin. Ben de sabır edenlerle beraber cennete gireyim inşallah dedi. Ve ya Rabbi, bizi nimetlerine şükür ve bela ve mihnetlerine karşı sabır ihsan et. Hepimizi şükredenlerden ve sabredenlerin sevabını ver diye dua etti. Evet dostlar, bu da ayrı bir sabır değil mi? Yaradanıma kurban olayım. Evet dostlar, İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Hasan kabilesinden bir kadın peygamberimize gelerek dedi ki, ya Resulallah, ben dul bir kadınım, evlenmek istiyorum, koca hakkı nelerdir diye sordu. Peygamberimiz ona şu cevabı verdi. Kocanın karısı üzerindeki başlıca hakları şunlardır. Kocası kadın ile beraber olmak isteyince, kadın deve sırtında bile olsa onu reddetmemeli ve kocasının yanına ilişmelidir. Diğeri, kocasının evinden onun iznini almadan hiçbir şey vermemesidir. Eğer verirse sevabı kocasına, günahı o kadına olur. Bir diğeri, kocasının iznini almadan nafile oruç tutmamasıdır. Eğer tutarsa sadece açlık ve susuzluk çekmiş olur, oruçtan hiçbir sevap alamaz buyuruyor. Ve diğeri de diyor, eğer kocasından izinsiz evden çıkarsa eve dönünceye veya yaptığına tövbe edinceye kadar meleklerin laneti onun üzerine olur diyor. Ya Rabbi Settar, ne kadar ince bir mesele değil mi dostlar? Peygamberimiz yine buyuruyor ki, ben insanın diğer insana secde etmesini emretseydim, karısı üzerindeki hakkının öneminden dolayı kadının kocasına secde etmesini emrederdim buyuruyor. Çok büyük bir hadis dostlar. Çok kitap araştırdım. Zannetmeyin ki burada polemik yapıp tek taraflı davranıyorum diye. Haşa, Allah'ın korkusuyla iki tarafı da anlatmaya çalışıyorum. Fakat burada hadisi sündürmek, esnetmek istemiyorum. Mesela şöyle olabilirdi. Bu takva ehli olanlar için söylenmiş. Ha, şöyle bir şey demiyorum. Kainatın efendisi bir kalıp vermiş. Ben bu kalıbı okuyorum. Herkes kendi ölçüsünce değerlendirsin dostlar. Benim ilmim buna yetmez. Sadece ben hadisi aktarıyorum. Burada Allahu Teala'ya iman etmeyenler, haşa, onlar bunun dışında kalabilir ama bir Müslüman kardeşim vardır. Hataları vardır, günahları vardır ama Allahu Teala isyan etmemiştir. Günahları vardır, onu biliyordur. Şükredendir. Belirli farzları yerine getiremiyordur ama Rabbini bilendir, dua etmesini gene bilendir, yapabildiğince bir şeyler yapmaya çalışandır ama fiiliyatı yoktur, farzları fazla yerine getiremiyordur. Bu hadis onu da içerir. Onun için
konunun derinlemesine girmiyorum, hadisi de sündürmüyorum dostlar. Kalıbı veriyorum, siz

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz

0: sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah, ahdi bozmaktan sakınanları sever. Allah, sınırı aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari dersimizde bugün 122 no'lu hadis-i şerifle devam ediyoruz. Haddesena Musaddad, kal haddesena Ebu Muaviye, anil Ameş, an Ebi Salihin, an Ebi Hurayrate, anil Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki, salatul cemii tezidu ala salatihi fi beytihi ve salatihi fi sukihi 25 derece. Cemaatle kılınan namaz, evde yalnız başına kılınan namazdan, çarşıda, iş yerinde, büroda, dairede kılınan namazdan 25 derece daha faziletlidir. Bu derece denince bunu merak ettim. Derecenin tarifi var bazı hadis-i şeriflerde. Ma beyne dereceteyn, iki derece arası, ma beyne semai vel ard, yerle gökler arası kadar. Yani 25 derecenin, her iki derecenin arası, birinci derece ile ikinci derece, ikinci derece ile üçüncü derece, üçüncü derece, dördüncü derece arası, yerle gökler arası. Böyle 25 derece düşünün. Ecir, sevap ve mükafatın bolluğunu hayal etmeye çalışın. فَاِنَّ اَحَدَكُمْ Sizden biriniz. اِذَا تَوَضَّعَ فَاَحْسَنَ Abdest alır, abdestini de sünnetine, edebine uygun olarak güzelce alırsa, وَاَتَ الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ اِلَّا الصَّلَاةِ Camiye geldiğinde de sadece namaz için gelirse, namazdan sonra birini görmek için değil, namazdan sonra birisiyle sohbet etmek için değil, sadece Allah rızası için, o cemaatin ecrini, sevabını kazanmak için cemaate katılırsa, lem yaktu hatvaten illa rafa'ahu Allahu biha derece. Attığı her adımla Cenab-ı Hak bir derece yükseltir. Ne demek bir derece? Yerle gökler arası kadar bir derece yükseltir. Her adıma karşılık. Cami ne kadar uzak ise, attığı adım ne kadar çok ise, ecir ve sevap o kadar çok. Peki binekle, peki arabayla gitmişse yine sanki o adımların sayısı kadar ecir ve sevap kazanır.

mescide, camiye girdiğinde orada bulunduğu müddetçe aynen ibadetteymiş, namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Erken camiye gidenler, camiden geç çıkanlar, o manevi iklimden daha fazla istifade edenler sanki namaz kılıyormuş gibi istifade ederler. Ve tusalli el melaiketu aleyhi ma dama fi meclisihi allazi yusalli fihi, namaz kıldığı yerde oturur. Devam ederse melekler sürekli ona dua ederler. Peki ne derler? Allahumma ighfir lahu, Allahumma erham, Allah'ım bu kulunu bağışla. Bu kuluna merhamet eyle derler. Ancak bu da şartlı. Ma lem yu'zi, kimseyi rahatsız etmediği müddetçe. Omuzuna dokunmayacak, geçerken çarpmayacak, kimsenin ibadetine engel olmayacak. Ma lem yuhdis fihi, orada abdesti bozulmayacak. Abdesti bozulduğu takdirde oradan ayrılması gerekiyor. Caminin edebine uygun olarak abdesti bulunması gerekiyor. Yani sabah namazından sonra bir zikir, ilim, Kur'an-ı Kerim meclisinde oturuyorsunuz. Ramazan-ı Şerif'teki o mukabele meclislerinde, Kur'an-ı Kerim halkalarında Kur'an-ı Kerim dinliyorsunuz. Melekler de sürekli dua ediyorlar. Gayet tabii meleklerin duası reddedilmeyen dualar. Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Peki hanımların mükafatı, beylerini, çocuklarını, yakınlarını camiye gönderme noktasında hanımlar da gayret ettiği takdirde beylerinden, çocuklarından, yakınlarından aynı ecir ve sevabı kazanacaklardır. Bir ailede sabah namazına uyandırma yarışı olmalıdır. Bununla ilgili hadis-i şerifleri daha önce zikrettik. Hanım beyini, beyi hanımını sabah namazına çocuklarını kaldırmalılar ki o evde bereket olsun, o evde huzur olsun, o evde mutluluk olsun. Namaz kılınan ev huzurla dolar. Meleklerin duasıyla şenlenir. Namaz kılınan ev saygı, sevgi, şefkatin hakim olduğu ev olur. Namaz kılınmayan, Kur'an okunmayan ev hadis-i şeriflere göre adeta birer viranedir. Hani apartmanlar görürsünüz, hani gökdelenler görürsünüz, gözünüzde büyür. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle Kur'an okunmayan o binalar adeta birer harabedir, birer yıkıntıdır. İman gözüyle bakıldığı takdirde. Fihi cevazu tihazil mesacidi fil buyuti vel esvak. Burada evlerimizde ve çarşıda, pazarda, iş yerinde de namaz kılınması için mescitlerin inşa edilmesi caizdir, tavsiye edilmektedir. Ama asıl olan o camiye gidip büyük cemaatle birlikte namazın eda edilmesidir. 88. baba geçiyoruz. Babu teşbikil asabi'i fil mescidi ve gayrihi. Parmakların kilitlenmesi. İki elin, parmakların birbirine geçirilmesi. Otururken camide veya toplantıda eller birbirine geçirilir mi? Caiz mi, değil mi? Bu uygulama hakkındaki hadis-i şerifler. Müellifimiz burada konuyla ilgili iki ayrı, hatta üç ayrı hadis-i şerife işaret etmiş. Şu hadis-i şerif meclisinde bulunmak, Kur'an-ı Kerim meclisi, hadis-i şerif meclisi, fıkıh meclisi, ilim meclisi, İslam ümmetinin dertlerinin konuşulduğu meclisler, toplantılar, konferanslar, seminerler, dersler ve benzeri çalışmalar Allah rızası için olduğu takdirde en bereketli, en güzel çalışmalar. Rabbim bu hadis-i şerif derslerimizi devamlı, feyizli, bereketli, rızasına nail eylesin.

Böyle bir hadis-i şerif meclisini melekler kuşatır. Oraya huzur iner. Orada bulunanları rahmet kaplar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu çeşit ilim meclislerinde bulunan kimselerle meleklerine karşı iftihar eder. Rabbim bu dereceye erişenlerden eylesin. Kale'l müellif el-imamul Bukhari'yü rahimahullah. Kitab-ı Salah 123. hadisimiz. Haddetena Hamid ibn Umar an Bişrin kale haddetena Asım kale haddetena Vakid an ebihi an ibn Umar'a ev ibn Amr'in kale Abdullah bin Ömer veya Abdullah bin Amr ibn-i As radiyallahu anhum ecmain. Bunlardan rivayet ediliyor. Şebbeken nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem asabiyahu. Peygamberimiz parmaklarını birbirine geçirdi. Ve kale Asım ibn Ali haddetene Asım ibn Muhammed semi'tu hazel hadise min ebi felem ahfazhu fekavvamehu li vakit. Ben bunu babamdan işitmiştim. Vakit bunu doğrulttu. An ebihi kal. Semi'tu ebi ve huve yekulu kale Abdullah. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah anlatıyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Düzeltiyorum burada. Kale Abdullah, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Abdullah ibni Amr. Ey Abdullah ibni Amr. Tabi hadis-i şerif hem Abdullah ibni Ömer'den hem Abdullah ibni Amr'dan rivayet ediliyor. Peygamberimiz Abdullah bin Amr'a hitaben şöyle buyuruyor. Keyfe bike. Halin nasıl olur? İza bakite fi husaletin minen nasi bihaza. İnsanlar arasında basit, seviyesiz kimseler arasında kalırsan nasıl davranırsın diye soruyor. Ve lafzuhu fi cem'il humeydiyyi fi müsned ibni Umar. Humeydi'nin Abdullah ibni Ömer müsnedinde de ifadesi şu şekilde geliyor. Şebbeken nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem asabiyahu. Peygamberimiz parmaklarını birbirine geçirdi. Ve kale keyfe ente ya Abdullah. İza bakite fi husaletin minen nas. Seviyesiz, basit, değersiz insanlar arasında kalırsan ne yaparsın? Kad maracet uhuduhum ve emanatuhum. Verdikleri sözlerde durmazlarsa, insanlar emanetlerine riayet etmezlerse, vaktelefu birbirlerine düşerlerse, fesaru hakeza ve böyle olurlarsa, o şebbeke beyne sahbihi, peygamberimiz bu defa parmaklarını böyle geçirdi. Böyle olurlarsa. Bu ne demektir? Yani birbirlerine düşerlerse. Şu şekilde parmaklarını geçirmek başka bir mana. Bu birlik, beraberlik ama şu nedir? İnsanlar ellerini birbirine çarparak şu şekilde olurlarsa. Ahdine, vaadine, randevusuna, sözüne sadık olmayanlar. Üstlendiği emaneti, görevi hakkıyla yerine getirme düşüncesi olmayan, o basit, o seviyesiz insanlar arasında kalırsan halin ne olacak diyor. Ve Peygamberimiz bunu gösterirken böyle ellerini de birbirine geçirerek insanlar arasındaki ihtilafa işaret ediyor. Kale bunun üzerine Abdullah bin Amr İbnil As. Fe keyfe ef'alu ya Resulallah. Peki ne yapayım ya Resulallah? Böyle bir durumla karşılaşırsam. Kale. Evet. Zaman zaman çevremizde öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki ne şekilde konuşsanız problem oluyor. Fitne nedir? Fitnenin tarifi elleti tec'alul halime hayran. En olgun, en akıllı, en seviyeli insanı şaşkınlığa çeviren olaylara fitne diyoruz. Şu şekilde konuşsam olmuyor, bu şekilde konuşsam olmuyor. Şöyle davransam olmuyor, böyle davran. Aile içinde olur, toplum içerisinde olur, cemaatte olur. Rabbim fitnelerden bizi korusun.
İşte böyle bir durumda kalırsan ne yaparsın diye soruyor. Halin ne olur? Peki ne yapayım ya Resulallah diye soruyor. Te'ekuzu ma te'arifu ve te'de'u ma tünkir. Kur'an ve sünnete uygun olanı yerine getir. Kur'an ve sünnete aykırı olanı terk et. Ve tukbil ala khasatike. Kendine yönel. Kendini yetiştirmeye çalış. Kendi kusurlarınla meşgul ol. Tabir caizse aynayı kendine tut. Ve tedauhum ve avammehum. Basit, sıradan insanları bırak, kendinle meşgul ol. Kendi hatalarınla, kendi kusurlarınla, kendi günahlarınla baş başa kal. Cenab-ı Hakk'a yönel, Kur'an ve sünnete uygun olarak görevlerini yerine getir. Kur'an ve sünnete aykırı davranışları reddet, kendinle meşgul. Çünkü ne yaparsan netice alamadığın bir durumda kendini ıslah etmeye çalış. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh daha dünyadayken cennetle müjdelenmiş değerli insanlardan biri Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyordu. Sadece bir dua. Allahümme aslih fesade kalbi. Allah'ım şu kalbimin fesatçılığından sana sığınıyorum. Şu duaya bakın. Kalbimin fesatçılığından. Etrafımızda fesatçı insanlar çok diyor. Bırak başkalarını. Benim kalbimin fesatçılığından sen beni koru ya Rabbi. Acaba benim kalbimde fesat var mı? Fitne var mı? Kıskançlık var mı? Kin var mı? İntikam var mı? Ben ne durumdayım? Bununla meşgul olmalıyım. Yine Abdurrahman bin Avf'ın dualarından biri bir başka duası. Tavafta bütün tavaf boyunca bir dua. Bir başka tavafında şöyle dua ediyordu. Allahümme kini şuhha nefsi. Allah'ım nefsimin aç gözlülüğünden beni koru ya Rabbi. Nefsimin hırsından, aşırı maddiyata yönelmekten sen beni koru ya Rabbi. Tek derdi, tek önceliği, tek gayesi para, menfaat olmaktan sen beni koru ya Rabbi. Ya o sahabe dediğimiz seçkin insanların dua, bir dua. Başkasını değil. Hani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Men kâle heleken nâs fehu ehlekum. Kim? Ya bu insanlar bozuldu, insanlar perişan, millet kötülükte derse, millet helak, kendisi daha kötüdür. Yani milleti karalamak, tenkit etmek, milletin kötülüklerini ortaya dökmek değil görevimiz. Kendimize yönelmemiz, kendi hatalarımızla meşgul olmamız. Ama bunu yaparken hadis-i şerifin başı ne? Önce emir bil maruf, nehy anil münker. Önce iyilikleri, güzellikleri emretme, tavsiye etmek, haramlara, münkerata, haksızlıklara, yolsuzluklara karşı çıkmak ve sonra bununla beraber asıl kendimizle meşgul olmak. Kendimizi ihmal etmemek. Hani büyüklerin, hani gönül erbabının tavsiyesi nedir? Nefsi tezkiye etmek. Önce ben gönlümü kirli duygulardan, kirli düşüncelerden, kirli tavır ve davranışlardan, kirli sözlerden uzak tutmalıyım. Ama bunun yanında tebliğ, irşat, davet, uyarı, tavsiye görevlerini ihmal etmemeliyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin basit ortamlarda bize tavsiyesi bu. Yani sürekli milletle meşgul olmak, sürekli başkalarını düzeltmeye, sürekli başkalarını irşad etmeye çalışmak ve kendisini unutmak bir insan için en büyük felaketlerden biri. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtilafı anlatmak için ellerini şöyle insanlar birbirine girdiği zaman diyor, sen Kur'an ve sünneti, Kur'an ve sünnetin emir ve yasaklarını yaşa ve tukbilu ala khasatik iç alemine dön. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın güzel bir ifadesi var. Halkla beraber fakat gerçekte hakla beraber olacağız. İnsanlar içerisinde olmakla beraber aslında gönlümüz Cenab-ı Hakk'a yönelmelidir. Bu konuda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bir başka hadisine işaret etmiş.
Ama bu defa peygamberimiz parmaklarını şöyle değil, şu şekilde geçiriyor. Bu defa da birlik, beraberlik, yardımlaşmaya işaret ediyor. Evet, bu hadis, okuyacağım bu hadis-i şerifi, bu kısa, özlü ama anlamlı hadis-i şerifi inşallah ezberleyelim. Kale el-müellif el-imamul Bukhari'yü rahimahullah. Haddesena Hallad ibn Yahya. Kale haddesena Süfyan. An Ebi Burde tebni Abdillah ibn Ebi Burde. An ceddihi an Ebi Musa. Ebu Musa'l Eş'ari. Radiyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnnel mu'mine lil mu'mini kel bunyan yeşüddü ba'duhu ba'da. Mü'min, mü'min kardeşi için birbirine güç veren bir binanın tuğlaları gibidir. Ve şebbeke sallallahu aleyhi ve sellem ashabiyahu. Peygamberimiz bu defa parmaklarını birbirine geçirdi. Mü'minler kaynaşmalı, yardımlaşmalı, birbirlerini sevmeli, işbirliği yapmalı, birbirlerine destek vermeli. Kardeşçe, arkadaşça, dostça davranmalıdır. İnnel mu'mine lil mu'min. Bu rivayet böyle. Bir başka rivayette inne yok. El mu'minu lil mu'mini kel bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da. Mü'min nasıl bir binanın tuğlaları, haçla birbirine geçmiş tuğlalar nasıl birbirine güç veriyor, kuvvet veriyorsa, müminlerin gönülleri de birbirleriyle tam manasıyla destek içerisinde olmalıdır. Medine-i Münevvere'de İslam tarihinin ilk anayasası yazılıyor. Medine Sözleşmesi veya Medine Vesikası adıyla İslam tarihinde zikredilen ilk anayasanın ilk maddesi nedir biliyor musunuz? El-Müslimûne yedün vahidetün alâ men sivâhu. Yedün vahide nedir? Tek yumruk, tek el. Müslümanlar tek yumruk olmalıdırlar. Alâ men sivâhum, kendilerinin dışındaki İslam düşmanlarına karşı tek yumruk, tek güç olmalıdırlar. Hadis-i şerifler hep birliği, beraberliği, kaynaşmayı tavsiye ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. El mu'minu ye'lefu ve yu'lef. Mü'min sıcak iletişim kurabilen, samimi diyalog kurabilen kimsedir. Mü'min gönüller arasını kuran, yapan kimsedir. Mü'min ülfet ehlidir. Ben başkalarıyla geçinemem diyorsanız, hadis-i şerifte bunun da cevabı var. Mü'min geçim ehlidir, uyum ehlidir. Kur'an ve sünnete uygun davranıldığı sürece. Ben geçinemem diyorsanız cevabı açık. وَلَا خَيْرَ ف۪ي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُعْلَفُ. Başkalarıyla geçinemeyen, uyumsuz kimsede hayır yoktur. Bu kimse hayırsız bir kimse. Efendimizin en sık dualarından biri, Allahümme ellif beyne kulubine. Allah'ım gönüllerimiz, kalplerimiz arasında sıcaklığı sen meydana getir ya Rabbi. Evet, hadis-i şerifi tekrar ediyorum. İnnel mu'mine lil mu'mini kel bunyan. Yeşuddu ba'duhu ba'da. Mümin, mümin kardeşi için birbirine destek veren binanın tuğlaları gibi. Tacikistan'daki, Çeçenistan'daki, Afganistan'daki, Pakistan'daki, Keşmir'deki, Makedonya'daki, Bosna'daki, Filistin'deki, Irak'taki, Eritre'deki, Filipinler'deki. Mümin kardeşimin derdi bana dert olmalıdır. Deprem bölgelerinde, sel bölgelerinde, yangın bölgelerinde ızdırap çeken kardeşlerimizin derdi bizim derdimiz olmalıdır. Mazlumların yanında olmalıyız. Çünkü biz kardeşiz. Çünkü Peygamberimiz tarih boyunca bu çeşit hadisi şerif müselsel zincirleme rivayet edilen hadis-i şeriflerden biri.
nesillerden nesile bu hadis-i şerifi rivayet eden hadis alimleri parmaklarını birbirine geçirmiş, Müslümanlar kaynaşmalı diyor. Şu hadis-i şerif var ya, Efendimizin vücut diliyle, beden diliyle ifade ettiği bu hadis-i şerif, dünyanın her tarafında herkesin anlayacağı bir hadis-i şerif. Şöyle olalım deseniz, dünyanın en ilkel toplumlarında da, en medeni toplumlarında şu işaret, birlik, beraberlik, kaynaşma, dayanışma, yardımlaşma, birbirimizi sevmenin, saymanın işaretidir. Bugün buna ihtiyaç var. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Bugün her şeyden önce Müslümanlar arası sıcak diyaloğa ihtiyaç var. Başka insanlarla, başka inançlarla diyalog kurmadan önce kardeşlerimizle, önce insanımızla, önce komşumuzla, önce yakınlarımızla sıcak ve samimi iletişim kurmak zorundayız. Ruhama ubeynehum, aralarında merhametli olanlar. Eşidda velel kuffar ruhama ubeynehum. İnançsızlara karşı duruşu sağlam, şiddetli, tavırları net ama mümin kardeşlerine karşı son derece şefkatli, son derece merhametli olmak. Evet, Peygamberimizin vücut diliyle şu ifadesini unutmayalım. Bir binanın tuğlaları gibi olmaya mecburuz. Ebu Leheb Peygamberimizin amcası kıyamete kadar lanetle anılacak. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe. Ama Selmanu minna ehlel beyt. Selman bizdendir. İranlı Selman ehli beyttendir ifadesiyle bizden kabul edilecek. Habeşistanlı Bilal, Bilal-i Habeşi, Rum diyarından gelen Suheyb, İranlı Selman, İslam kardeşimiz ama Peygamberimizin öz amcası, Kureyş'ten, Haşim oğullarından en soylu Araplardan Ebu Leheb, İslam düşmanı kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim diliyle lanetlenecektir. Önce iman diyoruz, önce İslam, önce İslam kardeşliği. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يا akşam ya yatsı namazlarından birindeydi. Efendimiz bize namaz kıldırdı diyor Ebu Hureyre Hazretleri. قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. Hadis-i şerifi rivayet eden İbn-i Sirin diyor. Ebu Hureyre söyledi ama ben unuttum, akşam mıydı yatsı namazım. Yani Ebu Hureyre bu namazın akşam veya yatsı namazı olduğunu ifade etti ama ben unuttum diyor ravi. Kal fesallâ bina rek'ateyn. İki rekat namaz kıldırdı. Sümme sellem, sonra sağa sola selam verdi. Fekâme ilâ haşabetin ma'rûdatin fil mescid. O mescitte uzatılmış bir ağacın yanına geldi. Fettek aleyha, o ağaca böyle yaslandı. Kennehu gadban, sanki Peygamberimiz kızgındı. Ve vada yedehul yumna alel yusra, sağ elini sol elinin üzerine koymuştu. Ve şebbeke asa beyne asabi'ihi, parmaklarını birbirine geçirmişti. Ve vada haddehul eymen ala zahri keffihil yusra, sağ yanağını da sol elinin üzerine koymuş. Efendimiz ağaca dayanmış, aynı bu şekilde. Parmaklarını birbirine geçirmiş, sağ yanağını sol elinin üzerine koymuş. Düşünceli, dalgın, biraz da kızgın bir tavır içerisinde. Yani sahabi en azından bu şekilde görüyor. Ve haracetü sar'anu min ebvabil mescid. Acele edenler mescidin kapılarından çıktılar. Fekalu birbirlerine ekasureti salah, namaz kısaldı mı dediler. Akşam namazı 3 yerine 2 rekat veya yatsı namazıysa 4 yerine 2 rekat. Yani namazda hiç Peygamberimiz böyle yapmazdı.
ve fil kavmi Ebu Bekir ve Ömer. Cemaatin içerisinde Hazreti Ebu Bekir vardı, Hazreti Ömer vardı. Fehâbâhu en yükellimâh. Peygamberimizin heybetinden ona bir şey söylemeye cesaret edemediler. Çekindiler. Ebu Bekir ve Ömer Hazretleri çekindiler. Ve fil kavmi raculun fi yedeyhi tulun. Cemaat arasında biri vardı ki biraz parmakları uzuncaydı. Yukalu lehu zül yedeyn. İki el sahibi deniyordu. Elleri uzun. Eli uzun. Yani burada yani fizik anlamda elleri uzun. Kale ya Resulallah. Enesite em kasuretis sala. Yeni Badiye'den gelmiş. Soru sormaktan çekinmeyen kişilerden biri. Unuttun mu yoksa namaz mı kısaldı dedi. Kale lem ense ve lem tuksar. Hayır, unutmadım ve namaz da kısalmadı dedi. Fekale sonra yanındakilere döndü. Ekema yekulu zülyedeyn. Bu zülyedeynin dediği gibi mi dedi. Gerçekten iki rekat mı kıldırdım? Fekalu naam. Evet dediler. Fetekaddeme. Efendimiz öne geçti. Fesalla ma tereke sümme sellem. O namazda terk ettiği rekati veya yatsı namazıysa iki rekatı kıldırdı. Sonra selam verdi. Sonra tarif ediyor. Sümme kebbara ve secede misle sucudihi ev atval. Sümme rafa ra'sehu ve kebber. Sümme kebbara ve seccede. Ve seccede misle sucudihi ev atval. Sümme rafa ra'sehu ve kebber. Secde-i sehvi bu şekilde tarif ediyor. Bu namazdan sonra, yani o eksiği tamamladıktan sonra Peygamberimiz iki defa secde etti. Sonra sağına soluna selam verdi. Rubbama se'eluhu thumme selleme ve sonra selam verdi. Fe yekulu nubbi'tu en İmran ibn Hüseyin kâle thumme sellem. En son Peygamberimizin selam verdiğini ifade ediyor. Bu hadis-i şerifte ilk defa Peygamberimizin secde-i sehvi yaptığını görüyoruz. Yalnız burada bir farklı uygulama var. Bu farklı uygulamada Peygamberimiz selam verdikten sonra Zülyedeyn bunu Peygamberimize soruyor. Peygamberimiz gerçekten Zülyedeyn'in dediği gibi mi oldu diyor. Evet deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o rekatı tamamlıyor ve eksik yani üçüncü rekata kalkma. Yani secde-i sehvi nedir? Farzın geciktirilmesi, vacibin terk edilmesi ve geciktirilmesi sebebiyle yapılan bu secde-i sehvi yapmış oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk uygulaması olması sebebiyle burada arada geçen konuşmaların o namaza engel olmadığı ifade ediliyor. Bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz ki enne fihi delilen ala enne sucude sehvi secdetan. Secde-i sehiv nedir? Yanılma secdesi. İki secdedir. Bu hadis-i şerifler, bu hadis-i şerif Hanefi mezhebine göre selam verdikten sonra secde-i sehvin yapılacağına dair delillerden bir tanesidir bu hadis-i şerif.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 10. Cüz.

Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız, düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile, tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
1: O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı, yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki O, kalplerde bulunanı bilir.

0: وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
1: Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah, olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir.

0: Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
0: Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.

O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp "Ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir." demişti.

O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şu Müslümanları dinleri aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı.
1: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
0: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed! Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

Eğer savaşta onları yakalarsan, kendilerine vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar.''

Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez.''

0: İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar.
1: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

0: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Ey Peygamber! Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter.

0: Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa, 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
1: الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ ف۪يكُمْ ضَعْفًا

0: Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa, 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa, onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
0: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Ey Peygamber! Elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa, o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

İnkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.''

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti, Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.

0: Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayru mu'cizillâh. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللّٰهِ وَأَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ
0: Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsvâ eder.

0: وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ
1: Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: مؤمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون.
1: Ey Muhammed, eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

0: لهم إن الله يحب المتقين.
1: Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.

Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır.

0: Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.
1: لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ اِلَّا وَلَا ذِمَّهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ
0: Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

0: وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler.''

Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah, dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: وليجة والله خبير بما تعملون.
1: Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.''

Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve mescid-i haramı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler.

0: Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.
1: قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا

0: bi emri vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Ey Muhammed, de ki: eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.''

Sonra Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip, inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَكُونَ
0: Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar.

0: Subhanahu amma yushrikun.
1: Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını

Tanrılarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen O'dur.

Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

Haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez.

0: قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
1: Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır.

0: Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İlla tansuruhu feqad nasarahu Allahu iz

Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı, elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.''

Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana belli olup, yalancıları bilmeden önce onlara niçin izin verdin?

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.

0: Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler.
1: وَلَوْ

0: فَثَبَّطَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ
1: Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara, oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.
0: لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ
1: Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.

0: وظهر أمر الله وهم كارهون.
1: Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.
0: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِرْ

Onlardan "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kâfirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Ey Muhammed! Sana bir iyilik dokunsa, bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa, biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

0: Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
1: قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin, doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.''

De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.''

sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.

Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.''

Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.

Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

olup, Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de. Biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.

Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur.

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir.

Münafıklar, kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: لَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
1: Eğer onlara sorarsan, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?

0: Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile, bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.
1: El-Munafikûne vel-Munafikâtu ba'duhum min ba'd. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
0: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.

0: هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır. Elem

Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.

Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı

zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühennebiyyü cahidil kuffara vel münafikine veğluz aleyhim ve me'vâhum cehennemu ve bi'sel masîr.
1: Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِ

0: يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan, eğer Allah bize kendi lütfundan verirse, andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı.''

Allah onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler.

Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu.

0: minhum feyeskharuna minhum sakhirallahu minhum ve lehum azabun alim.
1: Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır.

0: Ey Muhammed! Onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defada bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
1: فرح

Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar, evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve "Bu sıcakta savaşa çıkmayın," dediler. Sen de ki, "Cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke anlasalardı.

0: Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun.
1: وَلَا

Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.''

0: Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler.

0: Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.
1: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: خالدين فيها ذلك الفوز العظيم.
1: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: رَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.
0: لَيْسَ

0: Zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ
0: Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

0: Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 10. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey sonsuz iyiliklerin sahibi Rabbim! Ey sonsuz merhamet sahibi! Ey bütün güzel isimlerin sahibi! Ey sahibi zaman! Ey sırların ortaya döküleceği günün sahibi! Ey kalplerin bütün canlılığıyla hazır bulunacağı günün sahibi! Ey kalbimin sahibi! Ey kalbimin sesini de duyan Allah'ım! Sonsuz iyiliklerin sahibi sensin Rabbim. Sen sonsuz merhamet sahibisin. Bütün güzel isimlerin sahibi sensin. Zamanın sahibi sensin Rabbim. Sinelerde saklı olan sırların ortaya döküleceği günün sahibi sensin. Sen kalplerin dipdiri hazır bulunacağı günün sahibisin. Kalbimin sahibi sen. Sen kalbimin sesini de duyan Allah'sın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk esnasında ateşin başında ekmek yapan bir kadına uğrar. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce, "Bir anne kendi yavrusunu şu ateşe atmaz. Kullarından çok daha merhametli olan Allah kendi kullarını nasıl ateşe atacak?" dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünden yaşlar boşalır ve şöyle der: "Israrla Allah'a baş kaldırmayan ve la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, yaratan, yaşatan, yöneten odur diyeni Allah yakmayacaktır." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşaltan merhametine nasıl da muhtacız Allah'ım. Nasıl da muhtacız bizi ateşin azabından koruyacak merhametine. Bizi merhametine nail edecek la ilahe illallah zikrinden ayırma ne olur. Sen yaratansın, sen yaşatan, sen yöneten, sen öldüren ve sen diriltensin Rabbim. Buna iman ettik. Şahitliğimizi yazsın meleklerin arşa, levha levha. Ne olur Rabbim, o güzel Rauf isminle bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbim, ey Rauf, iyi işler işlememizi nasip eyle bizim. Kalbimiz senin rızan için çarpsın ve öyle ki senin rızandan başka hiçbir şey kalmasın kalbimizde. Senin rızan için Rabbim, yalnız senin rızan için malını ve canını feda edenlerden eyle bizi. Şefkatini esirgeme bizden. Bütün kaygılarımızı senin rızanı kazanmak kaygısına çevir bizim. Rızan olunca tek kaygımız, bütün kaygılarımızı kalbimizden silecek olan da sensin. Uzaklaştır bizi bütün kaygılarımızdan. Senin merhametinden, senin şefkatinden, senin yardımından, bağışlamandan senin damlalar yıkasın kalbimizi. Ruhumuz senin sonsuz merhametinle yıkansın. Ey Rauf, ey merhametlilerin en merhametlisi, öyle bir merhamet bahşet ki lütfunla semanın en parlak haline dönsün kalbimiz. Kalbimiz güneşin en parlak ışığından daha parlak olsun. Hep Kabe'ne dönük olsun kalbimiz. Kalbimiz sevdiklerinin kalbiyle bir olsun. Ey işleri kolaylaştıran, ey Rauf, her şeyi kuşatan rahmetin sağanak sağanak yağsın üzerimize. İzninle yürüdüğümüz bütün yollar sana çıksın. Rabbim, çaldığımız bütün kapılar sana çıksın. Sonsuz ve sırlarla dolu mükafatına hem bu dünyada hem ahiret yurdunda nail olmamızı nasip et bize.
Allah'ım, ey güzeller güzeli Rabbim, kalbimin kederini silen, ruhumu dirilten, mübarek kitabın Kur'an'ın diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, ne olur, duamı kabul et dergahında. Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimize bağışla ve gönüllerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mucip sensin. Sensin mucip ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerimi uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım.

0: aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Servetin afet ve faydaları. Dünyanın iptilaları muhtelif, geniş ve dal budakları pek çoktur. Fakat en büyük iptilası, en geniş fitnesi servettedir. Servetin fitnesinden kimse kurtulamaz. Kimse ondan müstağni kalamaz. Servet bulununca da onun şerrinden kimse korunamaz. Zira servetsizlikten küfre yakın olan fakirlik doğar. Servet bulunduğu zaman sonu hüsran olan azgınlık meydana gelir. Hülasa, servet fayda ve zararlardan hali değildir. Servetin hayrını şerrinden, iyiliğini kötülüğünden ayırmak zordur. Onu ancak ilimde rüsuh bulan, dinde kuvvetli basiret sahibi kimseler ayırabilir. Malın pek çok gâhile ve afetleri vardır. Servet olmadı mı yoksulluk, varlık olunca da zenginlik vasıfları doğar. Her ikisiyle de insanoğlu tecrübeye tabi tutulur. Allahü Teala Münafikun suresi 9. ayetinde, "Ey iman edenler! Sizi mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle olanlar hüsrana uğrayacaklardır." buyurdu. Hud suresi 15. ayetinde, "Kim dünya hayatını ve onun zinetini arzu ederse, onların yaptıklarının karşılığını burada tamamen öderiz. Onlar bu hususta bir eksikliğe de uğratılmazlar." buyurdu. Tegabün suresi 15. ayetinde, "Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır, sınamadır. Büyük ecir ise Allah katındadır." buyurdu. Mal ve evladını Allah katında olan üzerine tercih eden büyük zarardadır. Alak suresi 6. ve 7. ayetlerinde, "Ama insanoğlu kendini müstağni sayarak azgınlık eder." buyurdu. Günahı terk ve ibadete koyulmak ancak Allah'ın kuvvet ve kudretiyledir. Tekâsür suresi 1. ayetinde ise, "Çoğunluk olmak iddianız sizi meşgul etti." buyuruldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, "Sulanan arazinin baklayı yetiştirmesi gibi mal ve şeref sevgisi de nifakı geliştirir." buyurmuşlardır. Başka bir hadis-i şerifte ise, "Yırtıcı aç iki kurdun salıverildikleri bir koyun ağalına verdikleri zarar, şeref, mal ve mevki sevgisinin Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir." buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, "Serveti çoğaltanlar helak oldu. Ancak Allah'ın fakir kullarına verip bu servetle hayır ameli işleyenler müstesnadır. Ne yazık ki bu gibiler de azdır." buyuruldu. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetinin en kötüleri kimdir?" diye sorduklarında, "Zenginlerdir." buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu: "Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki türlü ve zevkli yemekler yiyecek, renkli ve rahat binitlere binecek, rengarenk ve güzel kadınlarla evlenecek, kat kat ve nefis kumaşlar giyecektir. Onların bir mideleri var ki az ile doymaz. Onların bir istekleri var ki çoğa da kanaat etmez. Dünyaya bağlanmışlar. Akşam sabah düşündükleri ve taptıkları dünyalıktır. Onu Allahü Teala'nın dışında ilah ve Rablerinden başka Rab kabul ederler. Bütün çabaları dünya içindir."
yalnız heva ve heveslerinin peşinde koşarlar. Abdullah'ın oğlu Muhammed'in kat'î sözü şudur ki, sizin veya onların peşinden, sizden sonra veya onlardan da sonra gelenlerden, o güne yetişenler, bunlara selam vermesin. Hastalarını ziyaret etmesin, cenazelerine gitmesin ve büyüklerine hürmet göstermesinler. Zira bunları yapanlar, İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olurlar. Bezzar'ın Enes'ten rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, dünyayı ehline bırakın. Zira ihtiyacından fazla dünyalık alan, bilmeyerek helakini satın almış olur, buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Adem oğlu malım, malım der durur. Halbuki malından senin ancak yediğin var ki yok olup gidiyor. Giydiğin var ki eskiyip mahvoluyor. Ancak sadaka olarak verdiğini ebedileştiriyorsun, buyurdu. Adamın biri Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, acaba ben neden ölümü sevmiyorum diye sordu. Resul-i Ekrem, servetin var mı diye sordu. Adam, evet, malın mülkün var dedi. Resul-i Ekrem, malını hayra ver ve kendinden önce gönder. Çünkü müminin kalbi malı ile beraberdir. Şayet kendinden önce servetini gönderirse, o da onun peşinden gitmek ister. Şayet geride bırakırsa, kendisi de geride kalmak ister, buyurdu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerinde, insanoğlunun üç dostu vardır. Bunlardan biri, ölünceye kadar kendisine arkadaş olur. İkincisi, mezara gidinceye kadar. Üçüncüsü de, mahşere kadar kendisinden ayrılmaz. Ölünceye kadar kendisine arkadaşlık eden, servetidir. Mezara kadar gelen, aile fertleri ve diğer ahbaplarıdır. Mahşere kadar kendisine arkadaşlık edecek olan amelidir, buyurdular. Selman-ı Farisi, radıyallahu anh, Ebu Derda'ya yazdığı bir mektupta, kardeşim, sakın şükrünü ödeyemeyeceğin dünyalık peşinde koşma. Zira ben, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim, dedi. Servetiyle Allah'a itaat eden ve malının hakkını ödeyen mal sahibi, kıyamet günü servetiyle beraber gelir. Her ne zaman sırat önüne dikilirse, malı geç geç, zira sen bende olan Allah'ın hakkını ödedin der. Sonra da malındaki Allah hakkını ödemeyen gelir. Mal yanında sırat köprüsü önüne çıkınca, mal, yazık sana, neden bende olan Allah hakkını ödemedin diye onunla alay eder. Diye onunla alay eder durur. Ta ki adam, vay bana, ben ne yaptım deyinceye kadar. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, insan öldüğü zaman melekler ne getirdi, insanlar ise neyi bıraktı derler, buyurdu. Diğer bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Mal, mülk, arazi ve servet edinmeyin. Dünyaya meyleder, onu seversiniz. Adamın biri Ebu Derda'ya radıyallahu anh mal gönderir. Ebu Derda bunu kötülük kabul eder ve bana bu kötülüğü kim yaptı? Allah'ım onu sıhhatli kıl, ömrünü uzun et ve servetini çoğalt der. Ebu Derda bu duasıyla bol servetle uzun ömür ve sıhhatli bedenin insanı azdıracağını işaret eder ve bunu bir beddua sayar. Rivayete göre Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem zevcelerinden Cahş'ın kızı Zeynep'e radıyallahu anha bir hediye gönderir.
Zeynep radıyallahu anha bunun Hazreti Ömer'den geldiğini öğrenince Hazreti Ömer'e dua eder ve buna benden daha fazla ihtiyaç sahipleri vardır. Koyun onu şuraya da üzerini örtün buyurur. Sonra kendisinin bir peçesini parçalayarak onu kese yapar ve bu keselerle parayı akrabalarından muhtaç olanlara ve yetimlere dağıtır. Sonra da ellerini kaldırarak, "Allah'ım, bundan sonra bana Ömer'in atiyesini nasip etme," der. Zeynep radıyallahu anha hakikaten o sene vefat eder. Resul-i Ekrem'den sonra onun zevcelerinden ilk vefat eden budur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, "Vallahi parayı üstün tutan kimseyi Allahü Teala zelil eder," buyurdu. Denildi ki altın ve gümüş ilk defa para olarak kullanıldığı ve darphaneden basılıp çıkarıldığı zaman şeytan bunları eline alarak öptü, yüzüne gözüne sürerek "Sizi sevenler benim hakiki kullarımdır," dedi. Basralı Sümeyt bin Aclan da "Altın ve gümüş münafıkların yularıdır. Onlarla çekilip cehenneme götürülürler," dedi. Yahya bin Muaz, "Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür," deyince kendisine, "Paranın panzehiri nedir?" diye soranlara, "Helalinden alıp meşru olan yerine vermektir," dedi. Ala bin Ziyad da şöyle anlatıyor: "Bütün zinet ve süsüyle dünya karşıma çıktı. Ben de senin şerrinden Allah'a sığınırım," dedim. Dünya, "Benim şerrimden korunmak istersen altın ve gümüşe kıymet verme," dedi. Çünkü dünya demek altın ve gümüş demektir. Altın ve gümüşü olan dünyalıktan her istediğine sahip olabilir. Bunlardan uzaklaşan dünyadan korunmuş olur," diye de ilave etti. Bunun için şair, "Ben bildim ki vera bu dirhemden korunmaktır. Paraya gücün yettiği halde ona kıymet vermezsen işte senin takvan Müslümanlık takvasıdır," demiştir. Diğer bir şair de, "Kişinin yamalı gömlek, kısa entari giymesine, alnında secde eserinin bulunmasına aldanma. Ona altın ve gümüş göster. Sevip sevmediğini o zaman anlarsın," demiştir. Mesleme bin Abdülmelik, ölüm döşeğinde yatan Halife Ömer bin Abdülaziz'in ziyaretine gittiğinde ona, "Sen ne yaptın? Çocuklarını parasız bıraktın. Böyle olur mu?" dedi. O zaman Ömer bin Abdülaziz'in 13 çocuğu vardı. Mesleme'nin bu sözü üzerine Ömer, "Beni oturtun," dedi. Oturttular. O da, "Ben onların hakkından kimseyi mahrum etmedim. Kimsenin hakkını da onlara veremezdim. Çünkü benim çocuğum da diğerlerinin çocuğu gibi bir insandır. Şayet Allah'a kulluk ederse Allah onu korur. Allahü Teala salihlerin dostudur. Şayet asi olursa ne isterse yapsın," dedi. Muhammed bin Kabül Kurazi'nin eline bol miktarda servet geçti. Kendisine, "Bunu oğlun için alıkoyuyorsun," diyenlere o, "Hayır, servetimi kendim için alıkoyacağım. Yani Allah rızası uğrunda sarf edeceğim. Oğlumu da Allah'a emanet edeceğim," dedi. Adamın biri, "Sakın kendini kötülüğe sevk edip evladını refaha ulaştırma," dedi. O da 100.000 dirhemi tasadduk etti. Yahya bin Muaz da, "Mal sahibinin ölümü anında öyle büyük iki felaketi vardır ki, bunlar gibi felaket kimse duymamıştır. Bu felaketlerin birincisi, ölür ölmez servetinin tamamının elinden alınması, ikincisi de teker teker hepsinden sorulmasıdır," dedi. Servetin
dini afetleri. Birincisi, servetin insanı isyana sevk etmesidir. Şehvet taşkındır. Fakat acziyet, şehvet ile kişinin arasına girer ve kendisini korur. Zira insan, ümitsiz olduğu bir günahın peşine koşmaz. Ümitlendiği zaman, içinden o tarafa bir temayül duyar. Servet ise, iktidar bahşeder. Kötülük erbabının kuvvetlerini harekete geçirir. Şayet, servet sayesinde, arzularının peşinde koşarsa, helak olur. Sabrederse, büyük zahmet çeker. Çünkü gücü yetenin sabrı daha zordur. Gizli fitne, aşikare fitneden daha büyüktür. İkincisi, fazla servet, insanı mübah olan şeylere sevk eder. Bu da derecelerin ilkidir. Servet sahibi, Süleyman aleyhisselam gibi, arpa ekmeği yemeye, kalın kumaş giymeye ve zevklerini terk etmeye tahammül ederse de, onun en güzel tarafı, dünyadan zevklenmek, dünyalığa alışmaktır ki, servet ile ünsiyet eder. Servet, ayrılamadığı bir sevgilisi haline gelir. Onunla fazla ünsiyet edince de, bazen helal yoldan serveti elde edemeyince, şüpheli şeylere dalar, riyakarlığa ve yağcılığa başvurur, yalan söyler, içi dışına uymaz ve diğer kötü huylara başvurmak zorunda kalır. Yani en azından bu derekeye düşer. Ancak bu sayede servet edinir. Çünkü serveti çoğalan kimsenin insanlara ihtiyacı çoğalır. İnsanlara muhtaç olan, onlara riyakarlık etmek zorunda kalır. Onların gönüllerini almak için Allah'a isyan eder. İnsanoğlu birinci afetten kendini korursa da, bu ikinci afetten kurtulamaz. Böyle insanlara muhtaç olmaktan dostluklar ve husumetler doğar. Haset, kin, riya, kibir, yalan, söz gezdirme, gıybet ve benzeri dil ve kalb ile alakalı hastalıklar meydana gelir. Bu hastalıklar diğer azalara da geçebilir. Bütün bunları mal doğurur. Üçüncüsü, hiçbir servet sahibinin kurtulamayacağı bir afettir ki, o da servetin ıslahı ile meşgul olmak sebebiyle Allahü Teala'nın zikrinden mahrum kalmaktır. İnsanı Allah'tan alıkoyan her şey hüsran ve zarardır. Bunun için işte bu kötü bir hastalıktır. Zira ibadetlerin aslı, özü ve sırrı Allah'ı zikir ve onun büyüklüğünü tefekkürdür. Bu ise boş bir kalp ister, huzur ister. Halbuki servet sahibi, tarlasında çiftçilerle meşgul, ortaklarının su ve hudut münazaları ile uğraşır. Ayrıca ücretle çalışanların paraları, hükümete vereceği vergiler, işçilerin hileleri, zarar etmesi, malının helak olması, hayvanların yiyeceği gibi hususlarıyla daima kafası meşguldür. Menkul, gayrimenkul, canlı ve cansız bütün mallarda bu düşünceler mevcuttur. En az düşündüğü, toprak altında gizli sakladığı altın ve gümüştür. Bununla beraber onun kaybolmasından, insanların gözünü ondan nasıl keseceğinden ve bunu daha iyi nasıl koruyabileceğinden bir vakit hali kalmaz. Kafası daima o düşünce ile doludur. Dünyanın düşünce sahası çok geniştir. Sonu gelmez. Fakat yalnız günlük nafakası bulunan kimse bu düşüncelerden salimdir. İşte bu anlattıklarımız dünyalığın afetleridir. Bunların yanında daha pek çok afetler de vardır. Hesabı, alacağı, vereceği, sıkıntısı, muhafaza vesaire gibi. Bütün bu zehirlerin panzehiri, servetten günlük nafakayı temin edecek miktarı alıkoyup, fazlasını hayır ve hasenata sarf etmektir. Günlük nafaka, hayır ve hasenata sarf edilen servet dışında kalan varlık, zehir ve afettir. Lütuf ve keremiyle Cenab-ı Hak'tan
selamete ulaşmak için güzel yardımlar dileriz. Zira onun buna gücü yeter. Yoksulluk daima makbuldür. Ancak yoksulluğun haline razı olmak, elde olana kanaat etmek ve kimsenin servetinde gözü olmamak lazımdır. Kimsenin malında gözü olmadığı gibi haris de olmayacaktır. Bu da ancak zaruretin en düşük derecesinde yemek, giymek, meskene razı olmakla mümkündür. Yalnız bulunduğu günü ve azami bir ayı düşünmeli, başka günler için gayle çekmemelidir. Daha ileri giderse kanaat şerefini kaybeder, tamah ve hırs zilletine düşer. Bu iki hastalık kendisini kötülüklere sürükler. Mürüvvete uymayan kötü işler irtikab ettirir. Hırs ve tamah Ademoğlunun fıtratında vardır. O aza kanaat etmek istemez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bu bapta şöyle buyurmuşlardır. Ademoğlunun iki dere dolusu altını olaydı, üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını ancak bir avuç toprak doldurur. Tövbe edenin tövbesini Allahü Teala kabul eder. Ebu Vakit el-Leysi radıyallahu anh diyor. Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem vahiy nazil olduğu zaman hemen yanına koşardık. O da gelen vahiyi bize öğretirdi. Yine bir gün huzuruna gittiğimizde bize şöyle buyurdular. Allahü Teala buyurur. Biz serveti namaz kılmak ve zekat vermek için indirdik. Halbuki Ademoğlunun bir dere altını olsa bunun iki dere olmasını ister. İki dere dolu altını olsa üç olmasını ister. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur. Tövbe edeni Allah bağışlar. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Berâ'e suresi kadar bir sure nazil olmuş ve sonra ref olunmuştur. Allahü Teala imandan nasibi olmayan kimselerle de bu dini kuvvetlendirir mealindeki ayet ile Ademoğlunun iki dere dolusu serveti olsa bunun üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur ve tövbe edenin tövbesini Allahü Teala kabul eder. Mealindeki ayetler hatırımda kalmıştır dedi. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki haris doymaz. Biri ilmin harisi, diğeri de malın harisidir buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. Ademoğlu ihtiyarladıkça iki şey kendisiyle gençleşir. Bunlar uzun emel ve mal sevgisidir. Ademoğlunun cibilliyeti ve tehlikeli tabiatı bu olduğu için Allah ve Resulü kanaati övmüşlerdir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Müjde ol kimseye ki İslam hidayetine ulaşmış, geçimi yetecek kadar verilmiş ve buna kanaat etmiştir. Diğer bir hadisi şerifte ise fakir olsun, zengin olsun. Kıyamet günü herkes keşke dünyada ölmeyecek kadar geçimim olsaydı da fazla olmasaydı diye temenni edecektir buyuruldu. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zenginlik servet çokluğu değil, gönül çokluğudur buyurmuştur. Mala fazla haris olmak ve peşine düşmekten de nehyetmek üzere Resul-i Ekrem, ey insanlar! İstekte güzel davranın. Yani rızkınızı helalden arayın. Zira kişi için ancak yazılan vardır. Yani takdir edilen rızkı ne ise odur. Kendisi için yazılan rızkı yemeden kimse ölmez. Hoşlanmasa da
rızkı kendisine verilecektir buyurmuştur. Rivayete göre Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya hangi kulun daha zengindir diye sordu. Allahü Teala verdiğime en çok kanaat edeni buyurdu. Musa aleyhisselam hangi kulun daha adildir dedi. Allahü Teala nefsine insaf edeni buyurdu. İbn Mesud'un rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail kalbime üfledi. Rızkını almadan kimse ölmeyecek. Öyleyse Allah'tan kork ve rızkını talepte güzel davran buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem kendisine şöyle söylediğini anlatır. Ya Ebu Hureyre, fazla acıktığın zaman bir bardak su ile bir çörek ye de dünya batsın de. Yine Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şüpheli şeylerden sakın. İnsanların en abidi olursun. Kanaatkar ol. İnsanların en çok şükredeni sayılırsın. Kendin için sevdiğini başkaları için de sev ki mümin olursun buyurmuştur. Ebu Eyyub el-Ensari'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden veciz bir mevize isteyen bir bedeviyi tamadan men etmek için namaz kıldığın vakit ehline veda edenin namazı gibi kıl. Yarın özür dileyeceğin sözü konuşma. İnsanların elinde bulunandan tamağını kes buyurmuştur. Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh diyor ki 7-8 veya 9 kişi vardık. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Resul-i Ekrem bize, siz Allah'ın Resulüne biat etmez misiniz? Diye sorunca biz, meğer sizinle biatımız yok mu? Dedik. Resul-i Ekrem, bana biat etmez misiniz? Buyurdu. Bunun üzerine hemen elimizi uzatarak biat ettik ve bizden biri, İşte yine biat ettik. Ne buyuracaksın ya Resulallah dedi. Resul-i Ekrem, hiçbir şeyi ortak koşmamak şartıyla Allah'a ibadet edin. 5 vakit namazı kılın. Ulul emri dinleyin ve itaat edin. Bu arada yavaşça bir şey söyledi. Ve insanlardan bir şey istemeyin buyurdu. Ravi diyor ki, burada bulunanlardan bazıları bu hususa o kadar ehemmiyet verdi ki düşen kamçısını dahi kimseye aldırmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh tamah, fakirlik, kimsenin servetine göz dikmemek ise zenginliktir. İnsanların servetine göz dikmeyen onlardan zengin olur buyurdu. Hakimin birisine zenginlik nedir diye sorduklarında, ümit azlığı ve kifayet miktarına rıza göstermektir, dedi. Nitekim şairin biri mealen, geçim dediğin, geçmekte olan birkaç saatten ibarettir. Günün hadiseleri bunu çeker götürür. Geçimine razı ol, elindekine kanaat et, arzularını terk et, hür yaşa. Nice ölüm çeşitleri vardır ki onlara